Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kâbe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler, ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak. Ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip var.
vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben Felak'ın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Araf suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, git afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün nesillere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Duha Suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resulden yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri o kadar seviyorum ki bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra, o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar, biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da, hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum derse, Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz, ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum, beni mutlu kıl tarzında bir dua ederse, Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır, ya Rabbi. İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine. Men, o kişiyi, yünib. Yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygamber indirdiğin, son şeriat kitabı. Ve ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka 3. kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse o kişi 1. kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse 2. kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu
Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49 da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah Teala eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hadi koşun. Sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kendisinin ruhunu insana öfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Hepimizin içine Allah-u Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhundan üfürdüm ama onu geri istiyorum.
bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen, birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım, ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı, neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı iç dünyasında, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir huzuru yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu.
Ve onların kullandığı akıl o alemdeki, her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı

Bazı 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazla yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık, %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin, apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince, ruh vücudu

Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları, o kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrol altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişiyi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı mail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. Üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek üçüncü kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda donanmıştır.
Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye dehşetli bir tesir icra eder. Neyse'nin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetlere tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır ve ulul elbab olacaktır. Daha sonra mucize olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir veteri olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa, o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız.
hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Maktubi aleyhim ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an tefsiri deyince neyi anladığımızı bir defa daha açık olarak söyleyelim. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. Ve ancak Allah'ın öğretisiyle mümkündür. Ayetlerin yorumunu, mealini herkes yapar. Ama konunun çok özel sırlar içerdiği birçok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. O sırların açıklanabilmesi, mesela Kur'an-ı Kerim'in 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir skala oluşturduğunu, bu skalanın her noktasının Allah-u Teala tarafından mutlak olarak belirlenmiş olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulamayacağını, bunları başkalarından duyamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelini oluşturur. 4 tane 7 basamak, 28 basamaklık bir bütün. Ve İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. İrşad makamına ulaşıp tabiyet, 2. safha. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi, 3. safha. 1. teslim. Fizik vücudun Allah'a teslimi, 4. safha, 2. teslim. Nefsin Allah'a teslimi, 5. safha, 3. teslim. İrşada ulaşmak, 6. safha. İradenin Allah'a teslimi, 7. safha, 4. teslim. Bizi ilk defa dinleyenler, sözlerimizi yerli yerine oturtun. Bunların hepsinin birazcık inceleme yaparsanız birer Kur'an gerçeği olduğunu göreceksiniz. İncelemeyi buyurun. www.mihir.com 3000'den fazla kaset sizi bekliyor. Hangi konuda neyi diliyorsanız, Kur'an hakikatlerinden hangisine ulaşmak istiyorsanız buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi 1. ayet-i kerime. Ta, sin, mim. Bunlar mukatta harfleri. Hangi ayette bu harfler geçmişse bunların sayısının 19'un katı olduğu Reşat Halife tarafından iddia edilmişti. Yapılan incelemeler tam olarak bunu teyit etmedi. Ama birçoğunda bu muhtevanın tuttuğunu da gördük. Allah-u Teala'nın muhakkak bunda bir muradı var. Belki toplamlarda yanlışlıklar yapılmış olabilir. Ama 19'un bir Kur'an sırrı olduğu muhakkaktır. Ve ikinci ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil mübin. Tilke bu, bunlar ayatü ayetleri, el kitabı kitap, el mübini apaçık. Bunlar kitabı mübinin, açıklayan kitabın, apaçık olan kitabın ayetleridir. Hem kendisi apaçık, hem de açıklayan bir kitap. Allah'ın sırları bu kitabın içinde. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim için. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Herhalde gene bizim sevgili alimlerimizden bir kısmı olur mu öyle şey diyecekler de. Ama Kur'an böyle söylüyor. Kasas suresi 3. ayet-i kerime.
Bismillahirrahmanirrahim. Netlu aleyke min nebeyi Musa ve firavne bil hakkı li kavmin yu'minun. Netlu okuyacağız. Aleyke sana min nebeyi haberinden Musa, Musa aleyhisselam ve firavne ve firavun bi ile el hakkı hak li için kavmin kavim yu'minun. Mümin oluyorlar, inanıyorlar. Mümin olan. Netice şöyle çıkıyor. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Allah Teala kavim tabirini kullandığı zaman onu bütün bir millet olarak düşünmeyin. Her kavmin içinde Allah'a inananlar var, inanmayanlar var. Mümin bir kavim deyince Allah Teala inananları ve inanmayanları bir arada mütala etmiyor. Mümin bir kavimde Allah'a amin olanları oluşturan kesim, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kesim, mümin kavmin bütününü teşkil eder. Hepsi o kadardır. Allah'a inanıyorum diye mümin olduğunu zannedenler var. Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuyun. Amin olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe mümin olamazsınız. Sadece kendinizi mümin zannedersiniz ve avunursunuz. Bu da bir şey ifade etmez. Öyleyse Kur'an gerçeklerine eğilelim. Burada Allah Teala mümin bir kavim için hak ile sana okuyacağız. Öyleyse Allah Teala'nın okuması müminler için. Bismillahirrahmanirrahim. İnne firavne ala fil ardı ve ceale ehleha şiyan yestad ifu taifeten minhum yüzebbihu ebnaehum ve yestahyi nisaehum innehu kâne minel müfsidîn. İnne muhakkak gerçekten firavne firavun ala ali ailesi sülalesi fil ardı yeryüzünde ve cale ve kıldı ehleha onun ehli onun halkı şiyan grup sınıf yestadifu güçsüz zayıf bırakıyor taifeten taife bölük grup kısım minhum onlardan yüzebbihu boğazlatıyor ebnâhum onların çocukları oğulları ve yestahi sağ bırakıyor nisaehum onların kadınları kızları innehu muhakkak ki o kâne oldu minel müfsidi müfsitlerden oldu fesat çıkaranlardan fesatçılardan. Şöyle oluyor sonuç. Firavun gerçekten yeryüzünde yani Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor. Onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o, fesat çıkaranlardandı. Öyleyse kavminin içinde
Yahudiler vardı. Kavmin içinde kendisi gibi Yahudi olmayan Mısırlılar vardı. Ve Mısırlıları Yahudilere hakim kılmak üzere erkek çocukları vaazlatıyor. Kızlarını canlı bırakıyorlardı. Biliyorsunuz Hazreti Musa'nın geleceğini, Firavun'un onun sebebiyle öleceğini kâhinler söylemişlerdi. Bunun üzerine harekete geçen Firavun, Yahudilerin doğan bütün erkek çocuklarını öldürüyor, kız çocuklarını ise sağ bırakıyordu. Beşinci ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve nuridu en nemunne alel lezi nes tut ifu fil ardı ve neca lehum eimmeten ve neca le humul varisi. Ve kelimeler ve nuridu ve istiyoruz en nemunne nimetlendirmek ala ellezine onlara testud ifu zayıf güçsüz bırakılanlar i elardı yeryüzünde ve nec'alehum onları kılarız eymeten imamlar önderler ve nec'alehum ve onları kılarız el varisin varisler mirasçılar. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyorum, diyor Allah-u Teala. Yani Yahudileri Firavun'dan daha ötede bir hüviyete ulaştırmak istiyoruz, diyor Allah-u Teala.

aslında istiyorduk tabii bugünkü duruma irca ettiğimizde Allah Teala'nın o zaman Firavunlar devrindeki olayları anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a asırlar sonra onu anlatıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabiatıyla istiyoruz tarzında bir ifade. Allah'ın ifadesi, Allah'a göre bütün zamanlar birbirinden farklı değildir. Geçmiş zaman yoktur Allah'a göre, gelecek zaman yoktur. O zamanın her parçasında vardır. Her parçası onun için aynı anda mevcuttur. Zamandan da mekandan da münezzehtir. Ve Allah Teala 6. ayete ulaşıyoruz. Diyor ki ve nümekkine lehum fil ardı ve nuriye firavne ve hamane ve cunude huma minhum ma kanu yahzerun. Ve nümekkine ve biz yerleştirelim, kuvvetli kılalım lehum onları fi el ardı yeryüzünde ve nuriye ve gösterelim firavne firavun ve hamane ve haman firavunun veziri. Ve cunude huma ve ikisinin ordusu minhum onlardan makanı oldukları şeyi yahsirun hazır ediyorlar, çekiniyorlar. Onları yeryüzünde yani orada Mısır'da yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a, Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan, İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Yani Hazreti Musa'nın bir gün gelip Firavun'u mağlup edeceğini onlara göstermek istedik diyor. Allah-u Teala Hazreti Musa sebebiyle Firavun ordusunu biliyorsunuz. Denizde boğdu. Ve devam ediyoruz 7. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evhayna ila ummi Musa en erdi ve iza hufti aleyhi fe elkihi fil yemmi ve la tehafi ve la tahzeni inna radduhu ileyki ve cailuhu minel mürselin ve evhayna ve vahyettik ila ummi annesine Musa aleyhisselam en erdiihi onu emzirmesi ve artık böylece izahifti korktuğun zaman aleyhi onun üzerine onun için fe artık böylece elkihi onu bırak at fe elyemmi denize nehire ve la tahafik ve korkma ve la tahzeni ve üzülme mahzun olma inna muhakkak ki biz radduhu onu geri vereceğiz döndüreceğiz ileyki sana ve cailuhu ve onu kılacağız minel mürselin mürselinden resillerden kılacağız. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını. Ve sen korkma, masum olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden kılacağız. Hazreti Musa'nın annesine Allah-u Teala diyor ki muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Geleceği de söylüyor. Ve 8. ayet Fette katahu alu firavne liyekune lehum aduven ve haze na
inne firavne ve hamane. Ve cunude huma kanu hati'in. Feltekata hu. Böylece onu bulup aldılar. Alu ailesi firavne firavun li için diye ekune olsun. Lehüm onlar için onlara adüven düşman olarak ve hazenen ve hüzün olarak dert olarak. İnne muhakkak ki firavne firavun ve hamane ve haman cünüdehüma ve ikisinin ordusu kâni oldular. Ati'in kasten günah işleyenler, suç işleyenler oldular. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Allah Teala olaylar bildiğini anlatıyor. Bu noktaya kadar Kur'an-ı Kerim'in ruhuyla alakalı bir meclise gelmedi. Olayların anlatılışı söz konusu. Ve 9. ayet Bismillahirrahmanirrahim ve Kale tim re'atu ra'etu firavne kurre tu aynin li ve lek la taktuluhu asa en yenfe ana ev nette ize hu veleden ve hum la yeşurun ve kâletim ra'atu ve hanımı dedi firavne firavun kurretu aynın sevinç göz aydınlığı li bana ve leke ve sana la taktuluhu onu öldürmeyin asa umulur ki belki en yenfa'ana bize faydası olur ev veya nettehüzehu onu ediniriz veleden evlat ve hum ve onlar la yeşurun farkında değiller. Ve hanımı firavuna şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize bir faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar farkında değillerdi. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Yani Hazreti Musa'nın başlarına nasıl bir dert olacağını bilmiyorlardı.

Kasas suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve esbaha fuadu ummi Musa fariga in kadet le tubdi bihi levla en rabatna ala kalbiha li tekune minel mu'minin. Ve asbaha ve sabahladı. Fuadu kalbi gönlü, ummi annesi Musa aleyhisselam.

Farigan boş. İnkar et az kalsın neredeyse le elbette mutlaka tub diye açıklayacak. Bihi onu levla olmasa en rabatna rabıta kurmamız bizim bağlamamız ala kalbine onun kalbine li tekune olması için minel mümini müminlerden. Musa Aleyhisselam'ın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, az daha açıklayacaktı. Az daha durumu açıklayacaktı. Ve Allah-u Teala Hazreti Musa'nın yeni doğan evladından ayrılmak mecburiyetinde kalan bir anne düşünün. Bu durumdaki annenin kalbini pekiştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim 11. ayet ve kâlet li uhtihi kussihi fe besurat bihi an cunubin ve hum la yeş'urun ve kâlet ve dedi li uhtihi onun kız kardeşine ablasına kussihi onu takip et. Ve o zaman böylece Besurat gözetledi. Bihi onu. Ancunubin uzaktan. Ve hum ve onlar la yeşurun farkında değiller. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesi onun ablasına onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ablası, annesinin emri üzerine Hazreti Musa'yı takip ediyor. Hazreti Musa'yı biliyorsunuz ki saraya götürüyorlar. Ve 12. ayete geçiyoruz. Bu ayetlerde açıklaması gereken bir özel konu yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ve harremna aleyhil mera di'a min kablu ve fe kalet hel idullukum ala ehli beytin yekfulu nehu lekum ve lehu nasihun ve harremna haram ettik ve haram ettik yasakladık aleyhi ona el meradi'a süt anneler min kablu önceden daha önce fe o zaman artık böylece kalet dedi hel mi edullukum size delalet edeyim yardım edeyim ala ehli beytin bir aileye yekfulinehu ona kefil olacak, onun bakımını üstlenecek. Lekum sizin için size ve hum ve onlar lehu onu ona nasihun öğüt verir, iyi yetiştirir. Daha önce yani başka süt anneleri haram kıldık diyor Allah-u Teala. Yani süt emmemesini sağladık Hazreti Musa'nın. Onun ablası Firavun ailesine ona kefil olacak yani bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet edeyim mi? Yardım edeyim mi? Size yol göstereyim mi? Ve onlar onu yani bebeği iyi yetiştirir dedi.

Allah Teala'nın Hazreti Musa'yı sağ bırakmasının arkasında Allah'ın dileği var. Biz insanlar hep insanlar kuvvetliyse, duruma hakimse her şeyi yapar zannederiz. Oysa ki Allah Teala ne isterse sadece o olur. İşte bütün çocukları, erkek çocukları öldüren Firavun'un ailesine çocuk kendisi gidiyor, Allah Teala onu gönderiyor ve onların eline teslim ediyor çocuğu ve öldürmüyorlar çocuğu. Hazreti Musa'yı hayatta bırakıyorlar. Ve 13. ayet-i kerime fe reddednâhu ilâ ummihi key takarra aynuha ve lâ tahzene ve li lit aleme li ta'leme enne va'dallahi hakkun velakinne ekserehum la ya'lemun. Ve artık reddetnâhu, onu geri verdik, iade ettik, ilâ ümmihi, onun annesine, key için takarra aynuha, onun gözü aydın olsun. Ve lâ tahzede, mahzun olmasın, üzülmesin. Veli ta'leme ve bilmesi için en ne olduğunu va'dallahu, Allah'ın vaadi. Hakkun, haktır. Lakin ne, lakin, fakat ekserahum, onların çoğu la ya'lemun, bilmezler. Böylece onu annesine geri verdik. Gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Olmasın ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Böylece Hazreti Musa'yı Allah Teala annesine geri gönderiyor. Onun mahzun olmasını, çocuğun elden gittiğini zannediyordu. Onun mahzun olmasını Allah Teala istemiyor ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu da kesin istiyor. Lakin onların çoğu bilmezler. Allah Teala. Görüyorsunuz ki Allah Teala dilediğini dilediği şekilde vücuda getiriyor. Ve 14. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma belega eşüddehu vesteva ateynahu hukmen ve ilma ve kezalike neczil muhsinin. Belemma olduğu zaman belega erişti, ulaştı. Eşüddehu, onun erginlik çağı, buluğ çağı vesteva ve kemale erdi. Ateynahu, ona verdik. Hükmen hukum. Ve ilmen ve ilim. Ve kezalike, ve işte böyle neyzi mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Teala. Ne yapmış? Hazreti Musa'nın
Allah Teala kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını sağlamış. Onu hikmet sahibi kılmış. Erginlik çağına ulaştığı zaman bunu yapmış Allah-u Teala. Ve Kasas suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dehalel medinete alahini gafletin min ehliha fe vecede fiha reculeyni yakte tilani haza min şiatihi ve haza min aduvihi feste gazehul lezi min şiatihi alel lezi min aduvihi fe ve kezehu Musa fe kada aleyhi kale haza min ameli şeytan innehu aduvin mudillun mubin ve dehale ve girdi el Medine'de şehir alahini zamanda o vakitte gafletin gaflet min ehliha şehir halkından ve o zaman vecide buldu fiha orada reculeyni iki adam yakte tilani kavga eden iki kişi haza bu min şiatihi gruptan taraftarlardan ve haza ve bu min aduvihi onun düşmanlarından. Feste gasehullezi fe o zaman böylece iste gasehu ondan yardım istedi. Ellezi ki o min şiatihi onun taraftarlarından. Alellezi ona min aduvihim onun düşmanlarından. Fe o zaman bunun üzerine ve kezehu onu yumruk attı, onu yumrukladı Musa aleyhisselam. Ve böylece kada vuku buldu, oldu, kaza edildi, hüküm yerine geldi. Aleyhi onun üzerine kale dedi, haza bu min ameli şeytani, şeytanın amelinden, şeytanın işinden. İnnehu muhakkak ki o aduvün düşman, mudillun dalalete bırakan, muvinun açıkça af açık. Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafında, diğeri tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun, yani Musa Aleyhisselam'ın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam onu yumrukladı. Netice öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi. Hüküm yerine geldi. Ölüm kaderdir. Ve Hazreti Musa kaderin oluşmasında kazada devreye girmiş durumda. Biliyorsunuz ki Allah Teala kime ne kadar ömür verdiyse kişi o kadar yaşar. O kişi için de hayat o noktada bitmesi gerekiyordu. Hazreti Musa onu gerçekleştirdi ve kişi kaderinin gereği olarak orada öldü. Musa Aleyhisselam bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalete bırakan bir düşmandır dedi.

Ölüm, zaman ve mekan koordinatları belli olan bir müessesedir. Bir insan Allah-u Teala kader olarak hangi noktada öleceğini yazmışsa o noktada ve zamanın hangi noktasında öleceğini tayin etmişse o noktada o kişi mutlaka ölecektir. Bu kaderdir. Mutlaka orada. İşte dediler ki münafıklar, eğer kardeşlerimiz bu savaşına iştirak etmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap indiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar evlerinden sürüklene sürüklene öldükleri yere götürüleceklerdi ve orada aynı noktada ve aynı anda öleceklerdi diyor. Ölüm Allah Teala tarafından zaman ve mekan koordinatları tespit edilmiş bir müessesedir. Ve böyle olduğunu o ayet ispat ediyor.

Ve devam ediyoruz. Ayet 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi inni zalemtü nefsi fafirli fe gafera lehu innehu huvel gafurur rahimu rahim. Kale dedi Rabbi, Rabbim inni muhakkak ki ben zalemtu, zulmettim. Nefsi, nefsim. Fafirli, artık beni mağfiret et. Fe o zaman böylece gafera lehu, onu bağışladı. İnnehu muhakkak ki o, huve o, el gafuru mağfiret eden, el rahimu rahim esmasıyla tecelli eden. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir. Rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Allah Teala Hazreti Musa'ya mağfiret ediyor. Yani onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Bu noktada bir olgunun olması lazım. Hazreti Musa'nın ruhunu Allah'a göndermeyi dilemesi ve tabiiyeti. Mutlaka Cebrail Aleyhisselam bu noktada devreye girmiştir. Ve Hazreti Musa Cebrail Aleyhisselam'a tabiiyetiyle Allah'ın mağfiretine, günahlarının sevabına, sevaba çevrilmesi olayına ulaşmıştır. Mağfiret, günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Ve ne zaman bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah ona yardım eder, evvela onun günahlarını örter, sonra mürşidine ulaştırır. Tabiyeti anında da ona mağfiret eder, günahlarını sevaba çevirir. Hazreti Musa için de böyle olmuş olay. Allah ona mağfiret etmiş, günahlarını sevaba çevirmiş. Günahlarının sevaba çevrilmesi olayı, Allah Teala mutlaka ona Allah'a ulaşmayı dilemesini, arkasından da ruhunu ona ulaştırmasını talep etmiş. Böyle olması lazım geldiğini nereden çıkartıyoruz? Çünkü daha sonra Hazreti Musa Firavun'a gidip de ona ispat ettiğinde onun bütün sihirbazlarından daha kuvvetli olduğunu, sihirbazlar da ona tabi olduğunda Hazreti Musa'ya diyor ki Firavun, sen diyor bunları söylemeye, bana bu söylediklerini söylemeye hak sahibi değilsin. Çünkü sen bizden birisini öldürdün. Hazreti Musa da diyor ki ben o zaman dalaletteydim diyor. Yani bütün insanlar gibi o da başlangıçta dalaletteydi. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka Allah Teala ona diletti. Burada yer almamış olayın o kesimi. Ki dalaletten hidayete onu ulaştırsın. Sonra mutlaka Hazreti Musa'nın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştı. Ulaşması için de mutlaka tabiyet söz konusuydu. Ve kendi mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlerin mürşididir. Ona tabi oldu.

Sen nimet verdin, nimetlendirdin. Aleyye bana, beni, fe. Artık bundan sonra len ekune, ben olmayacağım. Zahiren, müzahir olan, yardım eden, arka çıkan, li el mücrimin, mücrimlere, suç işleyenlere, günahkarlara. Musa aleyhisselam, Rabbim beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım. Yardımcı

ve 18. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim fe asbaha fil medineti haifen yeterakkebu ve zel lezzis ten sarahu bil emsi yestah rihuh kale lehu Musa inneke le gaviyyun mubin ve böylece asbaha sabahladı fil medineti şehirde hayifen korkarak eterakkabu gözetleyerek gözleyerek fe o zaman böylece fakat izellezis tensarahu iza olduğu zaman ellezi ki o istenserahu ondan yardım istedi bir elemsi dün estas rihuhu ondan yardım istiyor kale dedi lehi ona Musa inneki muhakkak isen li için gaviyün azgın mübinin apaçık. Böylece şehirde etrafı gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona muhakkak ki sen apaçık bir azgınsın.

Hazreti Musa kendi tarafından olan, yani kendi halkından olan, Yahudilerden olan kişiyi kurtarmış ama sonra onun bir mücrim olduğunu, suçlu olduğunu görüyoruz. Yani bir suçluyu korumak için bir adam öldürmüş oluyor Hazreti Musa. Elbette Allah Teala dileseydi ona mani olurdu. Ve onunla tekrar karşılaştığında yardım isteyince adam sen muhakkak ki apaçık bir azgınsın şeklinde bir ifadesi oluyor Hazreti Musa'nın. Ve devam ediyoruz. Ayet 19 Kasas suresi. Felemma en erade en yeptişa billezi huve aduvun le huma kale ya Musa e turidu en taktu leni kema katel te nefsen bil emsi in turidu illa en tekune cebbaren fil ardı ve ma turidu en tekune minel muslihin. Fe artık böylece lemma olduğu zaman en muhakkak erade istedi. En yaptişe yakalamak millezi o kimseyi ve o adüvün düşman. Lehuma ikisi gale dedi. Ya Musa, ey Musa, mı türedu istiyorsun en taktuleni beni öldürmem.

Beni öldürmek istiyorsun. Kema gibi katelte sen öldürdün. Nefsen kişi bir elemsi dün. İnturidu eğer istiyorsan illa ancak sadece entoküne senin olman cebbaren cebbar zorba fi elardi yeryüzünde. Ve ma turidu ve sen istemiyorsun entekune senin olmak minel müslehin ıslah edicilerden, barıştıranlardan. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer istiyorsan, yani öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun. Ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.

Ertesi gün evvela kendisini cinayete zorlayan kişiyle karşılaşıyor Hazreti Musa. Onun azgınlardan olduğunu söylüyor. Mücrim çünkü adam. Ama onunla konuştuktan sonra mücrim olan birisini ikisinde düşmanı olan adamı bir adamı yakalamak istiyor. O da diyor ki ey Musa dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? O zaman sen sadece yeryüzünde bir zorba olursun diyor. 20. ayet-i kerime Ve ca'e Resulün min aksal medineti yes'a kale ya Musa innel mele'e ye temuren temirune bike li yaktuluke fahruç inni leke minen nasihin. Ecae ve geldi bir adam reculun min den aksa en uzak yer el Medine'de şehir yesa koşarak kale dedi ya Musa ey Musa inne muhakkak el meleğe kavmin ileri girenleri yetemurune emir vermek için görüşüyorlar. Bir kez sana senin için senin hakkında li için yaktulu keseni öldürmek. Faruç öyleyse hemen çık. İni muhakkak ki ben leke sana minel nasihin. Nasihat edenlerden, öğüt verenlerden. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim dedi. Ve 21. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede anlatılacak bir şey yok 20'de. Bir cinayet işlemiş durumda Hazreti Musa ve hakkında hüküm veriyorlar. Onu öldürmek gibi bir kararları olacak. Ve 21. ayet-i kerime fe harece minha haif fe haifen yeterak kebu kale Rabbi neccini minel kavmi zalimin fe artık böylece harece çıktı. Minha oradan haifen korkarak yeterek kovu gözetleyerek gözleyerek gale dedi. Rabbi Rabbim neccini beni kurtar minel kavmi kavminden ez zalimin zalimler kavminden. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Beni bu zalimler kavminden kurtar dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafi zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Öyleyse Allah Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde, nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'dan emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur. Bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber
el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse, mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün abetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler, ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek, nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsa yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek, nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak, sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi, belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek, bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek hasrette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde.

Sonra ikişer ikişer arttırılır. 9 bin, 11 bin, 13 bin, 15 bin. 15 bine kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47 bin zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz, dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esma-ül Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım. Eğer sabırsızsak, Es-Sabur çekmemiz lazım. El-Vedud, seven, sevilen demek. El-Vehhab, hibe eden, karşılıksız veren. Es-Semi, işiten. El-Fettah, fetih yaptıran. El-Muhyi, hayat veren. El-Kayyum, kaim olan. El-Mu'iz, izzet veren. El-Mukaddim, öncelik taşıyan, önce olan. El-Hamid, kendisine hamd edilen. Eş-Şekür, kendisine şükredilen. El-Muktedir, iktidar sahibi. El Hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El Gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El Kadir her şeye gücü yeten. El Rahman herkese ihsan sahibi. El Azim azamet sahibi, Es-Samet dertlere derman. Er-Rahim yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El-Halim hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad eşi olmayan, tek. El-Habir haberdar olan. El-Vahid tek olan. El-Müheymin gözetici. El-Latif hoş, güzel olan. El-Vali idare eden. El-Batın gizli olan. El-Raşid irşat sahibi. El-Varis kainatın mirasçısı. El-Vasi
geniş olan el mümin imanın sahibi, ez zahir görünen, açıkta olan, es selam teslim olan, selamete erdiren, el mukit ikate eden, el ahir sonraki, sonu olmayan, el kuddüs mukaddes olan, kutlu olan, el hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden, el evvel evvelki başlangıcı olmayan, el melik hükümran olan, el kebir büyük olan, yüce olan, el muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen, el bari uyumlu yaratan, el ali yüksek olan, yüce olan, el rauf rafet nimet veren, el halik halk eden, yaratan, el kerim ikram eden, el afü affeden, el kavi kuvvetli olan, sağlam olan, el vekil vekil olan, güvenilen, et tevvab tövbeleri kabul eden, el aziz aziz olan, izzet sahibi, el hak hakkın sahibi, el ber kul lehine davranan, el rezzak rızık veren, doyuran, eş şehit şahit olan, el müteali her şeyden üstün olan, el ati geleceğin sahibi, el vedi açık olan, ayan beyan olan, el mucib icabet eden, el rakib hıfz eden, saklayan, el gaffar mağfiret eden, el bâis bâs eden, yaratan, el gani müstani olan, el musavvir tasvir eden, el mecid şanı gücü olan, el cami bir araya toplayan, el rafi yükselten, el muid aslına iade eden, el mübdi başlangıcı olmayan, el basit bast eden, genişleten, el muhsi her şeyin sayısını bilen, malikul mülk mülkün sahibi, el veli yardımcı dost, el hadi hidayete erdiren, el alim bilen, el metin dayanıklı olan, el nur nur olan, el adl adaletle hükmeden, el macid şan ve şeref sahibi, el nafi fayda sağlayan, el hakem hükmeden, el vacit istediği an bulan, el dar yurt, el basir gören, el hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masih'i seyreden, hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek.
Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesini ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi, B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den, B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, F. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir, elifi ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız, bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız, iki. Tekrar elif, ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin ebced'deki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının
dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım. Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced. Yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, H 5, Vav 6, Z 7, H 8, T 9, Ya 10, Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etsedik? 11. Hayır. Ya'dan sonra yani 10'dan sonra Kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sat 90, Kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra R geliyor, 200. Ondan sonra Şın 300, T 400, S 500, H 600, Zel 700, Dat 800, Z 900, Gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz. Caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. Alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama
Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız, o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da fe'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri bir, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan. O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal Ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala acaba bu isimleri niçin vermiş? Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabıyla yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek kuvve-i kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlilerinden bahsediliyor. Gerçek alimlerden bahsediliyor. Ve ehli sünnet vel cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki, Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde beldetün tayyibetün, iyi bir beldedir, tayyip, temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin Ebced'iyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti
İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum tarihi değil, hicret. İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde Ebced rakamı 857 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108 Kevser. El. O burada lügatın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Başka Fetih suresinde bir başka ayet Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Timurleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Ali İbn-i Cerir ve İbn-i Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki ya Muhammed senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki az değil. Sahih surelerin başlarındaki mukatat'ı okudu ve fermaneti daha var. Onlar sustular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El Hafiz esmasını çekeceksiniz. El Hafiz esmasını bakalım bulalım şimdi. El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir.
bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andere Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem bir kuru gurur için bunu yapıyorsam emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah-u Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. Üç kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın Leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na
adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi. Genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...500 yıl evvel, 400 yıl evvel, 700 yıl evvel ki kumaşları görüyorsunuz, renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el-basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'yı çok zikredin ve Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi
sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musallam.

Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin. Allah için olun. Ve Esma-ül Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın. Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-ül Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayret

niyetimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette doğa hareket edecek, bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu Allah'laştırırsa derhal arkamızdaki saflarda, hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim, 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Bir kişi cenneti dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu
devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız. Hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz. Sizlerden bahsediyoruz. Sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz.
Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmına da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten
iki defa muslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız. Allah Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır,
Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an 3. kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırırdır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En ücra köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarenlik ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması, yok olması manasına geldiğinde bilir. Ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fena fillah olduklarını bilir. Fena fillah olup da elbette milyonlarca insan da keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes
kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa, zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir, Allah'a ulaşmayı dilememiştir, onları bırakır diyor. Dilemeyen, dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayete kerimede garanti vermiştir. Sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinen tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan
Şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme, herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, içlerinden duydukları için, kalpleriyle duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah-u Teala Nur 21'de diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak, nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile. Hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah-u Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan tüm Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutluluğa da dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu ona gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir veteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner.
mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra, Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra, Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün, o da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır. Yine mutluluğu yaşayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu alalaştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol hafî zikrin sahipleri, Hazreti Ali'den gelen kol cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır.

her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte yedi safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Abi benim can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmanız Allah Teala'dan en büyük dileğimizdir. Unutmayın, bizler sizler için yaşıyoruz. Sizlerle bir bütünüz, sizlerle mutluyuz. Öyleyse geleceğin Hidayet Meşaleleri Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın, University of Allah'ın
değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: El-Fatiha.
1: Salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam, bana ne cevap verirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Velel zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah-u Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud, vakterip diyor Allah-u Teala. Secde et ve yaklaş. Allah'a yaklaş. Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette, Ankebut 45'te Allah Teala zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse ...14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı.

Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini Hanif olarak dine doğrult ve çini Hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah-u Teala. Yani Hanif olarak Hanif dinine doğrulttu. Ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece Hanif dinini, yani İslam dinini, yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de Hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmış, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl Hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa, kıyamete kadar da Hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların, ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, Hanif dinini. Hanif dini

Özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, hiçbir ibadet yapmadan ölse bile gerçekten Allah-u Teala'yı dinlemişse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlıyken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder. Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır. Ama kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa
Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar, kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar, bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi "Vezkür ismi Rabbike ve tebetil ileyhi tebtila" buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik bütün standartlarda
artık zikrin farziyetine rastlayamazsınız. Ve müfredat programlarında üniversitelerin zikrin mevcut olduğuna, farz olduğuna, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le zikir yaptığına ve zikrin en büyük ibadet olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadığı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah Allah Allah Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizden, kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizi de kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin. Birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin. İkinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala Allah'ı çok zikredin dediği zaman orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil, Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikirde farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de
otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyamen, ayaktayken, kuuden, otururken, ve ala cunubihim, ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala, namazla, namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle, Nisa 103'le kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif, kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı zikretmek bir gönül işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muhacirasında hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir, anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani? Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gideceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer, diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz.
Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah-u Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunların nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah-u Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan, hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok. Bu dindeki son emirler, Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız. Olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır? Cennete ulaştırır. Zikir iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder, iç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Evzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da, Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir iç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı müstureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinneti idraki önleyen ilahi kompütürü çıkaracak, yerine ihbat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Aşağı dönüktür. Allah Teala Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi
kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazıl yolu, salavat yolu. Nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gök katı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler
Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah Teala göğsümüzden kalbimize Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve mühürlüdür. Öyleyse Allah-u Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel.
kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin, göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin ve kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fazl beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühür. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir. Küfür kelimesi bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne?
Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mührün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz'i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah-u Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah-u Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah Teala sadece diliyle
ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz. Kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salah nurunu taşıyor.

16 Mevzii'ndeydi de, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle faz gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak dört enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın dört grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zülmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zülmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı, o kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zülmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi bir iki dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle, fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar, manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün. Fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup, mıknatıs, demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve
o kalpte.

Nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. İrşad makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi, yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuzun içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gökkatının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gökkatına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gökkatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Ve la uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems Suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu üçüncü gök katında. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. Onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. Ellezine amenu ve tatmainnul kulubehum. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub. Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rad 28. Üçüncü gök katı, affedersiniz dördüncü gök katı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor. Radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor. Nefsi
var diye Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah-u Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor, fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta 3. kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan. Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir. Ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme size zorla bir şeyi yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır. İkna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. Şimdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken acaba fizik vücudunuz ne oluyor?
Ruhunuzla nefsinizin durumuna beraberce baktık. Nefsinizin kalbinde %7 %7 nurlar birikti. Neticede bu noktada 21. basamakta, 22. basamakta artacaktır. 21. basamakta nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. %51 nur. Şeytanın hakimiyeti %51 azaldı. Artık şeytan nefsinizin afetlerinin yarısından daha azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için, insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken, yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7 %7 %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni budunu hazâ suratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7 %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor, %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7 %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah-u Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru, tesiri altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler, artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa,
nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz giderek artıyor. %51'den %61'e kadar çıkıyor fena makamı. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evvap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi meâvâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meâb, Allah'ın zatı ona meâb olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala'nın önünde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar. Daimi zikre ulaşan bir kişinin, daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fena fillah makamı, ikinci makamı bekabillah makamı, üçüncü makam zühd makamı.
Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi, fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zülmani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardı. Daimi zikir iki cepheli. Bir, zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuştur. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme, Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş. فَمَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi, fizik vücudu asin olan kim vardır diyor Allah-u Teala.
daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulul Elbab adını veriyor. Ve diyor ki, لِي اُلِلْ الْبَابْ فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا يَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü, nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulul Elbab makamında bu kişiye göğün, sadece göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Ulul Elbab makamını aşar, İhlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve İhlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sitre-i Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblis'in bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezyin oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur.
salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i nasuhla bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe, o kişiye salah nuru verecektir Allah Teala. Üçüncü mertebe ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Dördüncü mertebe, Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki, Ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu. Başların üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar Allah Teala'dan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o, sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. Dördüncü mertebe müzeyyen oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta birinci mertebe, günahların örtülmesinde ikinci mertebe, salah nurunun verilmesinde üçüncü mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde dördüncü mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda, ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak İradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu meclise onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirde, bütün ülkelerdeki resuller var. O resullerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim,
zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin genellikle om kelimesi kullanılıyor. Tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece transandantal meditasyonla ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zünvani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bend etmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun, baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır
Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir. Ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İyi günler değerli seyirciler. Tekrar sizlerle Kur'an'ın Nurundan adlı programda bir araya gelmekten büyük bir sevinç duyuyorum. Bildiğimiz gibi Kur'an mutluluk demek. Bütün insanlığın aradığı da mutluluk. Herkesin amacı mutlu olmak. Ve yegane kaynak insanlığın mutluluğu için Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından biz insanlara gönderilen bir nimet. Bu nimet ki bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk garantisi ve mutluluk davetiyesi. Allah-u Teala'nın davetine icabet edersek, Allah-u Teala'nın bu verdiği reçeteyi uygularsak garanti etmiş mutlaka mutlu olacağız. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'imiz hiçbir şekilde şeytan tarafından değiştirilmesi mümkün olmamasına rağmen tam manasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki uygulamasını bugün ki hayatımızda görmemiz mümkün değil. O zamanki Kur'an tatbikatıyla bugünkü Kur'an tatbikatı birbirinden çok uzaklaşmış. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiş. Kur'an-ı Kerim'deki reçetesini uygularsak mutlu olmamız garanti edilmiş Allah-u Teala tarafından. Ama hala biz mutsuzsak demek ki bir yerlerde bir hata var, bir yanlışlık var. Allah-u Teala'nın reçetesini gerektiği şekilde uygulamıyoruz. O garantiye ulaşmamız için Allah-u Teala'nın davetine icabet edip, davetine uyup ve bu reçeteyi tam manasıyla uygulamamız lazım. Mutsuzsak bunun sebebini kesinlikle başkalarında aramamamız lazım. Mutsuzluğumuzun sebebi en başta biz kendimiziz. İşte Allah-u Teala'nın İçimizde üç vücudumuzdan biri olan nefsimizin bize yaptırdıklarından dolayı mutsuzuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde üç cesetten bahsediyor. Nefs, ruh ve fizik beden. Hepsi için ayrı ayrı yaratma fiillerini kullanmış. Fizik beden için halaka fiilini kullanmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Velakat halaknel insanı min salsalin min hamayin mesnun. Biz insanı şekillenebilir kuru balçıktan halaka ettik diyor, yarattık diyor. Bunun yanında nefsimizi seva ettiğini söylüyor Allah Teala Şems suresinde ve nefsin ve ma sevaha nefsi seva ettik diyor. Yetmez bir de ruhumuz var. Bizi diğer bütün yaratıklardan ayıran, insanı en üstün varlık yapan, kendisine secde edilmesine sebep olan vücudumuz, ruhumuz. Allah Teala bunun için de Secde Suresi 9. ayet-i kerimesinde ve nefahen fihi ruhi ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Bu ruhumuzdur ki değerli seyirciler bizi diğer bütün varlıklardan ayırıyor. Diğerlerinden üstün yapıyor. Cinler olsun, melekler olsun. Hiçbirinde Allah Teala'nın bize üfürdüğü ruh yok. Biz insan olduğu Allah Teala'nın en değerli varlıklarıyız. Çünkü bütün kainat Allah Teala bizim için yaratmış. Sadece bu dünya değil. Allah Teala buyuruyor ki Estağfurullah. Ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemiyan minhu. Bu dünyada ve kainatta diyor ne varsa diyor Allah Teala hepsini sizin için yarattım ve emrinize musahhar kıldım. Bizden istediği ne tek mutlu olmamız. Biz de mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Demek ki Allah Teala'nın bizden istediği aslında bildiğimiz gibi hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizden istediği ve mutlu olmamıza vesile olacak şeyleri biz gerektiği şekilde yerine getirmiyoruz. Veya ilk insanlığın başlangıcından beri Allah-u Teala'nın dininde hiçbir değişiklik olmamış. İnne dinne inne Allah'a İslam diyor Allah-u Teala. Allah katında tek din var. Teslim dini, İslam. Kelime anlamı teslim demek. Müslüman demek teslim olmuş demek. İşte bu teslim dini hiçbir zaman için değişmemiş. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın gönderdiği İncil ve Tevrat, Davut Aleyhisselam'ın gönderdiği Zebur, bunların hepsi zaman içinde şeytan tarafından insanların düşünce sistemleri etkilenerek değiştirilmiş. Ve bugün gerçek anlamda bir İncil, Allah-u Teala'nın o zaman gönderdiği, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği İncil'i bulmak mümkün değil. Ve bir Tevrat'ı orijinal haliyle bulmamız mümkün değil. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kitabı biz gönderdik ve onun sonsuza dek muhafaza edeceğiz diyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Demek ki Kur'an-ı Kerim'imizin bir harfi bile değiştirilemez.
Şeytan ne kadar uğraşıyorsa uğraşsın, insanlar ne kadar uğraşıyorsa uğraşsın, hiçbir şekilde değişmesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim değişmemiş. Allah Teala mutluluk reçetesini Kur'an-ı Kerim'e koymuş, davetiyesini koymuş, garantiyi de koymuş. Ama insanlar mutlu değil. Bugün İslam ülkelerinde. Demek ki Kur'an-ı Kerim değişmemesine rağmen tatbikatı değişmiş. Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği İslam gerçek manada yaşanmıyor. Peygamber Efendimiz ve sahabesinin yaşadığı İslam şu an yaşanmıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu mevcut. Bizlere düşen işte sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'deki bu İslam'ı yaşamak, onu bulmak. Sadece ne yazık ki şeytanın da etkisiyle İslam bugün 5 şartla sınırlandırılmış. Bu 5 şartı yerine getirirseniz diyorlar, namaz kılıp, oruç tutup, hacca gidip, kelime-i şehadet getirip, zekat verirseniz tamam yeter diyorlar. Hayır sevgili seyirciler, bakın yaşantınıza bunları yerine getiren kardeşlerimiz var ama hayatlarında o kadar da büyük bir değişiklik olmuyor. 10 yıldır, 20 yıldır namaz kılan kardeşlerimiz var. Hala aynı şekilde hırslı olabiliyorlar. Hala aynı şekilde kin duyabiliyorlar. Hala bazen veya çoğu zaman diyelim bazı kardeşlerimiz yalan söyleyebiliyor. İnsanlara karşı kıskançlık duyabiliyoruz. Küçük bir çocuğa kolaylıkla kızabiliyoruz. Hırs denilen nefsin afetlerinden biri olup hepimizi kaplamış. Bizi sadece dünya hayatıyla şeytan ilgilendirmeye çalışıyor. Allah-u Teala'dan uzaklaştırıp tamam diyor sen 5 şartı yerine getir yeter diyor. Ama namaz kılarken dahi aklımızda şeytanın gönderdiği düşünceler, dünya galesi, Allah-u Teala'dan bizi uzaklaştırabilecek her şey şeytan tarafından aklımıza gönderiliyor. Bir deneyin. Namaz kılarken aklınız ne kadar Allah-u Teala ile, kalbiniz ne kadar Allah-u Teala ile beraber. Allah-u Teala'nın bizden istediği o. Çünkü diyor, beni zikretmek için namaz kılın diyor Allah-u Teala. Beni zikretmek için. Eğer gerçekten, hakikaten namaz kılarken Allah-u Teala'yı mı zikrediyoruz? Kalbimiz devamlı Allah-u Teala'yı mı anıyor? Yoksa aklımızda, acaba yarın ne yapacağım? İşte patronumla, eşimle şu kavgam oldu, onu nasıl... Hep böyle dünya galesi mi var? İşte bizi Allah-u Teala'dan uzaklaştırmaya çalışan şeytan, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de her şey olmasına rağmen Allah-u Teala biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık demesine rağmen bizi Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz zamanındaki tatbikatından uzaklaştırmayı başarmış. O yüzden mutsuzuz. Allah-u Teala herkesi en üst düzeyde bu dünyada da cennet hayatını yaşayabilecek kapasitede yaratmış. Herkesi hani fıtratıyla en üst düzeyde teslimlerini gerçekleştirebilecek ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve en sonunda iradesini, serbest iradesini Allah-u Teala'ya teslim edebilecek gerçek manada teslime ulaşmış, gerçekten Müslüman olmuş kapasitede yaratmış herkes Allah-u Teala. Peki şeytan bunu engellemek için neler yapmış? Bugün İslam ülkelerinde, ülkemizde ne yazık ki gerçek manada İslam'ın yaşanmasını görmek mümkün değil. İslam'ın tatbikatını değiştirmiş. Mesela çok önemli kavramları, hidayet kavramı, Allah'a ulaşmayı dilemek, mülaki olmak ki bu olmazsa olmaz olan Kur'an-ı Kerim'deki bu gerçeği almış, zikir gerçeğini almış, bizi 5 şartla baş başa bırakmış. Ve insanlara emaniye diye bir sistem öğretmiş. İşte bu 5 şartı uygularsanız kesinlikle cennete gitmeniz mümkün diye insanları kandırmış. Ama kişi daha bu dünyada mutluluğu yaşamıyor. Nasıl öteki dünyanın mutluluğunu kazansın? Kişi bu dünyada cenneti garanti ettiği zaman Allah-u Teala ona bu dünyada da en aşağı %51'lik bir mutluluğu garanti ediyor. Kişi bu dünyada mutlu değilse o zaman o standartlara ulaşması mümkün değil. Allah-u Teala Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde onların bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaneyi bilirler diyor. Ve onlar sadece zannederler diyor. Zannediyorlar diyor. Demek ki Bakara 78 Allah Teala'nın bahsettiği bir emaniye sistemi var. Ve bu kişilerin özelliği ne? Diyor ki Allah Teala Bakara 79'da da yazıklar olsun ki onlara elleriyle kitap yazarlar ve bu emaneyi bilgileri kullanarak ve bu yazdıklarının bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katından da derler diyor Allah Teala. Yazıklar olsun onlara kazandıkları şeyler sebebiyle diyor Allah Teala.
Demek ki bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in dışında kendi el yazması kitaplarıyla tamamen Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını gerçekteki Kur'an-ı Kerim'deki aslından alıp el yazması kitaplarla insanları emaniye denilen bir sistemle insanları ne yazık ki Allah-u Teala'nın gerçek İslam tatbikatından, Kur'an-ı Kerim'deki tatbikatından uzaklaştırmışlar. Ve bunların özellikleri bakın sevgili seyirciler, bu insanlara Kur'an-ı Kerim'deki birçok önemli kavramı çıkarıp da insanları beş şartla sınırlayıp Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamasını engelleyen insanların diğer bir özelliği Allah-u Teala diyor ki Bakara 80'de de o emaneye tabi olanlar ateş bize ancak birkaç gün dokunacak. Yani cennette bir süre kalacağız. Ondan sonra cennete, cehenneme bir süre kalacağız. Ondan sonra cennete geçeceğiz. Allah Teala diyor ki onlar diyor Allah'tan bir ahd mı aldılar diyor. Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Bakın bizi şeytanın başka bir kandırma yöntemi de tamam ben günah işleyebilirim, günahlarım olabilir ama ben bir süre

bir okuma vasıtası olarak kullanmayalım. O hayat kitabımız. Allah Teala diyorsa ki hiçbir şekilde hiçbir ayet gösteremezsiniz ki cennetten cehenneme geçiş, cehennemden cennete geçiş yoktur diyorsa ve biz herkesi cennet ve cehennem standartlarında tekrardan yaratacağız diyorsa, kişiyi cehennem standartlarında yarattıktan sonra Allah Teala niye tekrardan cennetini alsın? Çünkü cehennem standartlarında yaratılan bir kişi derileri ve etleri yanacak, tekrar Allah Teala deri giydireceğiz diyor. Cennete gidecekler ayrı bir standartta yaratacak. Yalnız bir özelliği, bütün herkes eksiksiz bir şekilde Meryem suresinin 70. ayet-i kerimesine göre hepiniz diyor, hiç istisnasız hepiniz diyor cehenneme gideceksiniz. Herkes gidecek cehenneme. Niçin? Cennetlikte şükredebilsin diye Allah Teala. Sonra biz diyor cehennemde kalacakları dizleri üzerine çöktürür, orada bırakacağız. Cennetlikler de uçarak cennete girecekler. Ama o cehennemi görecekler ve şükredecekler. Ya Rabbi, sana ne kadar şükretsek azdır ki bizi cennetin alıyorsun diye. Kesinlikle sevgili seyirciler, bu tür değişik yorumlamalarla Allah Teala'nın ayetleri her ne kadar Kur'an-ı Kerim değişmese de tatbikatı değiştirilip insanlarımız kandırılmış, bütün İslam alemi kandırılmış. Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam'ın bugün bir küçük gruplar dışında büyük toplulukların yaşamasını kesinlikle göremiyoruz, o İslam'ı bugün. Bunu da işte şeytan emaniye sistemini, emaniye denilen sistemi insanlara öğreterek insanlığın hep beraber, topyekün bir şekilde bugün kendisiyle beraber cehenneme götürmeye çalışıyor. Çok küçük gruplar yaşıyor ama biliyoruz ki Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala nurunu tamamlayacak. Bu gerçek değer gün yüzüne çıkacak. Güneşin balçıkla sıvanması mümkün değil. Allah-u Teala nurunu tamamlayacak ve gerçek İslam mutlaka görülecek, yaşanacak. O asr-ı saadet tekrardan yaşanacak. Sahabe-i Günalen Ahirin dediği Allah-u Teala'nın, o sahabenin aynısı gibi olan bir topluluk tekrar gelecek. Sahabeye Sabık Ünel Evvelin'di, Sabık Ünel Ahirin de gelecek. Ama işte biz bu şeytanın emaniyet sistemine karşı kendimizi koruyamazsak, biz de ne yazık ki o gruplar içinde gerçekten şeytanın öğrettiği tamam 5 şartı yerine getirip öyle gerçekten İslam yaşadığımızı zannedelim ama yaşamayalım. İstediği o. Tamam diyor. Ben bunlara 5 şartı diyor. Allah yok demiyorum diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne diyor? Şeytan o gün cehenneme giderken kendisiyle beraber gidenlere diyecek ki ben size Allah yok demedim. Ben sizi sadece davet ettim. Siz de benim davetime icap ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın diyecek. Biz insanlar nefsimiz aracılığıyla işte o şeytana farkında olmadan, çünkü şeytan o kadar kurnaz bir yaratık ki bizim düşünce sistemimize girip bizim iç sesimizi taklit edip bizi istediği şekilde o karanlıklarını kalbimize doldurup, düşünce sistemimize doldurup bizi istediği yönde yönlendirebiliyor. Bizi inandırıyor. Tamam diyor, ben bir süre diyor cehennemde kalırım. Çünkü nasıl olsa inanıyorum. Ondan sonra Allah Teala cennetin, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de sevgili seyirciler. 49 tane ayet-i kerimede kesinlikle Allah Teala diyor ki kimin diyor, mesela Mümin suresinin 102. ayet kerimesinde kimin sevap tartıları mizanı ağır gelirse işte onlar felaharenler, yani cennete gideceklerdir. Ondan sonra Mümin 103'te buyuruyor ki ve kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani negatif dereceleri fazla olursa pozitif dereceler yerine, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onlar diyor cehennemde ebediyen kalacaklardır. Yani bu sevap tartılarının fazla veya az olmasına bağlı. Pozitif değerlerimiz yüksekse cennete gideceğiz, negatif değerlerimiz yüksekse cehenneme gideceğiz. Ve herkes bu şartlara göre yaratılacak. Cennem ve cehennem ve cennet standartlarına göre yaratılacak. Ve orada ebediyen kalacaktır diyor. 49 tane ayet-i kerimede. Ve bunların özelliği ne bakın? Nefislerini diyor hüsrana düşürenlerdir diyor. İşte bu nefs sebebiyle bu kişiler, şeytanlar, şeytan ve birçok şeytan var tabii ki. Esas iblis başı, insan ve cin şeytanlar diyor Allah-u Teala. Bunlara tagut diyor. İnsan ve cin şeytanlar başta iblis olmak üzere insanları kandırıp insanların nefslerinin hüsrana düşmesine sebep oluyorlar. Nefsin hüsrana düşmesine sevgili seyirciler? Dedik ki
konuşmamızın başında

Allah Teala bizim nefsimizi sevva etmiş. Sevva ederken nefsimizde 19 tane afet var. Cimrilik, kibir, gıybet, nefret, kıskançlık, 19 tane. Bunun tam karşılığında ruhumuzda ise yarattığı, içimize üfürdüğü ruhumuzda 19 tane haslet var. Nefretin karşısında sevgi var. Öfkenin karşısında sükunet var. Hepsi pozitif olarak ruhumuzda yerleşmiş. Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruhumuzda. Bunun yanında şeytanın bize etkili olabileceği tek vasıta olan nefsimizde de 19 tane afet var. İşte nefsini hüsrana düşürmek, bu nefsimizdeki afetleri dinleyip, şeytanın bize telkinlerini dinleyip, nefsimizi ne yazık ki hüsrana düşürmek bizi ebediyen cehennemde kalmaya yol açıyor. Allah Teala'nın ayeti öyle söylüyor. Onlar diyor nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve cehennemde ebediyen kal yani ve fi cehenneme halidun. Ebedi olarak cehennemde kalacaklardır diyor. Ama nefsini hüsrana düşürmeyenin özellikleri nedir? Gelin ona bakalım sevgili seyirciler. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet kerimesinde buyuruyor ki: Kat hesrellezine kezzebu bilikallahi ve makanı muhtedin. İşte diyor onlar diyor bize diyor milaki olmayı yalanlayanlar kat hesrellezine kezzebu bilikallahi bize mülaki olmayı, bize ulaşmayı yalanlayanlar, işte onlar hüsrana düşürenlerdir nefsleri diyor Allah-u Teala. Ve bunların hidayete eremediğini söylüyor. Demek ki burada Allah'a mülaki olmak kavramı işte emaniyenin içinde kesinlikle bulamayacağımız Allah'a teslim olmayı isteme, ölmeden evvel ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı isteme. Ya Rabbim ben senin diğer evliyaların gibi sana ermiş bir evliya olmak istiyorum. İşte bu dileği ortadan kaldırmış şeytan bu emaniye sistemiyle. Çünkü günahların hafif veya ağır gelmesi veya sevaplarımızın fazla, günahlarımızın fazla olması ancak bizim Allah'a teslim olmayı dilememize, Allah'a ölmeden önce ruhumuzu ulaştırmayı dilememize bağlı. Bunu da Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnellezina la yercuuna likayna ve radu bil hayati dunya ve tme'ine biha ellezinehum an ayatine gafilun ulaike mevahmin naru bima kanu yeksubun. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor sevgili seyirciler. Onlar ki diyor bize mülaki olmayı istemezler. Ölmeden önce bize ruhlarını ulaştırıp bize teslim olmayı, bizim evliyamız olmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve bakın ne diyor? Onlar Allah'ın ayetlerinden bir kere gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, nefsini hüsrana düşürenlerden birisi olduğu için, onların kalbinde devamlı afetler olduğu için, onların Allah-u Teala'nın ayetlerine yani müteşabi ayetlerine, derin manası olan, sırrı olan ayetlerine girmeleri mümkün değil. Çünkü tek şart var Allah-u Teala'nın müteşabi yani gizli anlamı olan ruhunu ihtiva eden ayetlerini açıklamanın tek şartı var. O da kalpteki bütün karanlıkları, bütün negatif faktörleri tamamıyla temizlemek. Bunun da en büyük ispatı Allah-u Teala diyor ki Ali İmran suresinin 7. ayet kelimesinde bizim diyor kitabımız mükemmel müteşabih ayetlerden oluşur. Mükemmel ayetleri herkes anlayabilir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Ama müteşabih ayetlerimizi diyor hiç kimse tezekkür edemez, açıklayamaz. Ve ma yezekkiyor. Kimse diyor illa ulul elbab. Sadece diyor ulul elbab kullarım hariç. Onların özelliği ne? Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaşmış. Li ulul elbab ellezine yezkurunallâhe kıyamen kuden ve alâ cünubum diyor Allah-u Teala. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde. O benim ulul elbab kullarım var ya diyor Allah-u Teala. Onlar yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler. Yani Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaşmış. Kalpleri tamamıyla şeytanın karanlıklarından temizlenmiş. Allah-u Teala'nın muhlis, saf kulları. Katıksız kalplerinde artık negatiflikler kalmamış, şeytanın hiçbir şekilde etkileyemeyeceği kulları. İşte bu kişiler Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil değillerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın bahsettiği. Onların özellikleri ne? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a teslim olmayı dilemişler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah-u Teala'nın
İslam dininin gerçek anlamını yerine getirmeye çalışmışlar ve yapmışlar bunu. Ondan sonra yapmayanların özelliği ise Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala, mülaki olmayı istemeyenler. Ve ulaike ve mahum ulaike mevahumun nar bima kânü yeksubun. İşte kazandıklarından dolayı gidecekleri yer ateştir diyor. Yani bunu dilemeyen insanların kazanacakları hep negatif derece sevgili seyirciler. Ve bu insanların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne demişti? Hüsrana düşürenler cehennemliktir. Bu hüsrana düşürenlerin özelliğini Allah'a teslim olmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte şeytan emaniye denilen bu sistemle insanları Allah-u Teala'nın bu gerçeklerinden hep uzaklaştırmış. Allah-u Teala'nın evliyası bu dünyada da ahirette de hep mutluluğu yaşamış. O yüzden Allah-u Teala öyle buyuruyor Yunus suresinde. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ لَا حَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara mutsuz olmak yoktur, korku yoktur. Onlar aminidirler. Öyle bir aminidirler ki sevgili seyirciler, Allah'a gerçekten teslim olmayı, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiş ve takva sahibi olmuşlar. Çünkü takva sahibi olmanın özelliği Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, münübine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a dön, Allah'a teslim olmayı dile, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ancak bu şekilde takva sahibi olabiliyoruz. İşte Allah'ın evliyası onu dilemiş, takva sahibi olmuş. Lezine amenü ve kânü yettekun. İşte bu yüzden Allah Teala diyor ki onlara bu dünyada da ahirette de mahzun olmak yoktur. Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsanun, mahzun olmak yoktur. Ellezine amenu, mümin olmuşlardır. Ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayate dünya ve fil ahiret. Bu dünyada ve ahirette mutluluk vardır onlar için diyor. Müjdeler vardır diyor. Yani Allah'ın evliyası bu dünyada da cennet hayatını yaşıyor sevgili seyirciler. Bu dünyada bir cennet. Allah-u Teala'nın bu güzelliklerine ulaştığınız zaman, kalbinizdeki o afetler temizlendikten sonra, şeytan sizi etkileyemeyeceği zaman, sizde bir öfke, kin, nefret, hırs, dedikodu, kıskançlık uyandıramayacağı zaman kalbinizde, sizi rahatsız edebileceği bir yaş yoksa girip de kalbinize, o zaman bu dünya sizin için bir cennet oluyor sevgili seyirciler. Allah'ın evliyası hep bunu yaşamış. Şeytanın istediği ne? İşte bu emaniye sistemiyle insanlara bu güzellikleri göstermeyip, sadece insanları 5 şartı sınırlayıp, ne yazık ki bugünkü gördüğümüz İslam ülkelerinin insanların namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidip, kelime-i şehadet getirmene rağmen hala mutsuz insanlar. Çünkü nefs duruyor sevgili seyirciler. Nefste o afetler varken mutlu olmamız mümkün değil. Namaz kılarken dahi bizi aklımıza ulaşıp, bizi başka bir kardeşimiz hakkında negatif düşündürtülebilir şeytan. Bizi namaz kılarken dahi huzursuz yapabilir. O yüzden namazı yatıp kalkmaktan öteye geçirtmez. Oruç tutarken eğer sigara düşkünüysek veya başka bir şey bizle girip aklımıza bizi yine huzursuz edip o orucu da bize zehir yapar. Ama Allah-u Teala'nın bütün ibadetleri sadece mutluluk sevgili seyirciler. Eğer oruç tutarken ya Rabbim sana sonsuz hamd ve şükür olsun, ne kadar güzel bir oruç. Bu oruç ne kadar güzel bir ibadet ki tutmayan kardeşlerimize ne kadar yazık, bu güzellikleri, bu duyguları yaşayamıyorlar diye böyle düşünebiliyorsak, namaz kılarken Allah-u Teala ile berabersek, şeytan kalbimize bir şeyler sokamıyorsa, o zaman gerçek manada Allah-u Teala'nın ibadetlerinin güzelliğini yaşayabiliriz. O zaman sırtımızda ekstra bir yük olmaktan çıkar ibadetler, doyulmaz zevkler olur. Peygamber Efendimizin yaşadığı gibi, yaptığı gibi, sahabesinin yaptığı gibi teheccüd namazları 1-2 saat kılınıp sadece güzellikler yaşanır. Sabah namazına kalkarken şevkle, istekle kalkılır. Zorla değil. Çünkü onlar artık bir zevk, huzur vesilesi olmaya başlar. Bunları gerçekten yaşamak, Allah-u Teala'nın Hacı Bayram velileri, Yunus Emirler, Mevlana Hazretleri, onların yaşadığı güzellikleri yaşamak mümkün. Çünkü herkes Allah-u Teala eşit standartlarda yaratmış. Ve herkesi yaşayabileceği en güzel zaman diliminde dünyaya getirmiş. Hepimiz bu güzelliklere ulaşabilecek düzeyde yaratılmışız sevgili seyirciler. Tek Allah-u Teala'nın istediği, onun bir evliyası olmayı isteyip, ruhumuzu ölmeden önce Allah-u Teala'ya ulaştırıp ona teslim olmayı istememiz. Gerisinin hepsini o gerçekleştiriyor. Kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki bütün engelleri kaldırıyor. Kalbimize hidayetiyle ulaşıyor. Kalbimize bir yol açıyor. Ve buradan giren
nurlarla biz huşuya ulaşıyoruz ve ondan sonra bizi Allah-u Teala'ya ulaştırmaya vesile olacak kişiyi arıyoruz. İşte kalbi tamamen şeytanın karanlıklarından temizlenmiş, Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ip diyor Allah'a. İple bağlanmış, işte bu zikir, daimi zikirle bağlanmış. Hiçbir şekilde artık şeytanın o kişinin kalbine girmesi mümkün değil. O kişiyi bulmak için Allah-u Teala içimize bir ateş, bir aşk koyuyor. Nasıl Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'yi bulduysa, nasıl diğer Allah'ın evliyası hep onlara yol gösterecek kişileri, mürşitlerini bulduysa, Allah'a teslim olmak isteyen kişinin Allah-u Teala kalbine o aşkı koyuyor. Onu o kişiye ulaştıracak, ona bütün güzellikleri yaşatacak, o kişiyi arama, şevki, aşkı koyuyor. Ve o yüzden Allah-u Teala buyuruyor ki Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولَٰكَ تَهَرَّبْ رَشَدًا Kim diyor teslim olmak isterse, mürşidini, ona yol gösterecek kişiyi arar. Çünkü Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde fes'elu ehlu zikre in kuntum la ta'lemun eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte o zikir ehli ki daimi zikre ulaşmış, kalplerinde hiçbir afet kalmamış. Allah Teala'nın güzelliklerini insanlara öğretebilecek. İşte o müteşabi olan, sırrı olan, ruhu olan ayetleri bizlere açıklayabilecek ve bizi bu emaniyet sisteminden kurtarabilecek Allah'ın evliyası her yerde mevcut sevgili seyirciler. Allah Teala diyor ki İsra suresinde biz o gün hepinizi imamlarınıza çağıracağız. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi benden sonra bir peygamber gelmeyecek. Kesinlikle Allah'ın nebisi gelmeyecek ama devrin imamları gelecek. Kim diyor devrin imamına tabi olmadan ölürse cahiliye hükmüyle ölmüş olur diyor. Onları arayıp bulmamız lazım sevgili seyirciler. Allah Teala buyuruyor ki Maide suresinin 35. ayet kerimesinde "Veb tegu ileyhil vesilete" bana ulaştıracak vesileyi arayın diyor. İşte biz ne zaman ki Allah-u Teala'ya ulaşma arzusu duyarsak kalbimizde bütün her şeyi bu kısaca özetlediğim kalbimizden engelleri alması, kalbimize ulaşması, yol açması ve bize mürşit aşkını Allah-u Teala'nın vermesi gerçekleşiyor. Ve ulaştığımız zaman işte o gün onun da tövbe edip La ilahe illallah Muhammeden Resulullah gerçek manada işte La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demek o zaman gerçekleşiyor mürşidin önünde. O zaman Allah Teala bütün nefs tezkiyesine başlatıyor bizi. Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine getiriyor ve bizi artık o ruh ki bütün negatif faktörlerden şu anda insanlarımız bir tok cinlerle kuşatılmış durumda. İnsanlarımızı rahatsız ediyor. İşte Allah Teala o başımızın üzerine yerleştirdiği devrin imamının ruhu için koruyucu diyor. Bir muhafız olarak yerleştiririz diyor. İşte o zaman kişilerin bu cinlerden kurtulması, bu negatif faktörlerden kurtulması mümkün. Ve kişi o zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre İllâ men tâbe âmene ve âmele amel-i sâlihan tövbe ediyor, mümin oluyor gerçek manada. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemiş ve nefis tezkiyesine başlıyor. Amel-i sâlihat yapmaya başlıyor sevgili seyirciler. İşte o zaman kalbimizdeki bu karanlıklar temizlenmeye gittikçe azalmaya başlıyor. O zaman bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer, çok güzel, neredeyse ileride daimi zikre ulaştığımız zaman bir cennet olduğunu görüyoruz. Bunları hepimiz yapabiliriz sevgili seyirciler. Ama şeytan bu emaniye dediğimiz sistemi bize öğreterek, Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde, ne yazık ki insanlarımızı gerçek manada Kur'an-ı Kerim'deki kavramlardan uzaklaştırmış, insanlarımızı mutsuzluğa mahkum etmiş. Sevgili seyirciler, hepimiz buna layığız, bütün insanlık. Ve herkes inşallah araştırıp bunları bulmamız mümkün. Bir tek istediği çok basit bir dilek. Ya Rabbim ben sana teslim olmak istiyorum. Ölmeden evvel ilk başta ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ondan sonra sırasıyla diğer teslimler. Fizik vücudumuz, nefsimiz ve sonunda da serbest irademiz. Bunların hepsi bütün insanlığa açık. Ve bütün insanlar bu güzelliklere ulaşacak standartlarda yaratılmış sevgili seyirciler. Şeytanın bu emaniyesine artık bir dur demenin zamanı geldi sevgili seyirciler. Mutlu olmak istiyorsak Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Bugün Amerika'da insanlar, Amerika'da dahil bütün her yerde mutsuz insanlar. Ancak Allah-u Teala'ya yakın olanlar. Onlar mutluluğu yaşıyorlar. Bugün gerçekten Hristiyanların arasında da Allah-u Teala'yı çok seven insanlar var. Onları da bu güzellikleri açıkladığınız zaman onların kitabında da 4 tane teslim olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in 7 safhadan
Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra tarif ettiğimiz, açıkladığımız bu olayların gerçekleşip mürşidimize ulaşmak. Ondan sonra ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırmak. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek. Daha sonra irşada ulaşmak. Daha sonra irademizi Allah'a teslim etmek. Ve irşada memur ve mezun kılmak. Yedi safhayı onların kitabında da olduğunu gösterdiğimiz zaman onlar gerçekten bunun bir tek kaynaktan Allah-u Teala'dan geldiğine inanıyorlar sevgili seyirciler. Şu an değişik şartlarda, değişik standartlarda seremonilerimiz, ibadetlerimiz olabilir ama temelde onlarla bu ortakta birleştiğimiz zaman gerçekten inananlar bir araya gelecek sevgili seyirciler. Çünkü bugün Yahudilerle de bugün Amerika'da konuştuğumuz zaman, onların kitaplarında ve Hristiyanlarla konuştuğumuz zaman, gösterdiğimiz zaman bu gerçekleri, dört teslim, yedi safhayı dinin, teslim dini olduğu Hanif dinini kesinlikle itiraz etmiyorlar. Ve çok bir şekilde, büyük bir şekilde yakınlık gösteriyorlar sevgili seyirciler. Allah Teala tek bir din göndermiş. Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde aynı şeriatı gönderdik diyor. Ama tek bir şey istiyor hepimizden, ona teslim olmayı istememiz. İslam'ın teslimin gerçek manasına ulaşmamızı istiyor. İşte böyle ilk adımı atıp Allah-u Teala'ya teslim olmayı isteyip ona ulaşmayı dileyip mülaki olmayı, şeytanın işte bu emaniyle ortadan kaldırdığı veya bahsettiğimiz zikri, zikirsiz hiçbir şekilde teslimin olmayacağını ve zikirden uzaklaştığım zaman Allah-u Teala'nın buyurduğu Zuhruf suresinin 36. ayet kerimesinde kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. İşte bu zikirden yüz çevirmemizden dolayı şeytan Allah-u Teala musallat ettiği için insanlar mutsuz. İşte ne yapmış? Zikri ortadan kaldırmış. En büyük silah. Nefsimizi tezki edebileceğimiz, bu karanlıkları temizleyebileceğimiz tek silah Ela bi zikrullahi tatmeynü kulüp diyor Allah-u Teala Rad suresinin 28. ayet kerimesinde. Ancak kalpler zikirle temizlenebilir, tatmin ulaşabilir diyorum. Bunu kaldırınca ortadan, bu emaniyet sistemini yerleştirince insanların tabii ki şeytanla hep iç içe olmaları mümkün. Onların düşünce sistemlerine giriyor. Dolayısıyla insanları zikirden uzaklaştırmış, Allah'a ulaşma, teslim olma diye bir şeyin olmadığını inandırmış veya böyle bir şey insanlar duymamış bile. O zaman işte bu hale gelmişiz sevgili seyirciler. Beş şartın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, teslim olmayı dilemek ve zikir de var sevgili seyirciler. O yüzden Peygamber Efendimiz'in söylediği benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz diyor. Hep Allah-u Teala'nın ismiyle çarpıyordu. Bugün açın bakın hadis kitaplarında zikirle ilgili birçok hadis bulacaksınız. Ama bugün hiçbir şekilde onlar hiç söylenmiyor. İnşallah sevgili seyirciler bir başka programda Kur'an'ın nurundan programında bir araya gelip Allah-u Teala'nın bu güzelliklerinden bahsetmek ve Kur'an'daki mutluluğu inşallah biraz daha incelemek için şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Kur'an'dan koparılan kavramlar babında hikmet konusunu işlemek üzere birlikteyiz inşallah. Hikmet, Kur'an kavramlarının üst boyutta yaşanan bir müessesesidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah Teala her şeyi dilediğine verir. Kime ne dilerse onu verir. Ama burada dikkat edilmesi gerekli olan gerçek şu ki Allah Teala sadece hak edene verir. Allah'ın dilediği kişi o verdiğini hak eden kişidir. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dalalette olanları Allah dalalette bırakmayı dilediği için mi dalalette kabul ediyor? Hayır. O kişiler zaten dalalette. Ve Allah Teala onları ilgi alanının dışında tutuyor. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar dalaletteler. İşte bu dalalette olan insanların dizaynında farklı bir olgu var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette. Allah onları dalalette bırakır deyince Allah onları dalalette bırakmak istediği için dalalette bırakmış değil. Allah onları dalalette bırakır. Dalaletteki halleriyle bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Allah onları kendisine ulaştırır. İki grup insan Allah'ın dalalette bıraktıkları Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hikmet meselesini incelediğimiz zaman bunun işaretlerine bakıyoruz. Hikmetin sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olmalıdır. Sonra Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açmış olmalıdır. Bu kişi Allah-u Teala ile dilediği an konuşabilmelidir. Bu kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. İşte Allah Teala'nın hayır müessesesi burada kendini gösterir. Çünkü daimi zikre ulaşan kişi her an derecat kazanmaktadır. Kesintisiz bir derecat kazanma olayıyla karşı karşıyayız. Hem de başkaları aynı saniyede bir derece kazansa
Allah Teala onlara onun 10 katı olan 10 derece yazdırır kiramen katibi meleklerine. Ama eğer hikmetli olan birisi zikir yapıyorsa, o her saniye Allah kelimesini devamlı tekrar ettiği için her saniye başkalarının 10 derecesine mukabil 700 derece kazanır. Onlar 10 derece kazanırlar. Hikmeti olanlar 700 derece kazanırlar. İşte bu onların hikmet sahibi olmalarındandır. Ve hayrın sahibi olmalarıdır. Büyük hayır verilmiştir demekle Allah Teala o kişinin daimi zikirde olduğunu, kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazandığını, kazançlarının sonsuz olduğunu ifade ediyor. O kişi ömür boyunca daimi zikrini devam ettirecektir. Kazancı da sonsuz olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onlara büyük hayır vermiştir demekle sonsuz dereceler kazanmalarını ifade ediyor. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda oluşabilmesinin asli noktasına ulaştık. Bu kişinin yedinci özelliği hikmet sahibi oluşudur. Bir, hüküm sahibi olmak. Bir de hikmet sahibi olmak. Bu kişi eğer hakimse, bu kişi eğer hakemse mutlaka doğru karar verir. Allah'tan soracak ve ona göre karar verecektir. Hep gönlü rahat edecektir. Ama bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağıyla alakalı olan hangi ayeti görse o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta görür. İşte bu kişi hikmet sahibidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26.sında hikmet oluşur. Hikmet aynel yakinin ötesinde bir köprüden geçtikten sonra, ilmel yakin bittikten sonra bir köprü gelir. O köprüyü geçen kişi fenafillah makamını geçer. Köprü fenafillah makamını, vekabillah makamını, zühd makamını ve muhsinler makamını ihata eder. Bu dört makamı geçen kişi ulul elbab makamına gelir. İşte burası hikmet makamıdır. Hikmetin temel muhtevası o kişinin mutlak olarak daimi zikirde olmasıdır. Daimi zikirde olmayan hiç kimse hikmet sahibi olamaz. O kişi Allah'tan İhsanlar olabilir, nimetler olabilir ama hikmet sahibi olamaz. Hikmetin sahibi olan kişiyle Allah-u Teala'nın kendisine ilim verdiği kişi aynı kişi değildir. Hikmet ilmin ötesidir. Allah-u Teala'nın özel bir ilmidir. Bir insan fena makamında veya beka makamında veya zühd makamında veya muhsinler makamında kalp gözü açılırsa o kişi hikmet sahibi olmaz.
kalp gözü açılmıştır. O kişi burada irfan sahibi olur. İrfan sahibi olmakla, arif olmakla hikmet sahibi olmak aynı şey değildir. Hikmet sahibi olmak mutlaka daimi zikri gerektirdiği halde, irfan sahibi olmak, arif olmak mutlaka daimi zikri gerektirmez. Daimi zikre ulaşmadan da Allah-u Teala bir insanın kalp gözünü açabilir. Allah-u Teala bir insanın kalp kulağını da açabilir. Daimi zikre ulaşmadığı halde bunu yapabilir. Yaptığı zaman bu kişi hikmet sahibi olmaz. Hüküm sahibi olmaz. Bu kişi arif olur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde olaya bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayların muhtevası ortaya konulur. Kişi musibetlerle imtihan olunur ve tavrını koyar ortaya. İnsanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle dilemeyenlerdir. Ama bu dilemeyenlerin küçük bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olanlardır. İşte onlar seçilmezler. İkinci basamak seçim basamağıdır. Geri kalan insanların %90'ından fazlası seçilir. Geri kalanlar seçilir. Bu insanlar da toplumun %90'ından daima fazladır. O seçilen insanlardan %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunlar üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra kişi Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Burası dördüncü basamaktır. Sonra o kişinin üzerinde Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayınca onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, gözleri görmeye başlar kişinin. Görme hastalığındaki gışaveti alır, görme hastayla birleşerek kişinin gerçek anlamda irşat makamını irşat makamı olarak görmesini temin eder. Sonra Allah-u Teala'nın kulaklarındaki bakrayı alır, o kişinin Semî isimli işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinneti alır, kalbinin mührünü açar ve yerine ihfat koyar. Bu süreç içerisinde o kişinin bütün günahlarını örter Allah-u Teala. 7 tane Furkan verir o kişiye ve bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Burası 8. basamak. Sonra kalbine ulaşan Allah o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünü yarar, şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah-u Teala. Sonra bu kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet nuru girmeye başlar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğunda kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi ise Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Böyle bir insan Allah-u Teala'dan mürşidini sormak imkanının sahibidir.
Böyle bir dizaynda bu kişi hacet nevazını kılarak Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mürşidini gösterir. Burası 13. basamaktır. 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır, tabiiyetini gerçekleştirir. Tövbe eder, el öper ve tabiiyet tamamlanır. Ne olur? Bu kişi tabiiyet sırasında yeni faydalar sağlayacaktır. Allah ona 7 tane nimet verecektir. Birincisi, o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sonra o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu nimetlerin ikisi de Allah-u Teala tarafından şöyle ifade edilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Ve başların üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir. İki nimet oldu. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi, vücudu terk et. Dergaha in, kime tabi olduysan, oradan da ana dergaha geçeceksin, oradan Allah'a doğru yola çıkacak. İşte kişinin başının üzerine gelen devrin imamı, o kişinin ruhuna bunu söyleyince ruh vücudu terk eder. Kime tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Öyleyse üç işlev oldu. Kalbe iman yazılması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve üçüncüsü ruhun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Ne biçim bir şey bu nefs tezkiyesi? Bu noktada kişi zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah derse, Allah'ın katından hem rahmetle fazıl hem de rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar kalpte yerleşemez. Yerleşecek olan nurlardır. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan nurlardır. Salavat nurları ise kalbe gelirler ve tekrar kalbi terk ederler. Diğer nurların, diğer karanlıkların kalpten temizlenmesi konusunda salavat nurları görevlidirler. Karanlıkların yok edilmesi, kapı dışarı edilmesi olayı ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazıldan fazıllar yavaş yavaş iman kelimesine, onun çekim gücüne kapınarak iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %7 olduğu zaman nefsi emmare tahakkuk eder. Kişi nefsi emmaredir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında bu kişi nefsin ilk kademesindedir. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır nefse emarede. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazla birikimi. Nefsi levame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi,
Nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Nefsi mardiye. Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi. Nefsi teskiye. Kişinin nefsi teskiye olmuştur. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduktan sonra 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği söz böylece tamamlanmış olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişi ilmel yakindedir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın ve teslim olsun. İlmel yakin kademesi. Sevgili kardeşlerim, İlmel yakin o kişi için Allah'ın bir dizaynını ifade eder. O kişi ilme yakin hasıl etmiştir. Daha kalp gözü kapalıdır, kalp kulağı kapalıdır. Yakin müessesesi ikinci kademeye, aynel yakine geçmemiştir. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşır. Derhal ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. Birbirinin arkasından tahakkuk eder. Bu kişi ermiş evliya olur. İşte bir insanın Allah'a yalvarması, yakarması ermiş evliya olmaksa dediğinde o kişiye çok şeyler kazandırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı, burası üçüncü basamaktır. Mürşidine ulaştığı basamak 14. basamaktır. Bu kişi Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla tabi olmuştur. İhsanla tabi olan herkes mutlaka tabiyeti anında ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruh anlattığımız gibi vücuttan ayrılır. Mürşidin dergahına ulaşır. Oradan ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan da Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Vuslat olur. Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. Burası da ulaşmak, vasıl olmak, 21. basamak. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, 22. basamak. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonra ne olur? İlmel yakinin burası bittiği yerdir. Ama aynel yakin buradan başlamaz. Bundan sonra 22. basamak, kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi böylece evvap olur. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuş kişi. Sonra ne olur? Sonra Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince böyle bir insana Allah'ın bir nimeti daha gelecektir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde burada beka makamına ulaşır. Bu bir altın tahttır. Sonra ne olur? Sonra kişinin zikrini arttırması söz konusudur. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye geçerse
nefsinin kalbindeki nurları da %70'i aşar. Bu kişinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Burası muhsinler makamıdır. Kişi fena makamını geçip fena makamına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Beka makamına ulaşmıştır. Allah ona bundan sonra bir taht ihsan ettiği zaman indi ilahi altın taht. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman kişi zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşmıştır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e, %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Kimin vücudu Allah'a teslim olmuşsa bu teslim keyfiyeti o kişinin nefsinde %81'den fazla nur birikimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bu %81 nur birikiminde fena, beka, beka, zühd ve muhsinler makamı geçilir. Bu dört makamın herhangi birisinde o kişinin kalp gözü açılabilir. O zaman bu kişi kalp gözü açılan birisi olmuştur. Arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Veya kalp kulağı açılır. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Gene arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Ama hikmet sahibi olamamıştır. İkisi birden açılabilir. Kalp kulağı da açılabilir. Kalp gözü de açılabilir. Gene İrfan sahibi olmuştur ama hikmet sahibi olamamıştır. Ne zaman hikmet sahibi olacaktır? Ne zaman daimi zikre ulaşırsa. İşte bundan sonra zaten kişi günün yarısından daha fazla zikre zaten çoktan ulaşmıştır. Asıl açılması güç olan handikap budur. Günün yarısından daha fazla zikretmek. Bu noktayı aşan kişi ondan sonra daimi zikre sonra yükselecektir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman da hikmet sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, hikmet sahibi olan insanlara ulul elbab diyor. Elbab lübler demek. Ulul elbab lüblerin sahipleri. Lüb beş duyumuzda hissedebildiğimiz şeylerin ötesini hissedebilmemiz anlamına gelir. İşte bu müessese Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adıyla anılır. Kimdir ulul elbab? Hadi gelin tarifine bakalım. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah-u Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yanüstü yatıyordur. Ya da herhangi bir şekilde yatıyordur. Ama Allah'ın ulul-elbab kulları yanüstü yatanlardır. Onlar genellikle
kıbleyi sağlayacak bir şekilde yataklarını dizayn ederler. Sonra sağa doğru dönerek uyurlar. Kulakları yastığa gelir. Birazcık kulaklarını yastık üzerinde hareket ettirirler. Bir noktada karar kılarlar. İşte karar kıldıkları nokta kulaklarında basınç sebebiyle kalplerin atışını hissetmeleridir. Her kalplerinin çift atışında dillerini de kımıldatmaksızın iç dünyalarında Allah kelimesini tekrar ede ede uyurlar. Dillerini kımıldatmadan söylerler. İç dünyalarında Allah kelimesi devamlı yankılanır. Kişi sabahleyin uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görür. Allah kelimesi o kişi tarafından devamlı tekrar edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada adım adım görülmeye başlar. Kişinin kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Çünkü o kişi daimi zikrin sahibidir. Peki hikmet sahibi olmak üzerimize farz mıdır? Evet, hikmet sahibi olmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala diyor ki: "Feskurun Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ali İmran 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki hikmet sahibi olmak farzmış. Peki Allah Teala'nın bu hikmet sahibi kulları hangi özelliklerin sahibidir? Allah Teala bu makama ulul elbab makamı diyor. Bu makam hikmetin birinci kademesidir. Bu makamda kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem. Yedi kat cehennem. O kişiye mutlak olarak gösterilir. Bunun adı yerlerin melekûtudur. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlardı. Demin gördük ki ulul elbab olmak insanların üzerine farz. Bütün sahabe üzerlerine düşen bu farzı gerçekleştirmişler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Allah Teala sahabeden bahsediyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar.

Çünkü Allah Teala orada Zümer 18'de onların ulul elbab olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet müessesesine baktığımız zaman bu hikmet müessesesinde mutlaka kalp gözünün açıldığını, mutlaka kalp kulağının da açıldığını görüyoruz. Bu açılma beşinci basamaktaki dünyaya ait olan, mürşidi mürşid olarak görmek üzere olan, fizik dünyaya açılan bir göz açılması değildir. Bu, gayba gözlerin açılmasıdır. Yedinci kat en alt cehennemden, altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere doğru bütün cehennemleri Allah Teala bu kişiye gösterir. Sonra da bu katın özelliği orta nokta olan yeryüzünde ana dergahın da gösterilmesidir. Yedi kat yerlerle daha sonra başlayacak olan yedi kat göklerin arasında Allah Teala'nın devrin imamının dergahını göstermesi de söz konusudur. Hikmet sahibi olan herkes mutlaka Allah Teala tarafından ana dergah gösterilir, onu görürler. Onarlık insan ruhları sıralamasını görürler. Her birinin önünde Kur'an'ların üzerinde olduğu rahleler vardır. Ve onarlık sıranın sağ tarafında, ilk onarlık sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Sağ kanat velisi aynı zamanda ders verir. Anadolu'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sık sık bulunur. Ebu Bekir Sıddık sağ kanat velisidir. Radiyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, bu zemin katın ötesinde bir de balkon katı vardır. Asma kat vardır. Orada da yedinci kata çıkabilenler onarlık sıralar halinde secdedirler. Ve onlar bu rahle-i tedrisatı aşmışlardır. Altıncı kata aşıp yedinci kata ulaşınca asma kattaki onarlık sıralara dahil olurlar. Allah Teala ulelbabın ehli tezekkür olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda, yani Kur'an'da hem muhkem ayetler vardır, hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanmak suretiyle başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan zahiri ilmin sahipleri

rasihun ise derler ki, ey yüce Allah'ım, senin indirdiğin bu ayetler bu ayetlerin hepsini sen indirdin. Hepsi senin katındandır derler. Ama rasihun müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. İşte hikmet sahipleri ulul elbab olanlardır. Daimi zikrin sahipleridir. Peki ulul elbab makamından sonra aynı makam hangi makam geliyor? İhlas makamı geliyor. İhlas makamından sonra aynı hangi makam geliyor? Salah makamı geliyor. Öyleyse hikmetin ötesi de var. Evet, insanlardan her kim Allah'ın zatını görürse o hikmetin ötesine geçer. Allah'ın zatını görmekse iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde 19 mertebe müzeyyen olmak vücuda gelmelidir. Öyleyse hikmet sahibi olan insan demek ki ehli tezekkürmüş. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi, hikmet sahibi olan kişinin ulul elbabın müteşabih ayetleri tezekkür edebileceğini söylüyor. Rasihunsa bütün bu ayetler inandık, emin olduk ki mutlaka senin katındandır derler diyor. Ama tezekkür edemezler. Tezekkür müessesesi ulul elbaba aittir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz, bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Yani hikmet ehlidir. Allah Teala bilmiyorsanız ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Öyleyse zikir ehli Allah'ın dostlarıdır. Üst seviye dostlarıdır. İşte bu kişi ulul-elbab makamında yedi kat yerleri gördükten sonra zemin katta devrin imamının dergahını da görür. Daha sonra bu kişiye gök katlarından birincisi gösterilecektir. Ve kişi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Bu makam ihlas makamıdır. Allah Teala acaba zikir ehli demekle neyi kastediyor? Zikir ehli demek daimi zikrin sahibi, zikir ehli demek zikir sahibi demek, zikrin bütünleştiği bir noktada kişi. Böyle bir insan Allah ile her an konuşabilir.
Allah Teala'nın bir büyük nimetine müyesser olmuştur. Allah Teala ona bu nimeti vermiştir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde her an Allah'a bir şeyler sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala lütfederse mutlaka cevabını verir. Öyleyse tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi, zikir kelimesi aynı gökten gelir. Müzakere bir konuyu karşılıklı konuşmak, bir konu hakkında birisinin diğerini sözlü imtihana tutması, her ikisi de müzakeredir. Tezekkür aynı kökten gelir, karşılıklı konuşma anlamını taşır. Sualler sorulur, cevaplar alınır. Bir kelime, iki kelime konuşulmaz. Konuşma devam eder. Böyle bir insan tezekkür müessesesinin sahibidir. Bir arkadaşıyla herhangi bir konuyu konuşuyor gibi saygı içinde, edep içinde Allah'la konuşur. Allah da onunla konuşur. Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi o insanla karşılıklı konuşmasıdır. Şura suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala hangi insanla konuşursa onunla vahiy ile konuşur diyor. Veyse elle tezekkür Allah'tan vahiy alanlardır. Elle tezekkür aynı zamanda ehli zikir manasına da gelir. Yani zikrin bütün boyutlarıyla sahibi. 24 saat zikir yapabilen insan ehli zikirdir. Onun için zikri daim olması sebebiyle her saniye derecat kazanırlar ve her saniye 700 derecat kazanırlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemin uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Daha eftaldir diyor. O uykudayken de 700 derecat kazanıyor. Namaz kılan kişi de her saniye 10 derece kazanıyor. Eğer Allah'ın yoluna girmemişse sadece namaz kılmanın derecesini kazanıyorsa her saniye 10 derece kazanabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda gayret eden insanlardan, bu hikmet sahiplerinden hayrı Allah Teala dizayn ettiğinde bakıyoruz ki hayır o kişinin zikrine dayalıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Öyleyse sonsuz hayrın sahibidir. İşte hikmetin ötesi ihlas makamıdır. Burada göklerin 7 katı gösterilir.
göklerin melekutu gösterilir. Sonra kişi yedinci katın yedinci alemi olan indi ilahiye ulaştığında Sedretül Münteha'yı gördüğü zaman o kişi salah makamına davet edilir. Bu tövbe-i nasuhla gerçekleşir. Allah'ın huzurunda bir tövbe işlemi yapılır. Bu tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh yapan kişi o da hikmet ehlidir. Ve ihlas makamını aşar, salah makamına ulaşır. Burada kişinin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. Birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuhla tövbe etmesidir. Sonra günahları örtülür. Sonra salah nuru verilir. Sonra günahları sevaba çevrilir. En sonunda iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. İşte bu iradesi teslim alınan kişi o irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. O iradesini Allah'a teslim ettiği için her an Allah'tan sorar ne yapması lazım geldiğini. Her an Allah ona sormadığı zaman da ne yapması lazım geldiğini söyler. İradesini Allah'a teslim ettiği cihetle karar vereceği Allah'tır. O kişi sorsa da sormasa da Allah ona ne yapacağını devamlı olarak söyleyecektir. Bu nokta son bulmacının çözüldüğü, Allah'ın zatının görüldüğü noktadır. Burası hikmetin ötesidir. Allah'ın zatı hikmetin ötesini kapsar. Bütün sahabe hikmetin ötesine ulaşmışlar sevgili kardeşlerim. Hepsi bu bapta sahabe olarak irşat makamına tayin edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Bütün sahabeye ensar olsun, muhacirin olsun, hepsi tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi'in. Sonra da tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hikmet isimli konuyu bu akşam sizlerle tezekkür etmek imkanı oluştu. Size Kur'an'dan kopan kavramlardan hikmet konusunu anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezbe isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah-u Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maişadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediği şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah-u Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman İnsan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet,
eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutlarıyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını O da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir. Allah'ın cezbesi kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükünallâhi vecilet kulübüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zâde tüm imanen, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor, mürşidine ulaşmış, arkasından Allah Teala sözünü tutmuş, o kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa, o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin eseri olmayan kişidir. Allah Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki: İzdehalu aleyhi fekalu selama. Kale inna minkum vecilun. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Girenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kavlu la tevcel inna nübeşşirüke bi gulamin aleyhim. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz vecûlün oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman, bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecûlün kelimesi, tevcel kelimesi, hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor.
aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Ellezine izâ zikrullâhi vecilet kulûbühüm." Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akıyla çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçime, boyutta kılmıyorsa orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. وَرَزَرْتْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ, Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini, başlangıçta %2 rahmet adı verilen kesimini, sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize
nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti.
huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız, irşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazldan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu mazeke minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayet erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır. Ve %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmareyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levvameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefsi mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefsi mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefsi radiye, mutmainnede doyuma ulaşıyorsunuz, radiyede Allah'tan razı oluyorsunuz. Mardiye'de Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir. Onun zikriniz sebebiyle
kalbinize girip yerleşmesidir. İşte burada Allah-u Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları, o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi, yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulubühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalpleri, kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması. Aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci'i ila Rabbike emrini yerine getirenlerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişilerin özellikleri, cezbe sahipleri, gerçek cezbe sahipleri mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırırlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır.

Allah-u Teala'nın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülünde değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun. Ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta ervayın çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah-u Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayini nasip kılmıştı Ankara'daki dergahımızda. Ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde oruçluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz

Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi, Rabbinin ismiyle oku dedi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı, kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme, ben bundan korktum diye. Allah Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu onu yaşayanlardan öğrenenler Allah Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama cezbeli olmak Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor
ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinizde, kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah-u Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah-u Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kayıt yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 4 tane 7 basamağın üçüncüsü. İslam'ın 28 basamaklık merdivenlerinin üçüncü 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, 14. basamaktan sonrası şu andaki konumuz. Ama burada bir hatırlatma yapalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, bunlar Allah-u Teala'nın farzları. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşmak da farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşirî ibâdî." Diyor ki Allah Teala ve onlar sahabe tâgûta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Peki mürşitlerine ulaşmışlar mı? 14. basamağa hepsi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Ve tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve Araf Suresinin 30. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. 137. Diyor ki Allah-u Teala

Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Allah Teala Fetih Suresi'nin okuyucu ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Zaten sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Tabiyetinde farz olduğunu gördük. Allah'laşmayı dilemenin de, Allah'laşmayı dilemenin farz olduğunu söylediğimiz zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiştik. Müneybine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Ve bir emirde Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde geliyor. Diyor ki Allah Teala vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Gene farz. Zümer 54'te ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Min kablen yetihüküm azabe, üzerine azap gelmeden önce ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona teslim ol. Ruhunu da ve içinde, nefsini de, iradeni de teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Hem de üzerine azap gelmeden evvel, dünya hayatını yaşarken bunu yapmak mecburiyetindesin diyor. Öyleyse bu iki tane yedi basamak, ikisi de üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Bütün sahabe İki tane yedi basamağı da gerçekleştirmişler. Şimdi üçüncü yedi basamak, sonunda da ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz.

Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde buyuruyor ki: Allahu yedi darüsselamı Allah selam yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. O selam yurduna ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor.

Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Allah da burada selam yurduna, yani teslim yurduna davet etmekle, davet ettiklerinin o teslim yurduna ulaşmasını dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre bu teslim yurdu Allah'ın zatı, Allah'a ulaşma. Ve sonrası da var, lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna var. Allah'ın ahsen olan zatı var, zatına ulaşmak ve ziyade ve daha ziyadesi var, yani Allah'ın zatını görmek. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor mu? Evet. Allah Teala nerede açık bir şekilde bir hususu emretmişse o bir farz hüküm doğurur. İşte Ra'd suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği şeyi yaparlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı bize emretmiş. Emretmiş mi başka? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize defaatle farz kılınmış. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanetin Allah'a ulaşmasının da farz olduğu Nisa 58'de anlatılıyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin ehli, ruh emanetinin ehli Allah'tır. Allah'tan gelen bir emanetin sahibisiniz. Onu Allah'a iade etmekle vazifelisiniz. Öyleyse başladığımız yerden, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Görüyoruz ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Bir husus daha, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Evet, hepsi ulaştırmış. İşte Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar o sahabe Allah ile olan ilişkilerinden bahsediyor Allah Teala. Onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine tabi olurlar. Hem söyledikleri Allah'ın söylettikleri olduğu için ahsendir. Hem de hep kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için, Kur'an'dan bahsettiği için ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Sözün ahsen olanına tabi olan sahabe hepsi hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Peki hidayete ermek ne demek? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki
El-Hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır. Eğer Allah'a ulaşmaktır şeklinde alıyorsak, Allah'a ulaşmaktırla olay tamamlanıyor. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde alıyorsak, o zaman akla nereye ulaştırıyor suali gelecek? Hidayet Allah'ın bir yere ulaştırması. Bakıyoruz nereye ulaştırıyor diye. Allah Teala Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'de Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama daha açık bir şekilde anlatıyor Allah Teala Şura 13'te. Allah'ı estevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine. Men o kişileri yünip, yünip olan Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri, onlardan seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda, aynı şeyi söylüyor. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak veya Allah'ın ulaştırması, gördük ki kendisine ulaştırması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu saatimizde, bu dersimizde, bu anlatımımızda, bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması. 3. 7 basamak. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Ne olmuştu? Kişi mürşidine tabi olmuştu. Ruh vücuttan ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Ve nefste nefs tezkiyesine başlamıştı. Kişi ne yapıyor? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor. Ve bu zikri çektiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlar kalbe karanlıkların girmesini önlediği gibi kalpte Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Kalbe ulaşan fazılların manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttı olduğu için karşıt kutuplar birbirini çekiyor ve manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbinde fazıllar kişinin kalbine devamlı olarak yerleşiyor. Bu kişinin kalbine gelen, kalbi işgal eden Allah'ın nurları oraya sımsıkı yapıştığı için karanlıkların tekrar geri gelerek kalpte oraları işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Kalp devamlı olarak Allah'ın nurları tarafından işgal ediliyor. Ve nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir fazıl birikimi gerçekleşiyor. Fazıllar
nefsin kalbinin %98'ini kaplayacak olan Allah'ın nurlarıdır. Rahmet nurları ise %2 seviyesinde bir kaplama alanına sahiptir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefsi emmaredir. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Derecat kaybettirecek olan talepleri vardır nefsin. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmezler diyor. İşte bu noktada da şer emredilmesinin %7 azalması söz konusudur. Nefse emarede nefsin kalbindeki afetler %7 azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 azaldığı bir noktada ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Bildiğiniz gibi nefs vücudumuzda bir rehinedir. Allah Teala Müddessir Suresinin 8-39-40. Ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat diyor. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Yani nefslerini temizlemek, tezkiye etmek yoluyla Allah'a verdikleri yemini gerçekleştirenler, bu yemin nefsimizin tezkiye yeminidir. Nefsimizin tezkiyesi söz konusu oluyor. Öyleyse nefsimizin kalbinin temizlenmesi tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi ve bunlardan fazlaların nefsimizin kalbine yerleşmesi. O zaman ne oluyor? İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 oranında yerleşmiş olur. Bu nurların nefsimizin kalbini %7 işgal etmesi noktasında nefsin, rehine olan nefsin rehinelikten kurtulma konusundaki ilk %7 sonucu elde etmesi söz konusudur. Ve birinci gök katını nefs ruha açar. Rehine kurtuluşu için görevini yapar. Nefs tezkiyesiyle gerçekleştirilmiştir olay. Nefsin %7 tezkiye edilmesiyle nefsin ruhu birinci gök katına ulaştırmak konusunda bir yardımı söz konusu olur. Birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burada sadece açıkta secde etmek söz konusudur. Secde. Bütün ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da zemin kattan birinci kata kadar yükselir.
Yükselme devrin imamının dergahından başlar. Ve iki grup olarak yükselme söz konusudur. Bir, yedinci kata çıkabilmiş olanlar. Onlar hiçbir katta oyalanmadan sadece secde ederek yedinci kata kadar ulaşırlar. Yedinci kattaki dağılımlarını gerçekleştirirler. Ve bu Allah-u Teala'ya ulaşma yedi kat üzerinden bu şekilde gerçekleştirilir ki önce yedinci kata kadar çıkabilenler Sırat-ı Müstakim'in devrini onun dergahındaki kapısından çıkarlar. Yatay bir sıra oluştururlar ayakta duran ruhların. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıdaki, yukarısındaki yatay yani dikey insan vücutları, dikey insan ruhları, ayakları aynı hizada ama yerlere değmiyor ayaklar yerden 10 metre yukarıda bu sıra ve böylece saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci gök katında sadece secde ederler. Namaz kılmazlar, sadece secde ederler. Bu secdenin arkasından hemen yükselirler ikinci gök katına. İkinci gök katında suvarılma havuzlarının bulunduğu yerin salonuna değil de onun sağ tarafındaki ikinci bir salona ulaşırlar. Orada secde ederler. Bu secdede kalırlar ve beklerler devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ulaşsın diye. Onlar orada beklerlerken zemin kattan başlayan, devrin imamının dergahından başlayan bir seyri sülük olayı tahakkuk eder. Devrin imamının dergahında altın kapı söz konusudur. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde, üzeri baklava dilimli, kolu veya safı bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Herkes bulunduğu yerden onarlık sıralardaki insanlar, önce erkekler sıralanırlar. Sağdan sola doğru, en sağda sağ kanat velisi vardır. Sola doğru erkekler sıralanırlar. Erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi bulunur. Ondan sonra hanımlar başlar. Hanımların da en solunda hanım sultan bulunur. Böylece bir bütün oluşturulur. Ve böyle bir dizaynda önce sağ kanat velisi, son kanat velisi, hanım sultan yükselirler. Aralıklarla beklerler. Ve sağdan itibaren erkekler sırası, sonra da hanımlar sırası yükselir. Ve hepsi tek bir saf vücuda getirirler. Ve zemin kattan birinci kata böylece yükselirler. Sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Sol tarafta sol kanat velisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı da aynı dergâhtadırlar. Ama seyri sülüke onlar iştirak etmezler. Zemin katta bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı iştirak etmezler. Ruh olarak oradadırlar. Ama bundan sonraki devrede iştirakleri söz konusudur. Birinci katta bu ruhların hepsi secde ederler. Orada bir uzun süreli secde söz konusudur. Bütün katlarda bu secde uzun sürelidir. Yani altıncı kata kadar çıkabilenlerin secdesi uzun süreli bir secdedir. Secdede uzun müddet kalınır. Ama yedinci kata çıkabilenler her katta secde edip hemen yukarıya doğru yükselirler.
birkaç saniyelik bir secdeleri söz konusudur sadece. Birinci katın ön safları ikinci kata ve daha üstteki katlara yükselmek üzere yükselirler. İkinci kata ulaştıkları zaman orada çok büyük bir salon dışı, bizim alemimizde cam olarak vasıflandırdığımız şeffaf bir madde ve içeride yerden 2 metre 20 santim, 2,5 metre filan yükseklikte bizim alemimizdeki isimde cam havuzlar, yani görüntüyü gösteren havuzlar, her biri 70-80 santim genişlikte veya 1 metre genişlikte ve derinlikleri, yani havuzların yerden yüksekliği 2 metre 20 santim, 30 santim veya 2,5 metre. Ve bunlar, bu havuzlar yan yana sıralanmış. Çok sayıda havuz. Bu havuzların bulunduğu kesimin sol tarafında açık bir kapı söz konusu. Oradan sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan önde olmak üzere içeri giriliyor. İçeride 15-20 metre ileride devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce onları karşılıyor. Ve el öpme işlemi tamamlanıyor. Herkes her sıradaki mutlaka el öpüyor. Öyle geçiyor içeriye. İçeriye geçtiği zaman sağdan sola doğru aynı sıralama, zemin kattaki sıralama orada da tahakkuk ediyor. Ve bu tahakkuk eder etmez sağ kanat velisi sağdaki en sağa, sol kanat velisi ortanın biraz solunda bir yere ve Hanım Sultan da en solda o suvarılma havuzlarının üzerinde yer alıyorlar. Ve secde edenlerin hepsinin uçarak havuzlara doğru geldiğini görüyoruz. Ve bu havuzların içine giriyor hepsi. Havuzların üzeri aynı şeffaf maddeyle kaplı olmasına rağmen cam gibi o camın içinden geçip havuzun içine giriyorlar ve başlarının üzerine kadar su çıkıyor. Ruhların nefes alma olayı söz konusu olmadığı için burada bir problem oluşmuyor. Daha dikkat çekici başka bir noktası da konunun, ıslanmıyor elbiseleri. Atlas'tan olan elbiseleri suyun içinde ıslanmıyor. O şeffaf sıvının içinde turuncuyla sarı arası bal rengine yakın bir renk ama ıslanmıyor. Ve bütün havuza girenleri sağ kanat velisi sola doğru gelerek birer birer başlarını bastırıyor. Sol kanat velisi de soldan sağa doğru gelerek gene başlarını bastırıyor. Hepsi suyun tamamen içinde, o sıvının içinde oluyorlar. Hanım Sultan da hanımların başlarını bastırıyor. Bu sırada 7. kata kadar çıkabilenlerin beklediği bir başka salon vardı, baştan bahsettiğimiz. Bu salonun sağ tarafında onlar secdede beklerken el öpme işlemi tamamlanır tamamlanmaz devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce öbür tarafa uçuyorlar ve birisi sağ kanatta birisi sol kanata geçerek oradan yükselmelerini temin ediyorlar. Beraberce yükseliyorlar. Burası ikinci kattı. Üçüncü kattaki iki katlı mescitte sadece birkaç saniyelik bir secde yapıyorlar. Oradan mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezinin içine girerek oradaki silindir şeklindeki yerden sonsuz bir hızla yukarıya doğru yükseliyorlar. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde birkaç saniyelik secde yaparak yükseliyorlar kubbeden. Beytül Haram'ın aslına ulaşıyorlar. Orada birkaç saniyelik secde yapıyorlar. Yükseliyorlar.
burası 5. kat. 6. kata ulaşıyorlar. 6. kat diğer katlara benzemiyor. Burada her aşağıdaki bütün katlarda aydınlık hakim olmasına rağmen burası karanlık. Bir hafif ışık, yeşilimsi, beyaz bir ışık, bir insan vücudu şeklindeki bir kapıdan dışarıya sızıyor. Kapı deyince bir kapı mevcut değil. Fakat kapının çevresi böyle bir geçiş yeri. Bir insan vücudu şeklinde. Daha ilginci, bu insan vücudu şeklindeki kapı devamlı değişiyor. Her geçen insana göre, insan ruhuna göre şekilleniyor. Yani uzun boylu, iri yarı birisi geçtiği zaman kapı onun süliyetinin şeklini alıyor. Ama kısa boylu birisi geçtiği zaman kapı küçülüyor. İçeriden dışarıya doğru yeşilimsi beyaz bir ışık sızıyor. İçeride bizim buz kalıplarına benzer bir nur, yerden 3-4 metre yükseklikte o salonu bütünüyle aydınlatıyor. Beyaz, çok açık yeşil, fosfor rengine yakın bir ışık. Ve aşağıda sıralanmış olan bu 6. kata kadar çıkabilenleri kendi rengine çeviriyor, yüzlerini, ellerini, görünen kesimlerini. Ondan sonra da çatlatıyor. Çatır çatır diriler, eller, yüz çatlıyor. Bu çatlama işleminin devamının arkasında çatlamaların giderilmesi için özel aletler kullanılıyor, vasıtalar kullanılıyor. Ondan sonra da aşağı inme söz konusu oluyor. İşte bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerin dizaynı. Altıncı katın bu özelliği var. Bir gün bu yüzleri elleri çatlayan insan ruhlarından bir tanesinin çatlamıyor. Yeşil beyaz rengi alıyor ama dirisi çatlamıyor. O çatlamayan kişi boşlukta bir kılıç veriliyor kendisine. Cebrail Aleyhisselam tarafından elbiseleri değiştiriliyor. O Kafkas dansları yapanların elbisesine benzer bir elbise türü giydiriliyor kendisine. Kılıç da veriliyor ve kubbeden Eyzübillahimineşşeytanirracim diye kubbeden kılıç, elindeki kılıçla yukarıya yükseliyor. Ve diğerleri orada kalırken o 7. kata ulaşıyor. 7. katın girişi devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynı kapı. Aynı boyutta, aynı yükseklikte, tek kanatlı, gene baklava dilimli, üzerinde tokmak falan olmayan bir kapı. Fakat bu kapının farklı bir özelliği var. Kapı yerde değil, yerden 1 metre, belki 1 metre, 1,5 metre arasında 7 normal yükseklikteki basamakla yükseldiğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir yerde kapı. Kapının altında evvela önünde bir sahanlık var. Sahanlıktan aşağı doğru da 6 tane basamak var. Böylece sahanlıkla birlikte 7 basamak oluyor. İki tarafında trabzanlar var. Ve bu trabzanları 5. basamakta bir trabzandan diğerine kadar uzanan 7 baklalı bir altın zincir var. Aşağı yukarı 30-35 santimlik bir büyüklükte zincirlerin her bir halkası. 1,5 metrelik bir kapının kenarlara taşması da dahil demek ki yaklaşık 2,20 ile 2,5 metre arasında bir merdiven genişliği var. Trabzanlar birbirinden o kadar mesafede.
ve bu büyüklükte bir zincirin halkaları, bilek kalınlığında altın zincir. Oraya ulaşan kişi merdivenin basamaklarını çıkıyor ve o basamağa geldiği zaman elindeki kılıçla altın zincire vuruyor. Altın zincir mutlaka hemen ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığı anda da kapalı duran altın kapı, arkadaki altın kapı açılıyor. Bu 7 tane beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bu merdivenin üst tarafından başlıyor. Bir sağanlığın arkasından kapının eşiği var. O da bir 10 santim, 15 santim yükseklikte. Ve oradan itibaren altın kapı başlıyor. Altın kapı açılıyor. Kişi elindeki kılıçla içeri giriyor. İçerisi kapısız. Beyaz renkte ve kapılar yok. Çıkış sadece tavandan. Tavan geçirgen ama ilk defa giren kişi bu geçirgenliği bilmiyor. Ve de tavandan yukarıya çıkan kadir yücelerine ulaşıyor. Bu altıncı kata kadar gelenler, altıncı katta bu nurlanma ameliyesinden sonra oraya sıfkatullah olma mahalli deniyor, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli deniyor. Oradan aşağı doğru iniş söz konusu oluyor. Şimdi konuyu

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı. İkisi beraber oradan ayrılarak Elif Meclisi'ni tamamlanınca sağdaki 7. kata kadar çıkabilecek olan grubun iki tarafına geçmişlerdi. Ve beraberce her katta sadece birkaç saniyelik secde ederek 7 tane katı çıkmışlardı. 7. kata gelmişlerdi. Bu söylediğim altın kapıdan geçerek yukarıya ulaşmışlardı. Ve çok kalabalık bir grup bu. Çünkü 7 tane aleme dağılanların hepsi bir defada çıkıyor oraya. Ve uzun, çok uzun bir sıra oluşturuyorlar orada. Oraya ulaştığınız zaman sol tarafınız geçmişiniz. Bir duvarla kapalı. Bu duvar sadece taşlardan oluşuyor. Taş bir duvar. Sıvaları yok. Sadece o andan yukarı çıkabilirsiniz. Geçmişiniz, geçmiş kadirevcileri duvarın arkasında kalıyor. Onları görmüyorsunuz. Sağ tarafa döndüğünüz zaman bir platform üzerindesiniz. Ve önünüzde yaklaşık 1 metre falan aşağıdan başlayan kader hücrelerini görüyorsunuz. Altıgen kader hücreleri. Herkesin kader hücresi kendi önünde böyle sonu olmayan bir şekilde uzanıyor. Görünmüyor sonunun neresi, nereye kadar uzadığı. İşte o kader hücrelerine kadar ulaşıp orada kalacak olanlar orada kalıyorlar. Henüz ikinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşmak yetkisini alamayanlar orada kader hücrelerinde bekliyorlar. Geri kalanların hepsi birden, ki bunlar 6 aleme dağılacaklar, hepsi birden ikinci aleme geçiyorlar. Uçarak ulaşıyorlar, kader hücrelerini aşarak. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Orada yerden yaklaşık 4 metre falan yukarıdan başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde çok büyük bir kitap boşlukta duruyor. Şimdiye kadar peygamberlere verilen şeriat kitapları da, Allah'ın Resullerine ve Evliyasına verilen sohbet kitapları da hepsi o Ümmül Kitab'ın içinde. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açık. Kitabın altında çok büyük bir kürsü var. Bu kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Ve sağından başlayan kişiler kürsünün dört tarafını kaplayarak sol tarafına kadar geliyor. Ve o insanların hepsine birden 60 kişi devamlı ders veriyor devrin imamı Ümmül Kitab hakkında. Burada kalacak olanlar, herkes oraya ulaşıyor. Bu orasını oluşturan 60 kişilik grup orada kürsünün etrafında oturarak kalıyor. Derse devam ediyorlar. Geri kalanlar oradan ayrılıyorlar. Ve Kudret Denizi'ne ulaşıyorlar. Grubun bir kısmı da Kudret Denizi'ne dalıyor. Elbiselerle dalınıyor. Denizin derinliklerine doğru giriliyor. Orada Allah Teala onlara çeşitli deniz altı işlevleri yaptırıyor. Nefes almak söz konusu olmadığı için ruhlar için bir problem olmuyor. Geri kalanlar 4. aleme ulaşıyorlar. Orası makamı Mahmud. Orada başlangıçtaki 4 halife, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin büyük kısmı, tek sıra, uzun sıralar halinde orada ayakta duruyorlar. Oraya gidenler, oradaki merasimleri izlemek üzere gidiyorlar ve bir geçiş yeri, Ümmül Kitab'da öyle, Kudret Denizi de öyle, Makam-ı Mahmud da öyle. Her biri belli bir süre tecrübe kazandıktan sonra daha sonraki yere naklediliyor insanlar.

Bundan sonraki merhalede Divan-ı Salihin var. Divan-ı Salihin bir büyük cami. Daire şeklinde inşa edilmiş. Ve geniş balkonlar daireyi tamamen kaplıyor. O balkonlardan birisi üzerinde başkan çoğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkanlık ediyor. Ama geldiği zaman başkan oluyor. Onun dışında Gavs, devrin Gavs'ı orada görev yapıyor Divan-ı Salihin'in başkanı olarak. Bir kısmı da burada kalıyor. Bundan sonra ki geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşıyorlar. Zikir hücreleri çok büyük bir salon. Diğerleri kadar aydınlık değil. 2 metre, 2 metre 20 santim büyüklüğünde küreler var, şeffaf. O kürelerin içinde bu kişiler, insan ruhları oraya girip orada zikir yapıyorlar özel şekilde oturarak. Oturmuş vaziyette zikir yapıyorlar. Sıralar bu kürelerin, şeffaf kürelerin yerleştirilmiş olduğu yerler çok ölçülü bir şekilde, muntazam bir şekilde geriye doğru 30-40 tane, sola doğru da yine belki de 100 tane bu şeylerden var, kürelerden var ve içeridekiler devamlı zikir halindeler. Sağ taraftan giriliyor, en sağda kapı ve sola doğru gidilip birer birer evvela birinci kapının tam karşısından karşıya doğru birinci sıra doluyor. Sonra sola gidiliyor. İkinci sıra dolduruluyor. Sonra daha sola gidiliyor. Üçüncü sıra dolduruluyor. Böylece tamamlanıyor zikir hücrelerinin dizaynı. Her sabah zikir hücrelerindekiler dışarı çıkıyorlar. Devrin imamı ve beraberinde iki kişi daha oraya geliyorlar. Ve onlar zikir hücrelerinin için müntesipleri orada bir hilal meydana getiriyorlar. Ay şeklinde bir grup oluşturuyorlar. Ayın ışıklarının birbirine yaklaştığı noktada da o üç kişi yer alıyor. Devrin imamı onlara her gün sohbette bulunuyor. Bundan sonrası indi ilahi, yedinci alem. İndi ilahide huzur namazının imamı ve arkasında iki kişi, arkasında bir kişi, sonra devrin imamının iki baş veziri, ve 7 tane de vezirler. Ondan sonra 40 kişi, 40'ları oluşturuyor siyah cübbeleriyle. Altın yaldızlı şeyleri var. Çapraz, sırmalı sırmaları var. Siyah cübbeliler. Sonra 70'ler geliyor. Bal rengi cübbeliler. Ve arkasından da başka sıralar geliyor. Arkadan imama baktığınız zaman sol tarafta yukarıda boşlukta tahtları görüyorsunuz. En üstte Livai Hamd'ın bulunduğu taht var. Alttaki tahtlar som altın olarak dizayn edilmiş. Ama yükseldikçe mücevherler başlıyor tahtların üzerinde. En üstteki tahta ulaştığınız zaman mücevherler tahtı tamamen kaplıyor. Söylediğimiz gibi tahtın başka bir özelliği üzerinde Livai Hamd'ın mevcut olması. O devrin imamının tahtı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, orası indi ilahi. Çıkış buraya kadar. Dönerken de en sondan başlayarak birer birer toplanarak altın kapıya kadar geliyorlar.
Oradan aşağı inecekler. Ama onlar aşağı inmeden evvel diğerleri altıncı kattan aşağı doğru inenler. Birer birer her kata secde ederek altıncı kattan beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara iniyorlar. Daha sonra da devrin imamının dergahına ulaşarak altın kapıdan içeri giriyorlar ve ait oldukları yerlere geri dönüyor hepsi. Onların dönüşünden sonradır ki yol tamamen boşaldıktan sonra yedinci kattakiler de altıncı kata, beşinci kata, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara ve devrin imamının dergahına ulaşıyorlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler zemin katta görev yapıyorlar. Sıralar orada. Onarlık sıralar, sağ ve sol kanat velileri birinci sıranın başında, önlerinde rahleler, üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Yedinci kata çıkabilenler asma katta görev yapıyorlar. Onlara devrin imamının bizatihi kendisi öğretim yapıyor, ders veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yedi tane gök katı, bu gök katının sitretin müntahasına kadar çıkan kişi, zikir hücrelerindeki görevini tamamlayan kişi sitretin müntahaya ulaşıyor. Sitretin müntahadan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatına ulaşmak kişinin Rabbine ulaşmasıdır ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Yok olduğu zaman kişi fena fillah makamının sahibi oluyor. 22. basamak ve 7 tane velayet makamının birincisi. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ta yok olmak fena fidan makamının manası. Ruh, Allah'ın emrini üzerine 12 defa farz kılınan emri yerine getirmiş, Allah'ın zatına geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar geçen üçüncü merhale burada tamamlanıyor. Bundan sonrası 22. basamaktan 28. basamağa kadar bir de basamaklık bir dizayn. Ama 22. basamak zaten 21. basamağın hemen arkasından gerçekleşiyor. Velayet makamları buradan başlıyor. İşte Vel Asr suresinin 3. bölümü burada tamamlanıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci yatay sebille ruh devrin imamının dergahına ulaşıyor. İkincisi dikey sebil tarık-ı müstakim adını alıyor. Allah Teala üzerinize 7 tane kat halk ettim diyor. Sab'a taraika diyor. 7 tane tarik halk ettim diyor. Ondan sonra 7. kata çıkınca soldan sağa doğru 7 alemlik bir yatay yolculuk. Sonra da sitret-i müntahadan Allah'a doğru 4. sırat-ı müstakim, 4. sebil, Allah'ın zatına ulaşan sırat-ı müstakim. İşte Allah'a doğru ruhun, bütün ruhların seyri süluku ve sonuçta Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, mürşit kişiye neler kazandırır? Mürşidin özelliklerini helal ederim. Mürşide tabiyetle birlikte kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi olur. Muhtevaya baktığımız zaman yedi kalp şartı yedi nimet. Bir insanın yedi kalp şartının yedi nimetin sahibi olabilmesi, yedi inanç şartını da sağlaması lazım. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, Harun Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu işin teorik kısmı. Ama bu teorinin hayata geçirilmesi, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dilemeye bağlıdır. Beşinci şart olan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi, o dileğin sahibi olmayan insan, Resul'e de inanmamış olur. Bu dileğin sahibi olmayan insan, ağzıyla Allah'ın kitaplarına inan dese de, ağzıyla iman ediyor ama kalbiyle iman etmiyor. Melekler ve diğerleri ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması kainatın bir sırrı. İşte bu dileğin sahibi olan kişiye Allah-u Teala dileğin kişinin dört kalp şartına hemen gerçekleştiriyor. Rahim esması ile tecelli ediyor. Kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kafatuşça göre kendisine çeviriyor. Enam-ı Cümeş'e göre göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi mürşide tabi olduğu an Allah-u Teala kalbindeki mührü açıyor. Altıncı şart küfrü dışarıya alıyor. Yedinci şart imanı yazıyor. Böylece kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor. Yedi kalp şartını sağlayan herkes başın üzerinde yedi nimet var, yedi nimet devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Bir, söylemiştik kalbe iman yazılıyor. İki, günahlar sevaba çevriliyor. Üç, ruh vücudu terk ediyor. Dört, fizik vücut şeytan ok olmaktan kurtulmaya bağlıyor. Beş, nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Altı, irade güçleniyor. Yedi. İşte yedi kalp şartı. Bu yedi kalp şartı, yedi nimet mürşit kişiye kazandırıyor tabi olması halinde. Mürşidin özellikleri ne? Mürşidin özellikleri evvela o kişi yedi sabah dört teslimi yaşayandır. Mürşid devrin imamının kendisi ise beş görevin sahibidir. Ayetleri tilavet, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hikmetin ötesinin öğretilmesi. Müridin hedefleri ise kesinlikle iman, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, İradenin Allah'a teslimi. Müridin vazifeleri ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, hakkı tavsiye etmek, sabrı tavsiye etmek ve marufu emretmek, münkerden nehyetmek ve bunların hepsinin gerçekleşebilmesi zikir dayalıdır. Zikir, az zikir, 18 saat zikir, 24 saat zikir ve tesbih. Birinci kat cennet müjdesi, 2-3, dördüncü cennet müjdesi, 5-6 ve yedinci cennet müjdesiyle ikisi Allah tarafından destekleniyor. İzmir'den bir izleyici, muhterem hocam, namaz kılmak amel-i salihat mıdır? Yani namaz Kur'an-ı Kerim'de ayrı geçiyor, amel-i salihat ayrı geçiyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُوبُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Namazda, oruçta, haçta, zekatta bunlar hepsi zikre yardımcı vasıtalardır. Nefsi ıslah eden yegane amel Allah isminin tekrarıdır. Kişi zikretmediği takdirde devamlı kalp kararıyor. Ama zikirle Allah'ın katından gelen nurlar kalbe iman yazılmışsa iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayınca o kişi kalbi nurlanıyor. Ve sadece nurlanmakla kalmıyor. O kişi aynı zamanda ıslah edici amelleri gerçekleştiriyor. Karanlıklar kalpten çıkıyor. Fazıllar iman kelimesi tarafından birikiyor ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Yani başlangıç noktasında kalplerinde karanlıklar var. İslah edici amellerle birlikte o karanlıklardan nura çıkıyor. Ama kim de zikretmezse o zaman zikretmeyin kişileri de Allah-u Teala zikir azalması sebebiyle onları nurdan zulmete götürüyor. Nur kapısı kapalı, şeytanın kapısı açık ve o açık olan kapılardan şeytan o kişiye karanlıklarını ulaştırıyor. Amel-i salihat, ıslah edici ameller sadece Allah'ın zikri, Allah isminin tekrarıyla Allah'ın katından nurlar kalbimize ve kalbimizdeki karanlıklar da dışarıya gidiyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Malatya'dan bir izleyici muhterem hocam. Kalplerin hikmet nuruyla nasıl dirildiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyin. Herkes sağır, dilsiz, kör ve ölüdür. Bir slaytımız var, ona bakacak olursak. Sağır, dilsiz, kör ve ölü. Birçok ayetlerde geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kör, sağır ve dilsiz olan, dünyanın peşinden koşanlar, Bakara 18, Bakara 171, Maide 71, Enam 39, 40, Enam 46, Enam 104, 110, Araf 64, Araf 100, Araf 173, Enfal 21, Enfal 22, Enfal 31, 24 ve Nahl 108. Devam ediyoruz. Bir de bir başka kör, sağır, dilsiz olmayan, işten gören ve konuşan cennetler, bunlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da 14 tane ayet var. İşte kalplerin hikmet nuruyla dirilmesi, kişinin hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunması ve kerami işitmesine bağlı. Kim davete icabet eder, nema istecbellezine esmehum, davete icabet eder iştenlerden olursa, Allah Resulü boşuna mümin kulağından sulanır. İşte bu Kur'an'dan sunana daveti icabet edenler Allah tarahim ve sonrasıyla tecelli ederek onların görmeyen gözlerini görür kılar, işitmeyen kulaklarına işitir hale gelir, idrak etmeyen kalplerini de idrak eder hale getirir. İşte başlangıçta noktasında sağır dizi ve körken o kişi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Kalplerin hikmet nuruyla dirilmesi başlangıçta kalpler ölü. Ama nur kalbe girdiği zaman ki kimin kalbine nur girer? İşiten ve idrak eden. Cehennemliklerin hepsinin kalbi ölü. Fık suresi 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ كُنَّا سَمَنْ نَسْمَ وَنَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik gün cehennemde olmazdık. Allah razı olsun. İşte ölü kalp nasıl diriliyor? Enfal 24'te يَا يَوَلَّذِينَ آمُوا اِسْتِجَوُوا لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْكُمْ Ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah-u Teala'nın da rahim esmasıyla tecelli etti ve işiten, idrak eden kişilerdir. Karaman'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, dualarımızda Allah'tan bir şeyler isterken her şeyin hayırlısını istiyoruz. Bu ne kadar doğru, açıklar mısınız? Dualarımızda Allah'tan bir şey isterken duaların ruhun talebi istikametinde olmasını istemeliyiz. Allah Resulü hadisinde faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefsten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İşte hangi dualar kabul olmuyor? Kişi hayra dua eder gibi şerre dua ederse Allah-u Teala'nın yardımını alamaz. Şerden, şer noktasında Allah'tan yardım kimse alamaz. Öyleyse faydasız ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Duamızın kabulü faydalı ilme, huşuya ve nefs tezkiyesine ve sonuçta da duanın kabulüne bizi götürüyor. İşte kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah kimin duasını kabul ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ondan sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Bir insan Allah'a nasıl ulaşabilir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir insan Allah'a nasıl ulaşır? Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama Allah o insanın ruhunu kendisine ulaştırabilmesi iradesini kullanmasına bağlı. Öyleyse Allah'ın katından her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'a davet eden Resuller var. 7 sefa davet. İşte daha Allah'a davet eden Resuller. 7 sefa davet. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Ali 125, Haç 67, Kasas 87, Fusurat 33 Allah'a davet ediyorlar. Davet edenlerden, davete muhatap olan kişilerden kim daveti kabul ederse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman Allah rahim esmasıyla ona tecelli ediyor ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ruhunun kendisine ulaşabilmesi için 12-7 tane Furkan, 12 tane insanla müşidine tabi olması lazım. Daha sonra 7 kalp şartı 7 nimet ve 7 kademedeki tefsikiye ile birlikte ruhun da 7 tane gök attı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması. İşte o zaman ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıran, daha doğrusu ruhun Allah'a ulaşmasını dileyen, Allah'a ulaşmasını dileyen kişi, Allah da bu dileği %100 kabul ediyor ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den izleyici Muhterem Hocam, evli insanların geçirmemesinin altında yatan unsur nedir, açıklar mısınız? Allah razı olsun. Evli insanların geçirmemesinin altında yatan unsur. İnsanların geçinememelerinin arkasında tamamıyla nefsin afetleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili, cennet de nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Kişi cennete gitmek istiyorsa ruhun talebine, cehennem ise kişi nefsin talebine uyuyor. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, Allah Teala da o kişinin ruhunun kendisine ulaştırmak suretiyle onu cennetine almak istiyor. İkisi birbirine zıt. Ama Allah Teala ruhu 12 tane özellik itibariyle tek istikamet yaratmış. Nefs ise değişken özelliğe sahip. Ahsene de ulaşabilir, esfer-i safine de inebilir. 12 tane özellikle Allah-u Teala bunu ifade ediyor. Evli insanların geçinememesinin altında her iki tarafın nefsin afetlerinin çatışması söz konusu. Nefs 19 tane afetle malum. Ruh da 19 tane haslet. Her iki taraf ruhun talebine uyarsa aralarında bir çatışma olmaz. Çatışmanın varlığı her iki tarafın nefsine tabi olmasıyla gerçekleşiyor. Ama Allah Teala da nefs tezkesini tek bir dileğe bağlamış. Eğer evli taraflardan her biri Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah'ın garantisinde Allah onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Kalp %51 nurlanıyor. Ve böylece insanlar birbirlerini affedebilecek yanlışlar yapmaları halinde karşı taraftan yana davranarak affedebilecek seviyeye ulaşıyorlar ve böylece aralarında geçinememe değil barış gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Giresun'dan bir izleyici Muhterem Hocam, şeytanın bizim için bir imtihan vesilesi olması, Rabbimizin bizi imtihan etmesini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizi imtihan etmesi, hedeflere ulaşmak istikametinde bize kazandırdığı muhtevanın, muktesebatın kalbimize yerleşmesine bağlı. Allah Teala fizik vücut teslimi için imtihan ediyor. Ama buradan murad-ı ilahi bizi üzmek değil. Murad-ı ilahinin tamamen fizik vücut teslimini yapabilecek kalp nuruna ulaşmak. Fizik vücudu teslim yapanların mutlaka 18 saat zikirle kalbinin %81 nurlanması lazım. Bu da ancak olaylarla gerçekleşebilir, yaşadığı olaylarla. Örneğin sıkıntıyı yaşayan insanlar devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorlar. Ama bir eli balda bir eli yağda olan insanlar akıllarına pek Allah'a müracaat etmek gelmiyor. Öyle olunca o zaman Allah Teala musibetleri yaşattırarak onların daha fazla zikir yapmasını sağlamak suretiyle hedefine ulaştırmak istiyor. Murad-ı ilahi budur inşallah. Şeytanın da hedefi ne? Şeytanın da hedefi insanları Allah'tan uzaklaştırmak. Ama kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz taatinde Rad 27 Şura 13'e göre Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar şeytanın artık o kişi üzerindeki negatif tesiri sıfır. Allah sözünü yerine getirdikten sonra şeytan tekrar %49'una tesir etmek suretiyle onu alaşağı etmeye çalışıyor. İşte şeytanın bizim için imtihan olması, dersimize çalıp çalışma. Şeytan iyi bir kılavuz olabilir. Tersini, onun tersini yaptığımız halde zaman olur. Örneğin iblis bizi zikirden alıkoyuyor. İmtihanı kazanabilmemiz için zikri yapmamız lazım. İşte zikri bizim için iblisin imtihan olması, Allah'ın bize farz kıldığı vasıta emirleri yerine getirmemiz açısından negatif bir kuvvet olarak devreye giriyor. Ama biz ondan çok daha üst seviyede bir güçle Rabbimizin emrine itaatkarsak, o zaman şeytanın bize negatif tesiri, bize kaybettirmesi söz konusu değil. Örneğin Ebu Hanife Hazretleri sabah namazına kalkmayınca bunu iblisten biliyor. Çünkü Allah namazı farz kılmış. Ve kılamadığı sabah namazının 10 katını kılıyor. Bir daha kalkmayınca 20 katını kılıyor. Üçüncü kere şeytan gelip uyandırıyor. Ebu Hanife Hazretleri diyor, sen şeytan değil misin? Evet diyor. Sana ben kılmak istediğin namazı, derecatın sana kaybettirmek istedim. Bir de baktım ki sen çok daha üst seviyede derecat kazanıyorsun. O zaman daha fazla derecat kazanmaman için ben seni uyandırmaya geldim. Görüyorsunuz ki biz vazifemizi yapmamız halinde şeytanın bir engel olması hiçbir şeyi değiştirmez yani. O engeli Rabbimizin yardımıyla aşabiliriz. Hizmetten bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte Allah kulunun zannı üzeredir. Allah'ın affına güvenerek hata işleyen kişiler için durum nasıldır? Açıklar mısın? Allah kulunun zannı üzeredir. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler, Allah gafur ve rahimdir. Biz bunları yerine getiriyoruz veya yerine getirmiyorsak da Allah bağışlayıcıdır. Kimseyi cehennemine atmak istemez. Böyle bir işte buradaki ben kulumun beni zikrettiği gibiyim. Kulum beni zikrederse onunla beraber olurum. Kulum beni içinden gizlice zikreder, ben de onu içimden ve gizlice zikrederim. Kulum beni halk ve topluluk içinde zikrederse ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yani burada pozitif istikametteki bir şey. Ama şöyle bir zanın sahibi, evet ben ibadetleri yapamıyorum, Allah-u Teala'ya inanıyorum. Allah gafur ve rahimdir. Mutlaka biraz cehennemde bizi hafif tertip yaktıktan sonra cennetini aracak olayı bu Kur'an ayetlerine uygun değil. İşte bu konuda insanlar hata işliyor. Yozgat'tan bir izleyici, Muhterem Hocam, yevmül evvel ve yevmül ahir kavramlarının ne olduğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmak yevmül evvelse, yevmül ahir de ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücut teslimini yapmak, teslimini dilemek yevmül evvelse, Diğeri de Yevmül Ahir'dir. Bu kavramlar birbiriyle bağlantılı. Örneğin kainatın yaratıldığı gün Yevmül Evvelse, son kıyamet günü de Yevmül Ahir. Ve bunun gibi birçok manaya geldiğini net olarak söyleyebiliriz. O zaman ayetlerde bu şekilde bir mana çıkartma şeklinde değerlendirmeliyiz olayı. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Zebra hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalpten gönülden inşallah. Müsaadenizle bir sorumuz olacak inşallah. İnsan ilişkilerinde sabır ve hoşgörünün önemini bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi sabırsızlık. Ve insan acelecilik içerisinde yaratılmıştır. İsra suresinin 11. ayet-i kerimesinde öyle insanlar var ki hayra dua eder gibi şerre dua edebilirler. Şerre dua nefsin talepleri istikametinde duadır. Kâne insani acule. İnsan çok aleci olmuştur. Yani Allah'tan bir şey istiyor ve hemen olmasını istiyor. Halbuki Allah Teala'nın da en sevdiği kanun, liyakat, mükafat kanunu. Öyle olunca o zaman nefsin talepleri istikametindeki şeyler hayra değil, şerre dua olmuş oluyor. Ama sabreden kişi bunu önüne geçmiş oluyor. Örneğin İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde de ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahibi olsaydınız o zaman infak harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinize tutardınız. İnsan çok cimridir. Yani bir taraftan Allah'ın sonsuz rahmet hazinelerine güvenmek var. O emri yerine getirmek ve bir taraftan da tam tersi nefsin cimrilik afetine tabi olmak var. Nefsin cimrilik afetine tabi olanlar onlar kaybedenler oluyor. Onun için Mevlana sahavet ve cömertlikte akarsu gibi olun. Allah Teala nasıl veriyorsa bizim de öyle vermemizi istiyor. Allah Teala nasıl sabrın sahibi ise bizlerin de sabırla hedeflerimize ulaşmamızı istiyor. Hoşgörünün temelinde güzel ahlak var. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın temelinde af var. Arap 199 Kuzul Avfe ve Amr bil Urfi. Affet, maruf ve emret ve cahillerden yüz çevir. Maruf ve emretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an-ı Heram Mutfu'nun soruları ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o Allah sizleri çok seviyor. Siz de onu çok seviyorsunuz. Yalnız Allah'ı sevmekle kalmayın. Herkesi sevin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı istiyorsanız sevmeyi usul edinmelisiniz. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Bu dünya hayatını gerçek anlamda yaşayanlar sevenlerdir. Evvela şunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Sevmedikçe sevilmezsiniz. Onlar beni severse ben de onları severim tarzında bir düşünce bütünüyle yanlıştır. Sizi hiçbir zaman huzura ve mutluluğa ulaştıramaz. Ama onlar beni sevmese de ben onları mutlaka sevmeliyim diye insanları sevmeye başlarsanız bu felsefe sizi en güzeli ulaştırır. Felsefe kelimesi genellikle başka anlamlarda da kullanılıyor. Bu düşünce tarzı diyelim. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemez misiniz? Herkes mutlu olmayı ister diye düşünüyoruz. Eğer siz de istiyorsanız, ikinci bir yol yok. Sevginin yolu mutluluk yoludur. Mutluluk yolu sevmekten geçer. Nefret içinde hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi ruhun hasletlerinin en önemlisidir. En büyüğüdür. Mutluluğun anahtarıdır. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Belki birçok kişi bize diyecek ki iyi ama bizim başkalarını sevmemiz onların bize karşı olan davranışlarına bağlı değil mi? Hayır değil. Tam aksine sizin onlara karşı olan davranışlarına bağlı. Yani ne demek istiyorum? Yani sevgiyi onlardan beklemeyeceksiniz. O beni sevsin de ben onu seveyim demeyeceksiniz. Ben onu seveceğim. O beni sevse de seveceğim, sevmese de seveceğim. İşte hayatınızın ana felsefesi bu olmalı. Sevgi bağında üzüm yemek. Bu ancak sevgiyle oluşur sevgili kardeşlerim. Unutmayın. Sadece sevenler sevilir. Onun için o beni sevdiği takdirde ben de onu severim diye bir düşünce tarzı bütünüyle hatalıdır. O zaman topu şeytana attınız demektir. Allah'a atın topu. Siz sevin. Kim severse o mutlaka sevilenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda olan herkesi sevseniz ne kaybedersiniz ki? Sevginizi
onları belli etseniz ne kaybedersiniz ki? Sık sık onlara sevdiğinizi söyleseniz, davranışlarınız da aynı şeyi haykırsa, her davranışınızdan o etrafınızdakiler sizin onları sevdiğinizi anlamalılar. Yani gözlerinizden, konuşmalarınızdan, mimiklerinizden, davranış biçimlerinizden bir tek ana görüntü neşredilmeli. O görüntü sevgiyi terennüm etmek, sevginin şarkısını söylemek. Her davranışınız etrafınızdaki insanları sevdiğinizi ifade etmeli. İnsanlara karanlık nefret penceresinden değil, nurla dolmuş olan sevgi penceresinden bakın. Sohbete oradan girin. Karşınızdaki kim olursa olsun, ne kötülük yapan birisi olsun, ama onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Yanlışlık yapan, size kötü davranan, bunu hak etmediğiniz halde kötü davranan bir kişiyi de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Kalbiniz ne diyor? Önemli olan o. Kalbiniz, ben onu seviyorum demeli. Ne kaybedersiniz ki? Nefret etmek yerine sevseniz. Herkes için bunu gerçekleştirdiğiniz gün başka bir dünyada yaşayacaksınız. Nefrete yer olmayan bir sevgi dünyasında. Sevgili kardeşlerim, sevilmenin anahtarı sevmektir. Unutmayın, sadece sevenler sevilir. Sevenler sevilmeye en çok layık olanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevmenin görüntüsü, sevdiğinize en güzel davranışlara muhatap kılmaktır. Bu güzel davranışlar onlardan size gelen bir güzel davranışın karşılığı olarak değil, onlardan size kötü davranış da gelse, siz o yanlış davranışa en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Sanki o kişi size bir kötülük değil de size üzüntü veren bir davranışta bulunmamış da sizi sevindiren bir davranışta bulunmuş gibi davranmayı hedef ittihaz etmelisiniz. Bir anda buna ulaşamayabilirsiniz. Ama yılmadan devam ederseniz sevgili kardeşlerim, o zaman başarabildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada sizi sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir, hatta sizden nefret edenler olabilir. Bu onların dünyalarına bağlıdır. Dünyaları nefslerindeki afetler yüzünden kapkaranlık olan insanlar her şeyi en kötü standartlarda değerlendirirler. Bunun tabii neticesi olarak herkese kızarlar. Herkese karşı öfke doludurlar. Kin ve nefret saçarlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar
Allah ile değil, şeytanla işbirliği yapanlardır. Kim başkalarına kötülük saçıyorsa, öfke saçıyorsa, kin kusuyorsa, o Allah'ın yolunda değildir. O şeytanın yolundadır. Şeytan insanlara nefreti öğretir ve tatbik ettirir. Allah da insanlara sevgiyi öğretir ve tatbik ettirir. Öyleyse sevgi müessesesi bütün insanlar için temel hedefi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz ki? Eğer severseniz,

Ama siz olun, sizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarmaya çalışın. Çalışırsanız, Allah'tan da yardım isterseniz başarabildiğinizi göreceksiniz. Allah Teala onların size yaptığı kötülükleri bilmenize rağmen sizin başka insanları sevmenizi sağlamak yetkisinin sahibidir. Eğer Allah Teala herkese karşı sevgi dolu olmayı dilerseniz Allah Teala sizi de sevgi dolu kılar. Sevmenin kanatlarıyla uçarsınız. Sevgi kanatları. Sevenler uçarlar. Nefret edenler düşerler. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Nefret ediyorsunuz. A'dan nefret ediyorsunuz. Onun sizi sevmesini bekleyebilir misiniz? Nefret ediyorsanız, elinizde olmadan nefretiniz ona sizin tarafınızdan belli edilir. Davranış biçimleriniz bunun göstergesidir. Her nefret ettiğiniz kişinin sizden nefret etmesi kadar tabii bir şey olamaz. Kim başkalarına nefret saçıyorsa, başkaları da ondan nefret edecektir. Kim başkalarına sevgiyle yaklaşıyorsa, sevgi dolu davranışların sahibi ise başkalarına karşı, o zaman o kişi de sevilmeye liyakat kesbetmiştir. Layık olmuştur. Mutlaka sevilir. Hani atalarımıza demişler, iyilik yap denize at, balık bilmezse Haluk bilir. Öyleyse herkese karşı en güzel davranışlarda bulunmalısınız ki onlardan size güzel bir davranışın dönüşünü beklemeye hak kazanasınız. Sevgili kardeşlerim, ya böyle yaparsanız sevinirsiniz, mutlu olursunuz ya da böyle yapmazsınız. Nefret edenlerden siz de nefret edersiniz. Ve o kişiyi ebediyen kaybedersiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyenleri de sevebilseniz. Sizi sevmeyenlerin kalbine sıçıcık bir sevgi tohumu ekersiniz. Sıcacık bir sevgi. Sizden nefret eden kişi, ona karşı gösterdiğiniz nefret dolu davranışlara eğer sevgiyle cevap veriyorsa, nefretiniz ona nefreti kabul ettiremiyorsa, o sizden nefret etmiyorsa, siz ondan nefretinizi bütün boyutlarıyla göstermenize rağmen, bütün bunlara rağmen o sizden nefret etmiyorsa, aranızda nefretin sahibi olanlar vardır. Onlara sesleniyorum. Ne hissedersiniz? Sevgili kardeşlerim, neden onları sevmeye gitmiyorsunuz? Sevmek yoluna gitmiyorsunuz. Yollardan bir tanesi sevgi doludur, Allah'a tırmanır. İkincisi nefret doludur, şeytana ulaşır. Birisi 7 kat göklere, öteki 7 kat yerlere, cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim,

Kim olursanız olun. Nerede olursanız olun. Allah'ın kanunu seven sevilir şeklindedir. Onu ise seveceksiniz. Seveceksiniz ve sevileceksiniz. Sevgi varken neden nefret? Güneş varken neden karanlık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi neden bu kadar çok sevdiğimizi anladınız mı? Allah bize sevgiyi öğretti. Biz de size öğretmeye çalışıyoruz. Eğer idrak ederseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşayacaksınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlu olacaksınız. Sevgi kervanı, mutluluk şehrine götürür. Nefret kervanı da mutsuzluk. Ve kapkara bir dünya içinde insanlardan nefret ederek yaşarsınız. Ve de onların düşmanca davranışları aslında belki sizin düşmanca davranışınıza bağlıdır. Bir noktadan itibaren başlar. Ya biri size kötü davranmıştır, siz de ona kötü davranırsınız. Arkadan o size gene kötü davranır. Arkadan siz de ona gene kötü davranırsınız. Böylece kötülük spirali yükselir. Ama başka birisi size kötü davranıp da o spiral yükselmeye başlayınca siz ona sanki yaptığından, o kötü davranışından hiç haberdar değilmişsiniz gibi, hiç etkilenmemişsiniz gibi en güzel bir davranışla karşılık verirseniz, o kişi yaptığı hatadan dolayı sadece hüzün duyar sevgili kardeşlerim. Başkalarını en güzele davet etmeniz, onlara en güzel davranışlarda bulunmanıza bağlı, öyle değil mi? En güzel davranışlar hepinizi en güzele götürür. En güzel davranışlar, en güzel davranışları oluşturur. Karşı tarafın da size güzel, daha güzel, daha güzel davranışlarda bulunmasını, sizin onlara olan o sevginin vücuda getirdiği güzel davranışlar sağlar. Sevgi varsa mutluluk vardır. Nefret varsa mutsuzluk ve huzursuzluk. Neden dünyanızı karartıyorsunuz? Dünyanızı sevgi güneşinin aydınlığıyla aydınlatın. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Daha çok sevdiğiniz zaman daha çok sevilirsiniz. Ve bu spiral devamlı sevgi muhtevası içerisinde yücelir, yücelir, yücelir. Allah'a yakın olanlar nefret edenler değildir. Sevenlerdir. Nefret edenler şeytana yakın olanlardır. Birisi sevgi dünyasında yaşıyor. Allah'ın emirlerinden en önemlisi. Diğeri nefret dünyasında yaşıyor. Şeytanın emirlerinden en önemlisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgi varken, mutluluk varken neden nefret, neden mutsuzluk? Hep
Mutluluk reçetesinin ilaçlarını kullanın. Nedir o ilaçlar? Güler yüz, tatlı dil, sevmenin belirtilmesi. Size kötü davranan birisine de güzel davranabilecek misiniz sevgili kardeşlerim? İşte o zaman farklı bir boyuta ulaşırsınız. Size kötü davranan birisine en güzel davranışlarla cevap verebiliyor musunuz? Onun sizden nefret ediyor haline bakarak siz de ondan nefret mi edeceksiniz? Böyle yaparsanız şeytanın elinde bir esir olmayacak mısınız? Onun düştüğü hataya siz de düşmüş olmayacak mısınız? Şeytan ona tesir etmiş, o sizden nefret ediyor. Marifet sizi sevenleri sevmekte değildir. Marifet sizi sevmeyenleri ve nefret edenleri de o sevgi selinin içinde yeni bir hayata ulaştırmaktır. Dikkat edin, deneyin. Sizden nefret eden birisini hedef alın ve onu sevdiğinizi her vesileyle ispat edin. Mesela ona bir hediye verin. Mesela onu mutlu edecek olan şeyler nelerse araştırın, gerçekleştirmeye çalışın. Bunu yaptığınız zaman kalbi nefretle dolu olan kişi birdenbire duracaktır. Yahu diyecektir, ben bu adama bu kadar kötülük ettim. Zorla diye bu adamdan nefret ediyorum ben. Ama o benim nefretime ve bunca kötülüğüme rağmen bana hala en güzel davranışlarla mukabele ediyor. Nasıl bir insan bir sevdiğine davranırsa, nasıl bir davranışsa bu, o da ben onu sevmeme rağmen, ondan nefret etmeme rağmen, bu nefreti bütün boyutlarıyla göstermeme rağmen, o hala her davranışıyla beni sevdiğini ispat ediyor. O zaman ben bundan utanç duymalıyım. İş dönüp dolaşıp buraya gelir sevgili kardeşlerim. Bu sonuca ulaşabilmek, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden bir kişiyi sevebilmek kapasitenize bağlıdır. Bu bir kapasite meselesidir. İnsanlar kendilerini sevmeyenleri, hatta nefret edenleri kolay kolay sevemezler. Bu sevgi hedefi Allah'ın reçetesinde yazar. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluk reçetesi ise nefrete karşı sevgi paralelinde gelişir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Ne kaybedersiniz ki? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama sizden nefret eden birisini de sevebilecek misiniz? Bunu başardığınız gün hedefe ulaştınız demektir. O zaman başka bir dünyada bir yeni dünyada masmavi bir gök altında sağda solda düşen bembeyaz bulutlarda yaşarsınız. Günlük güneşlik bir gün ve küçük küçük bulutlar.
%90 aydınlık, %10 bulutlu. Bu parlak bir dünyadır. Tamamen bulutsuz bir gökyüzü. Orada da güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. İşte o güneşi, sevgi güneşi olarak düşünün. Ne kadar çok severseniz, sizin sevgi güneşiniz o kadar parlak olur. Sevgili kardeşlerim, sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılırsa, onlar için sizden nefret etmek asla söz konusu olamaz. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu onların ellerinde değildir. Kalpleri sevgiye karşı sevgiyi mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse insanlara dikkatle bakın. Nefret edenler hep mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Her şeyden rahatsızlık duyan insanlardır. Onlar bir mutsuzluk dünyasında yaşamaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, dünya sevgiyi unutan insanlarla dolu. İnsanların çoğu Allah'ı unuttukları için sevgi yerine nefretle dolu kalplerin sahipleri olmuşlar. Böyle olmuşlar çünkü etrafındaki insanlar onların nefreti aşılamış, onlardan nefret ederek. Onlar da o nefret dolu dünyada nefreti kabul etmişler. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her gün bir gün daha yaşlanırsınız. Her gün hayat tecrübeniz artar. Günler geçtikçe başka insanların kalbini yanlışlıkla da olsa kırdığınız zamanlar oluşursa bundan hüzün duymaya başlarsınız. Neden derseniz ben onun kalbini kırdım. Sevgili kardeşlerim, başkaları size kötü davranabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Onun problemidir. O Allah'a hesap verecektir. Sizin kalbinizi haksız yere kırdığı için vicdan azabını o yaşayacaktır. Sizse, kalbi kırılan sizse, ona kalbinizin kırılmadığını, davranışlarınızla ispat eden birisi olmalısınız. Ona kırılmadığınızı, onu çok sevdiğinizi, bir öfke anında söylenen bir sözün sizi fazla üzmediğini ve üzüntünüzün geçtiğini huzur içinde o kişiye anlatabilirseniz, bu kişi eskiden dostunuz değilse, bunu söylediğiniz zaman dostunuz olacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Tüm kalpler birbirinden etkilenirler. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, onların kalplerine sevgi tohumları ekmiş olursunuz. Onlar da sizi mutlaka seveceklerdir, sevgili kardeşlerim. İşte
sevgi üzerine bir dünyada yaşamış olmak, herkesi mutlu etmek sonucunu doğurur. İnsanları severseniz, onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. İnsanlardan nefret ederseniz, onların da sizden nefret ettiğini göreceksiniz. Öyleyse top sizde. O topu Allah'ın emrettiği istikamette kullanın. Sizden etrafınızdaki insanlara buram buram sevgi yayılsın. Onlar sizin kendilerini sevdiğini, sevdiğinizi daima anlamalılar. Her an sizden etrafınıza sevgi haleleri yayılmalı. Herkes sizden böyle bir izlenim aldıktan sonra size karşı sevgi duyacaklardır. Sevginin karşılığı sevgi, nefretin karşılığı nefrettir. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa o sevmelidir. Sevgisini açıklamalıdır. Ve her davranışından buram buram o sevgi dışa vurmalıdır. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Kalbi kapkaranlık, kilitlenmiş bir insanın kalbindeki pasları, kirlilikleri, karanlığı yok edebilen, diğer insanların ona karşı olan sevecen davranışlarıdır. Sevmek bütün kapıları açar sevgili kardeşlerim. Kalplere o kapılardan girilir. İnsanlar sizi denerler. Kötü davranırlar. Sizin onlara nasıl davranacağınıza bakarlar. Kötü davrananları da sevebilmelisiniz. Sevgiyle dolu olan insanlar zaten size karşı davranışlarıyla her an sizin tarafınızdadırlar. Sizden yanadırlar. Kim severse sevdiğinden yana olur. Kendisinden yana olmaz. İşte bu kendinden yana olmak veya başkalarından yana olmak sevginin belirgin ayırıcıdır. Öyleyse sevin, sevdiğinizden yana olun, kendinizden yana olmayın. Kendisinden yana olan bir kişi her an menfaatini üstün bir hedef ittihaz eden bir insandır. Oysa ki üstün olan tevazu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz bütün bunların ilacının sizde olduğunu anlayacaksınız. Ve sizden nefret eden bir insanı da sevebilirseniz, onunla haşır neşir olabilirseniz, onunla beraber olabilirseniz, onda da mutlaka sevgi tohumları sizin tarafınızdan ekilmiş olur. Ve bu tohumlar mutlaka meyve verir. Sevgi tohumları sevgi çiçeklerini açar, sevgi ağaçlarını açar, hazırlık çınarlar gibi sevgi kalbinizde
gelişir, gelişir, gelişir. İşte hepinizin yaşamanız lazım gelen hayatın ana boyutları hep sevgi çerçevesi içindedir. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Seveceksiniz. Kim mutsuz olmayı istiyorsa o da kolay. Nefret eder. Nefret eden bir kişi her an huzursuzdur. Her an sıkıntılıdır. O başkalarına düşmanlık yapmaya çalıştığı için başkalarından da ona düşmanlık gelecektir. Bu gelenlere mani olmak ister ama kendisi de düşmanlığını yapmaya devam etmek ister. İşte burada paradoks oluşur. Nefrete karşı sevgi kazanamazsınız. Yani siz nefret sahibiyseniz başka birisine onun sevgisini kazanamazsınız. O da sizden nefret edebilir veya en azından sizi sevmeyebilir. Ama nefret ettiğiniz, bütün boyutlarıyla nefretinizi haykırdığınız, hissettirdiğiniz bir insandan sizi sevmeyi beklemek hakkına sahip değilsiniz. Onun sizi sevebilmesi her şeyden evvel sizin onu sevebilmenize bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? Sevin. Severek mutluluğun kanatlarına takılın. Mutluluk rüzgarlarında uçun. Sizler için en güzel hedef sevilmek hedefidir. Sevmeden sevilme noktasına ulaşamazsınız. Sevin ki sevilesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâirel mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız, ey kardeşim sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vetiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de onlardan ayrıyken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
iç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali, sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah-u Teala'nın size bir nimetli bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara, kendisi bir çobandı, sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tül kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz.
Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sulh-i sükûnu gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Bireysel mutluluk bunun dışında bir olaydır. Çevrenizle bir sulh ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felah erenlerdir diyor. Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde,
hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala buyuruyor ki, kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre, bu mümkün değil dediğine göre, istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi: ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebu Bekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular.
Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbinde, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir alarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı kişi, Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Bir kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların
gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe. Gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi yoksa dilemediniz mi, bunu anlayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime aynen şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdeliklerinden fazladır. Herkesi seçer. Kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarına yüklenirler.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayete men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında

0: O zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz. Hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh, kime tabi olmuşsa, o mürşidin dergahına ulaşır, oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyri sülük, devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece
1: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli...
0: 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi, kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vetiredir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç, o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili, rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler, manyetik alan sahibidirler ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce mürşide ulaşmadan

olunca %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah-u Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah Teala hacet namazını kıldığınızda, eğer siz gerçekten Allah Teala'dan hacet namazı kılıp mürşidinizi demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah Teala mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7'nin birikiminde ikinci gök katına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde 7. gök katına ulaşırsınız ve alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz 7 tane alem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. 7 gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçer ruhunuz ve Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyr-i suluk adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'ab'tır diyor Allah Teala. Me'ab, sığınak demek. Ve me'aba sığınan ruhunuz, sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyle Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle sonra da %98'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru. %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
ise ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismini zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi kolumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız, o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 27. ayet kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklılığı oluşturan kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülh ve sükuna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytanla aranıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakın hasıl ederler. Yakın seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet, perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara, insanların inandıkları gibi siz de amenu olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenu olalım dediler. Gerçekten onlar, kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenu olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu
ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman, Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar kazandıkları pozitif dereceler negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü idiniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Allah,
Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır dedik. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk.
ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta, günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan, kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.

0: Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, içinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu, bu cezayı, hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne vasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, işte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler. Ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun ineğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah, işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi, hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler.
1: Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.
0: Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak, günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz.
2: Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki eğer siz müminler iseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağı sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu, ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler.
1: Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği, okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar, onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibe olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenü olanlar! Râina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz, delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbinin katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler.
Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin

üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin. Rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden, onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına, bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik.''

onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kâfi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Burada bir Kur'an tefsiri söz konusu. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Kelimelerin gizlediği gerçek manayı Allah'ın öğretmesidir. Öyleyse Duha suresinin 16. ayet kerimesiyle inşallah konumuza girelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme nübti şül bat şetel kubra inna müntekimun müntekimun inna müntekimun. Yevme gün Nebtüş'ü yakalayacağız. El batşete. Şiddetle yakalamak. Nebtüş'ü yakalayacağız. El kubra. Büyük. İnna muhakkak ki biz. Müntekimun. İntikam alacak olanlarız. İntikam alacak olanlar. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, onları yakalayacağımız gün, biz mutlaka intikam alacak olanlarız. İşte Allah Teala Allah'a karşı olan bütün insanlardan mutlaka intikam alacaktır. Ve Allah-u Teala'nın açık ifadelerine rağmen Allah'ın Resulüne cephe alanlar için Allah-u Teala bunu söylüyor. Onları yakalayacağız diyor ve biz mutlaka İntikam alacak olanlarız. Allah'ın intikamı korkulacak bir intikamdır. Duhan suresi 17. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Velekat fetenna kablehum kavme Fir'avne ve ca'ehum Resulun kerim. Ve lekat ve andolsun fetenna imtihan ettik kablehum onlardan önce kavme kavim Fir'avne Firavun ve ca'ehum ve onlara geldi Resulun Resul kerim. Kerimun kerim. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul gelmişti. İşte bu zamanki Resul'ün çıkışı da bir imtihandır. O zaman Allah-u Teala bir Nebi Resul göndermiş. Hazreti Musa. Allah'ın şimdi gönderdiği Resul bir Nebi Resul değil, bir Veli Resul. Peygamber değil, Evliya
Bir resul sadece. Onlara kerim bir resul, yani Hazreti Musa gelmiş diyor Allah Teala. Ayet 18. Bismillahirrahmanirrahim. En eddu ileyye ibadallah, ibadallahi, ibadallah. İnni lekum resulun emin, eminun. Ve eddu, ve eda edin, verin, gönderin ileyye bana, ibadallahi, Allah'ın kulları, inni muhakkak ki ben, lekum size, sizin için, resulün, resul, eminim, emin, güvenilir. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin, muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm,

demişti. Ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Gerçekten o devirde İsrailoğullarına şiddetle eziyet ediliyordu, işkence yapılıyordu ve Hazreti Musa onları bana ver, buradan gidelim biz, İsrailoğullarını ben buradan götüreyim diye Firavun'a ulaşmıştı. Ayet 19 şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en la ta'lu alallah alallahi inni atikum bi sultanin mubin ve en la ta'lu ve ululuk büyüklük taslamayın. Ala Allahi Allah'a karşı. İnni muhakkak ki ben atikum size geliyorum. Bir sultanın bir sultan ile deliliyle mübinin apaçık. Allah'a karşı ululuk büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan delil ile geliyorum. Bi ile sultanin mübin apaçık bir delil. Apaçık bir sultan delil ile geliyorum. Hazreti Musa Firavun'a böyle söylüyor. Ben size apaçık bir delil ile geliyorum. Siz Allah'a karşı büyüklük, ululuk taslamayın. Firavun her zamanki gibi büyükleniyor. Mısır halkı emrinde her istediğini yaptırıyor onlara. Bu ona gurur veriyor, kibirleniyor. Üstün olduğu iddiasında, Allah-u Teala'nın Resulü'nden daha üstün olduğu iddiasında. Ve 20. ayet-i kerime, Duha Suresi 20. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inni uztu bi rabbi ve rabbikum en tercümuni ve inni ve muhakkak ki ben uztu sığındım bi rabbi rabbime ve rabbikum ve sizin Rabbiniz en tercümuni sizin beni taşlamanız. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Anlaşılıyor ki Firavun Hazreti Musa'yı taşlamayla tehdit etmiş. Ve Hazreti Musa diyor ki muhakkak ben sizin taşlamanızdan rejim kelimesi biliyorsunuz taşlama. Buradaki tercümuni rejim kelimesinden geliyor. Taşlama. Ni beni tercümu en tercümuni sizin beni taşlamanız. Allah diyor benim de Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. Her zaman Allah'ın Resulleri bunu söylerler. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Allah Teala Hazreti İsa'ya sorduğu zaman, ey İsa sen ben Allah'ın oğluyum diyormuşsun, doğru mu? Böyle olmadığını sen muhakkak ki benden daha iyi bilirsin diye cevap veriyor Hazreti İsa. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir,
sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ayet 21, Duhan Suresi 21. ayet-i kerime ve in lem tu'minu li fa teziluni fa teziluni ve in veya eğer lem tu'minu siz inanmıyorsunuz li bana fa teziluni ve o zaman o halde artık İteziluni, benden uzaklaşın, ayrılın. Eğer bana inanmıyorsanız, öyleyse benden uzaklaşın, benden ayrılın, diyor Hazreti Musa.

Yani 22. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe de'a Rabbehu enne ha ulai ha ulai kavmün mücrimun. Ve bunun üzerine deha dua etti. Rabbehu, onun Rabbi, kendi Rabbi, enne olduğu diye. Haylayı bunlar, kavmün kavim, mücrimun, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavim diye Rabbine dua etti. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Yani Allah Teala onların bir günahkar kavim olduğu konusunda bir cezaya her zaman başvurabilir. Ve bunlar günahkar bir kavimdir. Belki de onları cezalandırır ilavesi de var. Ama bunlar günahkar bir kavimdir diye Allah'a dua etti diyor Allah Teala. 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe esri bi ibadi leylen innekum muttebeun. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Allah Teala diyor ki hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla birlikte yola çık. Allah Teala bunu dua ettiği zaman Allah Teala cezanın tahakkuku konusunda bundan sonraki konuyu ifade ediyor. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti Musa Allah-u Teala'ya dua ediyor. Onlar böyle böyle sana karşı olan haddi aşan günahkar bir kavim. Onları cezalandır diyor. Allah-u Teala diyor ki gece yürüyüş yapmak üzere kavminle beraber yola çık. Bil ki siz mutlaka takip edileceksiniz. Bunun manası takip edilseniz de korkma. Yani siz bizim muhafazamız altındasınız diyor Allah Teala. Ve Duhan Suresi 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vetru kil bahre rahva rahven innehum cundun mugrakun ve etruki ve bırak el bahre deniz rehven durgun açık. İnnehum muhakkak ki onlar cündün ordu mugrekun boğulacak olanlar. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Allah Teala burada ben diyor denizi yaracağım. Yardığım zaman deniz açık olacak. Siz o açık denizden geçeceksiniz karşıya. Ve deniz açık olarak arkanda kalsın. Muhakkak ki o ordu orada boğulacaktır diyor. Duhan Suresi 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kem
teraku min cennatin ve uyun. Uyunin. Kem kaç tane, pek çok nice teraku terk ettiler, bıraktılar. Min cennatin, bahçelerden ve uyunin ve pınarlar. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler diyor Allah Teala. Kendilerine ait olan bahçelerini, pınarlarını terk edip İsrail kavmi Mısır kavminden ayrılıyor. Mısır'dan ayrılıyor. Hazreti Musa'nın önderliğinde. Duhan suresi 26. ayet-i kerime ve zuru'in ve makamin kerim. Ve zuru'in ve ekinler ve makamin ve mekanlar kerimin kerim, güzel. Ve ekinler ve kerim mekanlar. Yani güzel köşkler, güzel konaklar bırakıyorlar arkalarında. 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve nametin kânû fîhâ fâkihîn. Ve nimetler kânû oldular fîhâ orada fâkihîn, zevk içinde yaşayanlar. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler. Yani o nimetlerle zevkli anılar geçirdiler, karınlarını doyurdular. Oralarda, köşklerde güzel günler geçirdiler. Onu söylüyor Allah Teala. Ve hepsini arkalarında bırakıp Mısır diyarını terk ediyor İsrailliler. Ayet 28. Kezalik, kezalike ve evresnaha kamen aharin. Kezalike, işte böyle, böylece ve evresnaha ve ona miras kıldık. Kamen kavim, aharin, ahir olanlar, sonrakiler. İşte böylece, işte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Ondan sonra gelecek olan kavmi onlara varis kıldık diyor Allah Teala. Elbette o bıraktıkları yere başkaları gelecek. Daha sonraki doğanlar, daha sonra oralarda yaşayacak olanlar onlara varis olacaklar. Onları varis kıldık diyor Allah Teala. Ayet 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fema beket aleyhümüs sema'u vel ardu ve ma kânu munzarîn. Ve artık bundan sonra ma beket, ağlamadı aleyhim onlara es sema'i, sema gök ve el ardu ve arz yer ve ma kânu ve olmadılar munzarîn, mühlet verilenler. Onlara yer ve gök ağlamadı ve onlara mühlet verilmedi. Ölmüş olsaydılar yer ve gök ağlayacaktı. Onlara yer ve gök ağlamadı ve onlara mühlet verilmedi diyor Allah Teala. Ve Duhan suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad neceyna beni İsrail'e minel azabil muhin, muhini. Ve lekad ve andolsun neceyna, biz kurtardık
beni İsrail'e, İsrailoğulları, minel azabi, azaptan, el muhini, alçaltıcı olan, zelil olan azaptan. Ve andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun'un zelil, İsrailoğullarını zelil azaptan kurtardık. Bu Firavun'un azabı. Nasıldı İsrailoğullarının durumu? İsrailoğullarının kadınlarını alıkoyuyorlardı, erkeklerini öldürüyorlardı. Ve yeni doğan bütün çocukları, erkek olanları mutlaka öldürmek kararını almışlardı. Çünkü kahin onlardan birisinin Hazreti Musa olacağını söylemişti onlara. O tarihlerden bu Hazreti Musa'nın peygamber olduğu devreye kadar geçen süreç içerisinde Yahudiler hep azaba uğradılar. Mısır halkı tarafından hep işkenceye, hep kötü davranışa muhatap oldular, azaba uğradılar. Hep onlara azap edildi. Ve 31. ayet-i kerime min firavne innehu kâne aliyyen minel müsrifîn. Aliyyen minel müsrifîn. Min firavne, firavundan, innehu, muhakkak ki o, kâne oldu idi, aliyen, ululuk, büyüklük taslayan, minel müsrifin, müsriflerden, haddi aşanlardan. O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardan dandı. Hep Mısır'daki firavunlar söz konusu. Hazreti İbrahim'le çatışan da gene firavundu. Ve Hazreti İbrahim ona dedi ki benim Rabbim ölenleri diriltir. Firavun da dedi ki ben de diriltirim. Bir idam mahkumunu affetti. Şimdi de bu kişi ölecekti. Ama gördün ki öldürmedim, onu diri tuttum. Yani ölecek olan bu kişiyi hayatta tuttum. Hazreti İbrahim de Firavun'a dedi ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Madem ki sen de Tanrı olduğunu iddia ediyorsun, öyleyse sen de güneşi batıdan doğdur bakalım. Firavun fena halde şaşırdı bu işe. Ve Hazreti İbrahim karşısında mahcup oldu. Bu mahcubiyeti yüzünden de Hazreti İbrahim'i ateşe mancınıkla atmaya karar verdi. Ve Hazreti İbrahim orada mancığın üzerindeyken Cebrail Aleyhisselam göründü. Dedi ki, ne istiyorsan ben yapmak üzere geldim. Ne dersen şu anda söyle, hemen gereğini yerine getireyim. Hazreti İbrahim dedi ki, benim Rabbim benim bu vaziyette olduğumu biliyor. O beni kurtarır. Ve Hazreti İbrahim, Cebrail Aleyhisselam'ın yardımını kabul etmedi. Allah'ın kendisini kurtaracağını biliyordu. Nitekim attılar Hazreti İbrahim'i, mancınıktan boşalttılar. Boşlukta o kocaman ateş yığının üzerine doğru giden Hazreti İbrahim oraya varmadan önce Allah-u Teala ateşe su ol dedi.
yanmakta olan odunlara da balık olun dedi. Ve şu anda Urfa'daki o balıklı caminin önündeki su, içinde balıklar olan su, işte o sudur, ateşin suya döndürüldüğü sudur ve balıklar da her biri o zaman birer odundu. Tabii bu balıkların kim bilir kaçıncı nesilden dedeleri. Sevgili kardeşlerim, kötüler uzun devrede iyilere bir şey yapamazlar. Allah mutlaka yardım elini uzatır. 31. ayet-i kerime bunu söylüyordu. Firavun haddi aşanlardandı, büyüklük taslayanlardandı. Her zaman üstün olduğunu iddia etmiştir. Hazreti Musa için de Firavun hep aynı şeyleri yapmıştır. Üstünlüğünü hep iddia etmiştir. Hazreti Musa Firavun'a gittiği zaman Hazreti Harun'la beraber biz muhakkak ki Allah'ın Resulleriyiz dedikleri zaman Firavun onları şiddetle reddetmişti. Muhakkak ki demişti sen bir sihirbazsın. Böyle söylemesinin sebebi de o Hazreti Musa ile sihirbazların birbiriyle yarıştıkları noktaydı. O noktada sihirbazlar elleri beraberlerindeki ipleri yere attılar. İpler birer yılan oldu. Allah-u Teala da Hazreti Musa'ya elindeki asayı at ya Musa dedi. Musa asayı attı. Asa yere atılır atılmaz bir canavar oldu. Ve bütün yılanları yuttu, yok etti. O zaman sihirbazlar, ey sihirbaz dediler, sen bunu nasıl yaptın? Bunu bize de öğretir misin? Hazreti Musa'yı bir sihirbaz zannediyorlardı. O da dedi ki, ben sihirbaz değilim. Allah-u Teala'nın bana bir yardımıdır bu. Benim bir dahlim yok. Sizi de davet ediyorum. Eğer siz de bizimle beraber olursanız, bu tarzdaki fizikidesi marifetlerin sahibi olursunuz. Ve Hz. Musa'nın doğru söylediğinden emin olan sihirbazlar Hz. Musa'ya biat ettiler. Firavun bunu anlar anlamaz o sihirbazlara dedi ki sizi çaprazlama ellerinizi ayaklarınızı keseceğim. Sizleri astıracağım. Onlar da dediler ki yapabilirsin ama bunlar bizi artık korkutmuyor. Biz Rabbimizi bulduk. Tabiyetimizi tamamladık. Şimdi sen bize ne yapacaksan yap. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ilişkilerde insanlar ve onların Rabbi olan Allah. Hazreti Musa'nın oraya gidişi belki Firavun'u adam etmedi ama Firavun kavminden birçok sihirbazı Allah'ın yoluna almayı nasip kıldı. Kurtuluşu nasip kıldı o insanlara. Ve 32. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Duhan suresi 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ihternahum ala ilmin alel alemin. Ve lekad ihternahum velekat ve andolsun ihternahum onları seçtik üstün kıldık.
Ala ilmin, ilim üzere. Ala el alemin, alemlerin üzerine, alemlere. Ve andolsun ki biz onları, yani İsrailoğullarını, ilim üzerine, alemlere seçtik, üstün kıldık. Allah Teala İsrail kavminin Allah'ça kıymetli olduğu devrelerden bahsediyor. İsrail kavmine Allah Teala uzun süre gerçekten çok yardımcı oldu. Ne zaman ki İsrail kavmi Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında bir buzağı kendilerine ilah edindiler. Bir samiri Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraklardan bir buzağı heykeli yapmıştı. Ve bu buzağı heykeli buzağı gibi ses çıkartıyordu. Bunu gören Hazreti Musa'ya tabi olanların büyük kısmı buzağı kendilerine ilah edindiler. Hazreti Musa 40 gün, 30 günlük çıkmıştı daha. Allah Teala 10 gün daha onu beraberinde tuttu. 40. günün sonunda Hazreti Musa aşağı indiği zaman bir de baktı ki bütün kendisine tabi olanlar buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Bunun üzerine kardeşi Harun'a bayağı ciddi bir şekilde çarptı. Sen nasıl bunların böyle putperest olmalarına müsaade ettin? Bunlar bunu yapamazlardı. Allah-u Teala'ya inanmışlardı. Bizim yolumuza girmişlerdi. Şimdi hepsi fıska düştüler. Hazreti Harun dedi ki beni hırpalama. Ben onlara karşı zor kullanamazdım. Onlara lazım gelen şeyleri bütün boyutlarıyla anlattım. Ama onlara tesir etmedi. Onlar buzağa tapmaya devam ettiler. Bunun üzerine Allah-u Teala İsrail kavmini 40 yıl süreyle Konya Ovası kadar bir yerde dolaştırdı. Cebrail Aleyhisselam önden gidiyordu. İsrail kavminin herhangi bir yerde kalıp orada tarım yapmasına Allah'ın müsaadesi hiç olmadı 40 yıl boyunca. Ve soğan sarımsak istemeye başladılar İsrail kavmi. Neden? Allah Teala devamlı olarak onlara bıldırcınla kudret helvası indiriyordu gökten. Onları yediriyordu. Ve bu tek düze gıdadan İsrail kavmi şikayet etmeye başladı. Hazreti Musa onlara başka bir yiyecek yok ve olmayacak dedi. O şartlar altında İsrail kavminin putperest olanları o Samiri'nin buzağı heykeline taparak putperest olanları kırk yıl boyunca dolaştılar. Önde bir bulut şeklinde Cebrail Aleyhisselam gidiyordu. Nerede konaklarsa, durursa orada konaklıyorlardı. Onun dışında konaklamak da yasaktı. İstedikleri şehirlere gitmeleri uygun görülmüyordu. Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Sevgili kardeşlerim, 40 yıl boyunca İsrail kavminin, bu puta tapanlarının hepsi yolda birer birer öldüler. 40 yıl boyunca yolda doğan çocuklar 30-40 yaşlarında Şeria Nehri'nin birinci kıyısına Allah-u Teala ulaşmalarına müsaade etti. Ve ertesi gün Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçeceklerdi. Onlar için mukaddes topraklardı. Şeria Nehri'nin öbür tarafı.
O gece Allah Teala Hazreti Musa'yı da aldı. O gece senin son gecen dedi. Sen de karşıya geçmeyeceksin. Ve karşıya Hazreti Harun'la yolda doğan çocuklar geçtiler sadece. İsrail için o topraklar, Türkiye'de bulunan o topraklar hala mukaddestir. O topraklar onlar için idealdir. Mütemadiyen oradan toprak edinmek onların temel hedefidir. Duhan suresinin bu ayet-i kerimesinde, 32. ayet-i kerimesinde ve andolsun ki biz onları, İsrailoğullarını ilim üzerine alemlere üstün kıldık diyor Allah Teala. Ve Duhan suresi 33. ayet-i kerime ve ateynahum minel ayati ma fihi belaun mubin mubinun ve ateynahum ve onlara verdik minel ayati ayetlerden ma şey fihi içinde belaun imtihan mubinun apaçık ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden mucizelerden verdik. Ve 34. ayet-i kerime İnne haulâi le yekulûn. İnne muhakkak gerçekten haulâi bunlar le mutlaka elbette yekulûne derler diyecekler. Gerçekten onlar mutlaka derler ki diyecekler ki 34. ayet-i kerime, 35. ayet-i kerime de ne söylediklerine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn hiye illa mevte tu nel evla ula mevte tunel ula ve ma nahnu bi münşerin. İn sadece hiye o in illa sadece mevte tuna bizim ölümümüz el ula evvelki ilk ve ma nahnu ve biz değiliz bi münşerine neşr olunacak olanlar, tekrar dirilecek olanlar. Bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşr olunacak, yani tekrar diriltilecek değiliz.

Yani ilk ölümümüzden sonra bir daha hayat olmayacak diyorlar. Oysa ki Allah Teala kıyamet günü zamanı durduracaktır. Ve zaman geriye doğru bir akış takip edecektir. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman kinetik enerjinin Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerjinin itiş enerjisinin sona ermesiyle kainatın büyümesi duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman sona erecektir. Ve zaman durduktan sonra gravitasyon başlayacaktır. Gravitasyonla uzaylar birer birer yok olacaktır. Yani maddenin içindeki uzay adım adım yok olacaktır. Kainat küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir ve çıkış noktasına geri dönecektir. Bir noktadan birbirine bitişik olan bütün kainat nasıl çıkıp da uzaylar sebebiyle bir bütün kainat oluşturmuşsa uzaylar birer birer yok olacak ve küçücük bir yere bütün kainat toplanacaktır. Bu geriye dönerek sıfır noktasına ulaşmak demektir. İşte bu muhteva içerisinde kıyamet günü neler olduğuna beraberce bakalım. Kıyamet günü ne olacaktır? Sura 3 defa üfürülecektir. Birinci üfürülüşünde orada yaşamakta olan, yani kıyamet günü bizim dünyamızda mesela yaşamakta olan veya herhangi bir gezegende, çok sayıda gezegende hayat olduğu 17 ayetle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka gezegenlerde, hayat olan gezegenlerde insanların hepsi sura birinci üfürüşte hepsi duyacaklar sesi ve hepsi öleceklerdir. Peki onlardan evvel yaşayan insanlar? Onlardan evvel yaşayan insanlar zaten ölmüştür. Böylece Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşamakta olup da ölecek olan son insana kadar hepsi ilk ölümlerini tamamlamış olacaklardır. Ve bunun bu noktada zaman duracaktır. Zamanın durması Allah'ın gezegenlere verdiği büyütme enerjisinin, itiş enerjisinin, kinetik enerjinin durmasıdır. Durduğu için zaman duracaktır. Ama gravitasyon başlayınca, başlangıçta bir tek noktadan bütün kainatı oluşturacak kadar genişleyen, büyüme devam ettiği için de zamanın devam ettiği statü, evvela büyüme durunca zamanın durmasını, küçülmeye başlayınca da zamanın geri durmasını intac edecektir, neticelendirecektir. Ve geriye doğru dönen zaman içerisinde kimlerin yaşamakta olduğu ana, zaman parçasına zaman geri dönmüşse, ta Adem Aleyhisselam'a kadar geçen bütün zaman parçalarındaki insanlar zaten hayatta olacaklardır. Böylece insanlar ilk ölümlerinden sonra dirilmiş olacaklardır. Ama bulundukları yerde artık yer çekimi kuvveti mevcut değildir. Bu sebeple canlanan bu insanların hepsi mahşer meydanına doğru yükseleceklerdir. İndi ilahiden evvelki ilk toplanma yeri mahşer meydanıdır. Orada bütün insanlar toplanacaklardır. Öyleyse sura birinci üfürülmede
Kıyamet günü yaşayanlar da ölecektir. Ondan evvel ölenler ölmüştür. Bütün insanların ilk ölümü tamamlanmıştır.

olacaklar. Kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar. Enerji bedenlerle olacaklar. Artık yaşlanma diye bir olay mevcut olmayacak. Ve nefsler, berzah aleminden oraya ulaşan nefsler fizik vücutlarla birleşecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah Teala bu olaya. Böylece sura üçüncü defa üfürülmüş oluyor insanların enerji bedenlerle yeniden canlanması hali. Birinci defa sura üfürülüşte geçmişten geleceğe doğru uzanan zamanın durması, herkesin ölmesi, zamanın geriye dönmesi, ölenlerin hepsinin canlanması ve mahşer meydanında toplanma. İkinci defa sura üfürülüyor, herkes ikinci defa ölüyor. Üçüncü defa sura üfürülüyor, herkes yeniden canlanıyor enerji bedenlerle. Sonra mahşer meydanından indi ilahiye ulaşılıyor. Orada herkes kendi hayat filmini, rakamlı kitabını orada seyrediyor. Ve kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların cehenneme girdikten sonra orada kalması söz konusu oluyor. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların cehenneme girdikten sonra oradan çıkıp cennete ulaşmaları söz konusu oluyor. İşte birinci ölümden sonra ölümün dirilmeyle noktalanacağı tekrar ölüm ve tekrar dirilme. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Ve 36. ayet-i kerime fetu bi abaina in kuntum sadikin. Fetu bi o halde getirin abaina babalarımız in eğer kuntum siz oldunuz sadikin sadıklar doğru söyleyenler. Siz doğru söyleyenlerseniz o halde babalarımızı geri getirin. Hazreti Musa'ya bunu söylüyor. Mısır kavmi. Siz doğru söyleyenlerseniz madem ki dirileceğiz o halde babalarımızı geri getirin bakalım. Ve 37. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ehüm hayrün em kavmü tübbe'in vellezine min kablihim ehleknâhum innehum kânu mücrimîn. Hum onlar hayrün hayırlı daha hayırlı em yoksa veya kavmü tübbe'in tübba kavmi Yemen'den bir kavim vellezine ve onlar min kablihim onlardan önce ehleknâhüm, biz onları helak ettik. İnnehum muhakkak ki onlar kâni oldular. Mücrimîn, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Onlar mı? Yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Her devirde Allah'ın Resullerine karşı çıkan insanlar oluşmuştur. Mutlaka oluşmuştur. Allah Teala diyor ki Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Arda arda gönderdik. Arda arkası kesilmeksizin, fetret devirleri olmaksızın gönderdik. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler Resulleri mutlaka inkar ettiler diyor Allah Teala. Ve onlar mücrimler olarak değerleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın Resullerini inkar edenler. Ve 38. ayet-i kerime ve ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma laibin ve ma halakna ve yaratmadık es semavati semalar gökler ve el arda ve arz yer ve ma ve şey beynehuma onların o ikisinin arasında laibine, oyun, oyun, oyun oynamak. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Allah Teala abesle iştigal etmez. Mutlaka
biz insanların akıllı edemeyeceği

seviyede bir sebebi vardır Allah-u Teala'nın yaratmasının. Ma halakna huma illa bil hakkı ve lakinne ekserehum la ya'lemun. Ma halakna huma, biz o ikisini yaratmadık illa'den başka sadece bi el hakkı, hak ile. Ve lakinne ve lakin fakat ekserehum, onların çoğu la ya'lemun, bilmezler. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. Yani ikisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Gökleri ve yeri, yani gökleri de yeri de her ikisini de haktan başka bir şeyle yaratmadık. Her ikisini de hak ile yarattık. Ve onların çoğu bilmezler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki beraberliğimiz inşallah burada tamama ermiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde

Sizlerle beraberiz. Sizler için yaşıyoruz. Sizler için varız. Sevgili kardeşlerim, Allah, sizler ve biz. Biz bir bütünüz. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. Allah Teala onu sevenlerin bir arada olmasını istiyor. Allah'ı sevenler Allah'ı sevmek dediğimiz zaman bunun başlangıç noktasının Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu bilmelisiniz. Seven sevdiğine koşar. Sevmeyen nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o sevdiğine koşandır. Allah'ı sevdiği bu konudaki bütün güçlüklere katlanma kararı olmasından bellidir. Yolun başlangıcı son derece kolaydır ve insanı mutlaka bir düzlüğe çıkarır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yünip. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Ama yehdi ileyhi men yünip diyor arkasından da. Ama onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız Allah-u Teala'nın zatına ruhunuzu ulaştırmayı, bunu fiil olarak gerçekleştirmeyi, sadece dilemeniz bile bu konu için yeterlidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi sever. Ben sizleri, herkesi sever Allah. Bütün insanları kendisine ulaştırmayı diler. Dileği budur. Onun için yaratmıştır. Neden? Çünkü Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu var ve o ruhunu geri istiyor. Bir insanın hayattayken kendisine ulaştırmasını diliyor ki o kişiyi mükafatlandırsın. Neyle? Cennetle. Neyle? Dünya mutluluğuyla. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde sevgili kardeşlerim, bu kişinin dilediği anda Allah Teala yolunu açar. Ona mürşit sevgisi verir. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mürşidine ulaştırır.
O zaman ruhu kişinin vücudundan ayrılır ve 7-8 aylık bir zaman zarfında mürşidine ulaşıp tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Bu kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğunda Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kime? Hangi vasıfların sahibi olması lazım? Bir tek vasıf istiyor Allah Teala. O kişi Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemiş olacak. Dilemişse Allah Teala derhal o kişinin üzerinde tecelli eder. Onda mürşid sevgisi oluşturur. Bir kişi ihtiyaç duyar bir mürşide, iç dünyası bunu arzular. Yapması lazım gelen şeyi de kişi öğrenir. O hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaktır. Kişi bu abdesti alır. Hacet namazının genellikle en güzel şekli gece saat 12'den sonra, şimdiki saatte gece 12'den sonra, sabah şafandan evvel kılınması efdaldir. Böyle bir statü içerisinde kişi hacet namazını kılarsa Allah'tan bir soru sormak, Allah'a Allah'tan bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi olur. Hacet namazı biliyorsunuz 4 rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Dördüncüde de yine aynı Fatiha, İhlas ve Laknas. Sonra Allah'tan mürşit talep edilir. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. Onların hepsi mürşitlerine ulaşmışlar ve böylece ruhları vücutlarından ayrılmış ve sana ruhlarını ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhunu kendine ulaştırmışsın ama hepsi de ermiş evliya olmuşlar. Ya Rabbi, bizi de o ermiş evliyalarından kıl. Ne olur. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Diyorsun ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı bana ait diyorsun. Yani ben yapacağım diyorsun. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Sen bir şey yapmayacaksın diyorsun. Sana namazı sevdireceğiz diyorsun. Oruç tuttuğun zaman açlık hissettirmeyeceğiz diyorsun. Zikir yapmayı zevk haline getireceğiz diyorsun. Ey Yüce Allah'ım, bunların hepsini yapacağını sen söz verdiğine göre mutlaka yapacaksın. Mutlak yapacağına kesin olarak inanıyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir talebin sahibi olan herkese kapılar açılır. Bu kadar. Sadece Allah'a milaki olmayı dileyeceksiniz. İslam'ın 5 şartından ibaret zannedenler şeytanın korkunç bir tuzağına düşenlerdir. İblis önce Musevileri Allah'ın yolundan uzaklaştırmış. Sonra Hristiyanları, tarih sırasına göre konuşuyoruz. Onların o peygamber zamanında peygambere hep tabi olduklarını ve de ruhlarını Allah'a ulaştırmakla da kalmayıp davetlere geçtiklerini, fizik vücutlarını bir kısmına teslim ettiklerini, bir kısmının nefslerini teslim ettiklerini kitaplar yazıyor. Mukaddes kitaplar.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan insan ne isteyecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, biliyorum ki ben öldüğüm zaman zaten Hazreti Aleyhisselam ve onun yardımcıları, ölüm melekleri gelecekler. Ben ruhumu sana ulaştırmadıysam, onlar ruhumu benden alıp sana ulaştıracaklar. Ama ben Allah'a ulaşmayı dilemediysem, ki o zaman ruhum vücudundan ayrılmamış durumdaysa, demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilememişim. Ama bu da iki ayrı safhaya ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine bile ulaşamadan ölen bir kişi ruhu vücudundadır diye cehenneme gitmez. İnsanı cehennemden kurtaran faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala bu hususu sağlamak üzere Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennetine, mürşidine ulaşıp tabi olan kişiyi, ondan sonra ölen kişiyi ikinci kat cennetine, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ölen kişiyi üçüncü kat cennetine alır. Ama bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmesi halinde gideceği yer mutlaka cehennemdir. O kişinin bu dileğin dışındaki bütün ibadetleri, ibadetlerin mahiyeti ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onu cehennemden kurtaramaz. İnsanlar bu hakikatleri ne yazık ki büyük kitleler olarak bilmiyorlar. Ve bizim söylediklerimiz onlara yabancı bir yıldızdan gelen bir insanın söyledikleri gibi garip geliyor. Garip gelmesi normal mi? Gayet normal. Neden? Çünkü onlara din öğretenler onlara sadece İslam'ın 5 tane şartını öğretmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde ona diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Sevgili kardeşlerim, bu bir mevzu hadistir. Uydurma bir hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Yani benim hadislerime paralel veya değil ama bir sürü hadis uydurulacaktır. Bu istikamette 4000'den fazla uydurma hadis uyduran birisini idam ettiklerini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta bütün insanların kurtulması için Allah Teala her şeyi yapmış. Diyor ki, sakın bana ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Mutlaka bana ulaşmayı dileyin. Gerisini de bana bırakın. Eğer ben size bana ulaşmayı dilemenizden sonra 7-8 aylık bir ömür vermişsem, o ömür mürşidinize ulaştırmamı da sağlar. Tabiyetinizden sonra vücudundan ayrılan ruhunuzu kendime ulaştırmamı da sağlar diyor Allah Teala.
Ve böylece eğer bir insan diyor Allah'a ulaşmayı dilemiş sonra ölmüşse birinci kat cenneti hak eder. Mürşidine ulaşmışsa ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetime girer. Tabi olmuşsa ruhu vücudundan ayrılır. Onu biz kendimize ulaştırırız. E bize ulaşarak ruhunu biz kendimize ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetimizi hak eder. Yetmez. Yaşamakta devam ediyorsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i temizleneceği için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak bir ömür boyu yaşarsa, aynı seviyedeki zikrini devam ettirebilirse, yani bu zikir topu topu günde 3 saatlik bir zikirdir. Günde 3 saat, 24 saatlik bir zaman devresi içinde 3 saat Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan içinden diyen bir insan günde 3 saat çıkını yapsa bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Yetmez. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi bu hedef için yeterlidir. Çünkü o kişi zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Zikir yapmayı sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına söz vermiş. De benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz Allah Teala ne kadar kolay bir statüde insanları kurtarmak için ne kadar güzel bir formül hazırlamış. Hiçbir şey bize ait değil. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah içimize mürşit sevgisi verecek. Mürşidimize tabi olacağız. Zikir sevgisi verecek, namaz sevgisi verecek. Bütün ibadetleri O bize sevdirecek. Ve severek ibadetlerimizi yapacağız. Neticesi mi? Daha 33 bin zikre çıktığımız zaman bir de bakacağız ki bu kadar zikir bu iş için yeterli. Günde yaklaşık 3 saatlik bir zikir süresi. Ve sevgili kardeşlerim, bunu yaptığımız zaman açısından değerlendirin. Kimisi çok yavaş yapar, daha az zikir yapar. Kimisi çok hızlı yapar, daha çok zikir yapar. Ama normal statüde bu yaklaşık 3000 zikirdir. Böyle bir zikre ulaşan kişi ruhunu mutlaka Allah'ın ulaştırmasıyla ulaştırır. O kişinin yaptığı iş sadece bir tek iştir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumda İslam aleminde. İslam'ın beş şartını gerçekleştirenler mutlaka cennete girer diye bir yalan bütün İslam alemine yayılmış. Ve insanlar gerçekten samimiyetle bu yalana inanmışlar. Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Ve onların unuttukları kendilerine üniversitelerde bile öğretilmeyen bir ilmi son derece basit bir çerçeve içerisinde Allah Teala sizlere anlatmak üzere bizi vazifelendirdi. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Namazı siz sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Zikri Allah size sevdirecek. Bütün ibadetleri Allah size sevdirdiği için severek, zevkle yaptıracak. Ve de
yetmez. Bütün bunların arkasında bir de garanti veriyor. Bana ulaşmayı dilediyseniz, kalben bu dileğin sahibiyseniz mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım diyor.

Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sonuçlar açık ve kesin şekilde ortada. Ve bütün evvela Museviler bu büyük hakikati unutmuşlar. Ama Hazreti Musa zamanında onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Ve tabi olanlar ruhlarını mutlaka eğer bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa zamanında aynı şeyler yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Ve de ruhları birbirinden ayrılarak Allah'a ulaşmış. Dalete geçenler var mı? Var tabi. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da ileri geçenler var.

manitavarının hepsi Vaidepe'ye ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada üçüncü peygamber Hazreti Musa'yı birinci kabul edersek aslında ondan evvel Hazreti İbrahim var. Ondan evvel Hazreti Adem var. Bunların da hepsi beraberlerindekilerle birlikte bu hedeflere ulaşmışlar. Hepsi bütün peygamberler ve onların en yakınındakiler sadece bu Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet 2, ruhunu Allah'a ulaştırması safhalarının ötesine geçmişler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Muhlis olmuşlar ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşaret makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamanızı istiyor. Böyle bir dizaynın içinde olmalısınız. İnsanları sevmelisiniz. Sevmenin bütün güzelliklerini yaşamalısınız. Eğer severseniz sevinirsiniz. Öyleyse Allah için olmak ne demektir? Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi asıl mutluluğu kendisi yaşar. Kim hayatını başka insanlara vakfederse, onlar için yaşarsa, onları mutlu kılmayı amaç edinirse, hedef edinirse, o zaman o kişi için mutlu olmak mutlaka gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. O, herkesin en yüksek mutluluklara bile ulaşmasını farz kılmış üzerimize. İslam ya da din dediğimiz zaman, Hristiyanlık diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din, Musevilerin dini diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Ama başka bir isim var. Bütün dinleri aynı çatı altında toplayan başka bir isim. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.

Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Onun için mürşide tabiiyeti farz kılmış. Onun için ruhun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için fizik vücudumuzun Allah'a teslimini farz kılmış. Onun için irşad olmamızı, muhlis olmamızı farz kılmış ve gene aynı hedef için irademizi de Allah-u Teala'ya teslim edip Allah-u Teala tarafından irşad makamına ulaşmamızı da farz kılmış. Ama bunların hepsini gerçekleştirmek herkese nasip olmaz. Ne var ki üç tanesini Allah-u Teala garanti ediyor. Siz diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yapacağım. Bana ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Yani onlar bana ulaşmayı dileyecekler. Birinci kademeye sahipler. Ben onların mürşitlerine ulaştıracağım. Göstereceğim hacet namazını kıldıklarında mürşitlerini. Tabiyetlerini sağlayacağım. Tabiyetleriyle beraber ruhları vücutlarından ayrılacak. O ayrılan ruhları da ben kendime ulaştıracağım diyor. O kişinin bunu yapması için ne lazım? Gerçekleştirmesi için namazı sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Ne yapması lazım? Zikri sevmesi lazım. Ben sevdireceğim diyor. Oruç tuttuğu zaman açlığı ben hissettirmeyeceğim diyor. Zekat verdiği zaman o parayı bir kayıp olarak değil, başkalarını mutlu eden bir hususu gerçekleştirdiği için ona bir mutluluk vesilesi yapacağım diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki, bu dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştireceğini biliyoruz. Allah istiyor. Asgari standartlarda herkesin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasını istiyor. Ve bunu üstlenmiş insana verdiği vazife sadece bir dilek. Geri kalanını tamamen ben yapacağım diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle bizi eğer ilk defa dinleyenler varsa, onlar başkalarından hiç duymadıkları şeyleri duymuş oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, biz Allah bize sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği için ondan bahsederiz. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtaracak olan ama insanlar tarafından asırlar önce unutulmuş olan ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ali zamanında yaşanmakta olan İslam'dan bahsediyoruz. Sonra yavaş yavaş bir anlaşmazlık dünyasına girilmiş. Sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ı yaşamayı bırakmışlar, iman hususunu tartışmaya başlamışlar. Ve de insanların arasına ayrılık girmiş. İnsanlar Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye bölümlere ayrılmışlar. Mezheplere ayrılmışlar. Aslında insanlar güzeli unutmuşlar. Mezheplere ayrılmışlar. Ne olur ayrılmışlarsa aslında bir şey olmaz.
herkes mezhebini Kur'an'a uygun standartlarını esas alarak yaşasa hiçbir problem olmayacak. Çünkü Hanefi'de de, Hanbeli'de de, Maliki'de de, Şafii'de de esas olan hep Kur'an'dır. Kur'an esassa Allah'a ulaşmayı dilemek var Kur'an-ı Kerim'de. Farz. Mürşide tabiyet var. Farz. Ruhun Allah'a ulaşması, ulaştırılması var. Farz. Fizik vücudun teslimi var. Farz. Nefsin teslimi var. Farz. Mühendis olmak var. Farz. İradeyi Allah'a teslim etmek var. Farz. Bütün bunlar farz olduğuna göre sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da insanlar bu asılları unutmuşlar ve de birbirleriyle de anlaşmazlıklara düşmüşler? Aslını ararsanız Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in incelemelerini gerçekleştirdiğimiz zaman şunu açık ve net olarak Allah Teala bize gösterdi ki bu dinlerin hepsi üç kitabın üçünde de yazılmış olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tevrat diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İncil diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala ne diyor? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi tek bir şeriatın sahibiymişler. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şeriat dizaynına baktığımız zaman burada Allah'ın koyduğu kaydeler var. Namaz kılmak hepsinde var. Zikir yapmak hepsinde var. Hepsinde farz kılınmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sonra zikir. Sevgili kardeşlerim,

Teslim olmak, Allah-u Teala'ya teslim olmak konunun en önemli yönü. Bütün insanlar için ne yapılması lazım sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yapılması lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dilemek. Hepimizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlara doğar doğmaz ruhundan üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve bütüne baktığımız zaman Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da aynı muhtevayı görüyoruz. O emanetini geri istiyor. Eğer geri veremezsek öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı geliyor. Emaneti alıp sahibine Allah'a ulaştırıyorlar. Ama Allah'ın istediği o değil ki. Allah Teala dünya hayatını yaşarken bunu yapmamızı istiyor. Üstelik de diyor ki, ey benim insana da verdiğim en üst seviyedeki kullarım. Allah'a en yakın olan insandır. Yarattı bütün mahlukatın içinde. Neden? Çünkü sadece insana Allah'ın ruhu üfürdüğünü biliyoruz. Sadece insana ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne de başka bir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Sadece insana Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve onun içine ruhundan üfürüyor. Ve insan kainatta Allah'ın ruhunu muhtevasında bulundurmak şerefine nail olan tek mahluk. Sevgili kardeşlerim, kolay buysa kainattaki Allah'ın ruhunu taşımaya layık olan tek mahluk olmak biz insanlara nasip olduysa bundan çok büyük bir mutluluk duymamız gerekmez mi? Neden insanlar birbirlerine düşman olurlar? Neden harpler olur? Neden insanlar birbirlerine kötülük ederler? Hep şeytanın nefsteki afetler sebebiyle insanların arasına sokmayı başardığı kin ve nefretin sonuçları bunlar. Allah birbirinizi sevmenizi ister. Şeytan kinin, nefretin, hıncın, intikamın insanlara aşılanması için elinde gelen her şeyi yapar. Allah da mutluluğun oluşması için insanlarda kanunlarını koymuştur. Kişi mutluluğa adım atmak istiyorsa mutlaka Allah'a ruhunu, emanet olan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmelidir. Geçerse ne olur? Geçerse güzelliklere ulaşır. Ruhunu anlaştırdığı zaman insanın kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Mutluluğu da o kadardır. Fizik vücudunun tesliminde mutluluğu %80'e aşar. Çünkü nefsinin kalbinin %80'i, 81'i afetlerden arınmıştır. Daimi zikirde ise %100'ü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bu insanları yüceltici muhtevayı bunları hiç bilmeyen, bilmek gereğini de duymayan ve dinini yaşadıklarını, dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlara sizlerden başka öğretecek kimse yok sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala
bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. Unutmayın, hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun, onun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mübarek cuma gününde sizlerle beraber bu güzelliği yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok özlüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmaya kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tabiyet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın cinler ve insanlar ve diğer bütün varlıklar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Her devirde İnsanların küçük bir bölümü Allah'ın dinini yaşıyor. Bu dinin 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu, Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda açıkça Rabbimiz beyan ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas, irşat ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alıyor. Fakat her devirde peygamberlerden sonra kendi döneminde peygamber buna tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sini yaşamasına karşılık peygamberlerden sonra insanlar dinde fırkalara ayrılarak şehvetlerine uyuyorlar. Allah Teala Meryem suresinin 58 ve 59.

Ama ondan sonra, bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal ettiler, zayi ettiler ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Bu ayetlerle örtüşen Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin hadise benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan emirlerini yerine getiren havarileri, arkadaşları, sahabeleri vardı. Allah Teala benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin, nebilerin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mumindir. Diliyle cihat eden mumindir. Kalbiyle cihat eden mumindir. Bunun ötesinde ise artık kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Yani her devirde kalbin ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olan ve ruhunu Allah'a teslim edenler, dini yaşayanlardır. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, tek fırkayı, tek cemaati Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek fırkayı Allah Teala belirtiyor. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Görülüyor ki ister ayetler açısından bakalım olaya, ister hadis açısından bakalım olaya, peygamber ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'ın ezeli ebedi dinini, Hanif dinini yaşıyorlar. Ama daha sonra Meryem 59'da belirtildiği gibi onların arkasından gelen nesil namazı terk ediyor ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oluyorlar. İşte günümüzde böyle bir durum yaşanıyor. Resulullah'ın da 14 asır evvelinden bildirdiği, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gökkubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bu iki hadisi yan yana getirdiğimiz zaman bu fitneyi çıkartan gökkubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle elleriyle mücadele etmek var bakın. Böyle kimseler yani gökkubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle mücadele eliyle cihat eden mumindir. Diliyle cihat eden mumindir. Kalbiyle cihat eden mumindir. Ama gerisinde iman yoktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yedi sabah dört teslimden oluşan ezeli ve ebedi dini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde zirveye ulaşıyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama Allah Teala'nın dünya hayatını yaşayan, olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını seçmiyor. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Bu seçilmeyenler kimlerdir?

0: Bu seçilmeyenler gökkubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Bu seçilmeyenler müminlerin eliyle, diliyle ve kalbiyle cihat etmesi gereken kişilerdir. Bu insanlar Kur'an ayetleriyle 5 grubu oluşturuyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilme amel edenler. Cehenneme ateşe davet eden, sırat-ı müstakimden saptıran insanlar bunlar. Bunlar seçilmiyor. Allah Teala bunlarda hayır görmüyor. Geri kalan her devirde insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de davete muhatap oldukları noktada yine büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 19 negatif özelliğin sahibidirler. Davet kendilerine ulaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu kim söylüyor? Allah'ın insanlara her devirde katından gönderdiği hidayetçiler. Her devirde hidayetçi var mı? Var tabii. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutb-ı nübüvvet ve kutb-ı velayet. Dikkat ederseniz hidayete ermek söz konusu. Kutb-ı nübüvvet Nebi Resulü, kutb-ı velayet de Veli Resulü ifade ediyor. Ve konu hidayete ermek söz konusu olduğuna göre her devirde kutb-ı nübüvvetin bir temsilcisi, kutb-ı velayetin bir temsilcisi var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler itibariyle meseleye baktığımız zaman kutb-ı nübüvvetin son temsilcisi, son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecektir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İşte kutb-ı nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama her devirde hidayete erdiren bir kişi vardır. Bir daha Nebi Resul gelmeyeceğine göre o zaman her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın kutb-ı velayet temsilcileri olan Veli Resullerle bu konuyu idare edeceğini görüyoruz. Her kavmin içerisinde kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ eden, açıklayan daimi ardı arkası kesilmeksizin kesintisi olarak Veli Resuller var ve Nebi Resul'ün olmadığı dönemde hidayete erdiren Veli Resul, Al-i İmran suresinin 179. ayet-i kerimesine göre seçiliyor. Allah ona gaybi bildiriyor ve her devirde Allah'ın kutsal kitaplarını Allah'ın açıklamasıyla onlar insanlara tebliğ ediyor. İşte hangi zaman dilimine bakarsanız bakın, mutlaka hidayete erdiren bir kişi var. Bu hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür, bu hidayete erdiren ya Veli Resul'lerdir. Nebi Resul'ler arasında fetret dönemi var. Ama Veli Resul'ler arasında fetret dönemi yok. İşte her kavmin içerisinde fetret dönemi olmayan her Veli Resul, kendi kavminin lisanıyla insanlara hidayeti tebliğ ediyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de insanlara açıkladığı gibi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Delalette olanlar tebliğ kendilerine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet üzere olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bütün kavim resulleri de kendi kavmin lisanıyla insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi hidayete erdirsin. Allah hidayete erdiriyor kimin vasıtasıyla? Tasarrufunu aldığı devrin imamının vasıtasıyla. O hidayete erdiriyor. Ve ikinci safhasıyla ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Sevgili kardeşlerim, herkes her dönemde Allah'a muhtaç. Neden öyle diyoruz Allah'a muhtaç? Devrin imamının ruhunu Allah başımızın üzerine göndermese bizim ruhumuz vücuttan ayrılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine Allah göndermese kalbimize iman yazılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine göndermese o güne kadar işlediğimiz günahlar Allah sevaba çevrilmez. Üç açıdan herkes Allah'a muhtaç. İşte hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Burada Allah'ın ipine Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Çünkü Allah Teala herkesin kurtuluşunu istiyor. Herkesin cennetine gitmesini istiyor. Ama Allah'ın ipine sarılanlar ancak kurtuluşa ulaşır. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimlerdir Allah'ın ipine sarılanlar? Delaletteyken Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَدُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْقَلَرَ ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala 152'de 151 ve 152'de 10 emri ifade ediyor. 10. emir ve bihatullahi avfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama Allah'la olan ahdin ifa edilmesi, 10 emrin yerine getirilmesi sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. Ve nehaza sırat-ı müstakim. En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetefereku bikum an sabili. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, 70 fırka sırat-ı müstakimden sapanları oluşturuyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme. Bir tanesi hariç 72 fırka sırat-ı müstakimden sapanları ifade ediyorum. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç 72'si sırat-ı müstakimden sapan fırkaları oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah-u Teala dinde fırkalara ayrılmayın, tek bir fırkada olun. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın ipine sarılırsa mutlak surette Allah Teala ona mürşidini gösterir ve o fırka-i naciyenin mensubu olur. Sahabe sual soruyor: Ya Resulullah, her devirde her inanç grubundan bir fırka kurtulacaksa bu fırkadakiler kimlerdir? Resulullah'ın cevabı: ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir başka hadiste İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Sağına soluna da başka çizgiler sürüyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet eden ve daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde, Allah'a davet etmeyen, şeytana davet eden, cehenneme davet eden ve daveti kabul etmeyenler de sırat-ı cahimde. İkisi de birbirine zıt olan iki yolu ifade ediyor. Bir kısmı ateşe davet ediyor. Bunlar yeryüzünde insanların en şerleri, fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler ve zulmanimle alam edenler. Bunlar ateşe davet ediyor, bunlar şeytana davet ediyor, cehenneme davet ediyorlar. Ama her devirde Allah'ın dostları var, Allah'a davet ediyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar ve sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye tek bir fırka, o kurtuluşa ulaşan fırkadır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Şimdi konferansımızın konusu olan noktaya gelelim. Tabiyet neydi bugün konferansımızın konusu? Tabiyet. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif'tin Arapça dili İslam tabiyeti farz kılıyor. Günümüz geleneksel insan tatbikatında ve her devirde dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, gizli şirkte olanlar, onlar mürşitlerine tabi olmayanlar, tabiyeti devreden çıkartanlar, onlar zikri din tatbikatından çıkartanlardır. Bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Örneği ne diyor? Diyor ki, İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartıyla herkes kurtuluşa ulaşır, cennete gider. Ama bakıyoruz ki, dinin muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yoksa, o kişinin gideceği yer cehennem. İşte 7 tane ayet-i kerimede cehenneme gidenlerin hepsinin hüsranda olduğu, hüsranda olanların kazandığı negatif dereceler pozitif derecelerden fazla olan insanlar. 7 ayet grubu herkesin hüsranda olduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden en kısa süre var. Asr suresine baktığımız zaman ki son ayet bu. Herkes hüsranda. Yani günahları sevaplarından fazla. Herkes hüsranda ve gideceği yer cehennem. Ama bu hüsranda olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle felaha eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler neden hüsranda? Zümer 65'e göre وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذِيَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَا مَالُكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse her devirde ameli boşa gidenler onlar hüsrandadırlar. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı inkar eden, ameli boşa gidenler yine onlar da hüsranda. Kehf 105 اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِهِ Lika Allah'ı inkar edenler yine hüsranda. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi, felaha ulaşabilmesi mutlaka lika Allah'ı dilemesine bağlı. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında bu lika Allah devreden çıkartılmış. Hadis-i şerifte meşhur Cibril hadisine var. Cebrail aleyhisselam geliyor Resulullah'a sual soruyor. Kâle mel İslamı ya Resulullah. İslam, kâle mel imanı ya Resulullah. İslam, iman nedir ya Allah'ın Resulü? Kâle l-imanu en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu bâsi. Resulullah'ın cevabında iman lika Allah olmasına rağmen, lika Allah yer almasına rağmen din tatbikatından bu lika Allah çıkartılmış. Kıyamet gününden sonra cennette Allah'ı görmek olarak ifade edilmiş. İşte bu şekilde dinin birinci sefası lika Allah çıkınca o zaman hiç kimsenin lika Allah olmadan mürşidine ulaşması mümkün değil. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimelerinde وَاسْتَعِينُوا بِسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Bunun manası şu: huşu sahibi olmayan hiç kimseye Allah mürşid göstermez. Ama huşunun da olabilmesi için mutlaka o kişinin lika Allah'a dilemesi lazım. İşte Bakara 46 bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yani huşu sahipleri Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler huşu sahipleridir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hiçbir zaman huşu sahibi olması mümkün değil ve Allah'ın onlara mürşit göstermesi de mümkün değil. Öyleyse kimler için mürşit var, kimler için mürşit yok? Huşu sahipleri için mürşit var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok diyor Allah Teala. Bakın, ulaşmayı dileyenler için kesinlikle Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet, mürşid söz konusu ise tabiyet vardır. Tabiyet farzdır. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Araf 157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi. Bu Resul kimdir? Ümmi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Nebi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Resul olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Yani ümmi, nebi, Resul. Ümmi, nebi, Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasıfları Tevrat'ta var mı? Var. İncil'de var mı? Var. Yani Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti İbrahim'in dinini tasdik ediyor ve kendisinden sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor. Hazreti İsa aleyhisselam kendinden önce Musa'yı ve İbrahim'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Resulullah'ı müjdeliyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden önce Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı tasdik ediyor. Kendisinden sonra Mehdi Resul'ü müjdeliyor. Mehdi Resul mütevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Mehdi Resul de kendisinden önce Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik ediyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bakın Tevrat'ta, İncil'de Allah geleceğini müjdelediği Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine Allah Teala Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesinde mümin Nebi Resul'e tabi olan sahabeyi Tevrat'ta ve İncil'de açıklıyor. İşte bakın Fetih 29 ikisini yan yana getirirsek hem Araf 157 hem de Fetih 29 ikisini birlikte zikredersek bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli alanda çok merhametlidiler. Rükû ederken, secde ederken Allah'tan fazl-ı rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzdeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Nasıl Resulullah'ın Tevrat'ta ve İncil'de vasfı anlatılmışsa aynı şekilde Resulullah'a tabi olan sahabenin de Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kimi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de Rabbaniyunu ve Havarileri anlatıyor Allah Teala. Yani her yönüyle tek bir din var. Şimdi bakalım beraberce görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in dini Hazreti Nuh'un dinidir. Safat 83. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz'in dini Hazreti İbrahim'in dini. Mehdi Resul'e baktığımız zaman Ulul Azm'e bilen hepsini tasdik eden ve ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu, 7 sabah 4 teslimden oluştuğunu bize Allah Resulü Mehdi Resul müjdeliyor. Bu tek dinin yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olanların da Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması ifade ediliyor. Hangi ayet-i kerimede Allah Teala Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ennellezine yubeynuke ennema yubeynullah. Yâdullâhu fevka edîm. Femen nekese fe ennema yenkisu alâ nefsi. Ve men evfâ. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Sevgili kardeşlerim, tokalaşmada iki el yan yanadır. Ama biatte öpülen el diğerinin elin üstündedir. Tabiyette elin öpülmesi gerektiğini açıkça Allah-u Teala bu ayette söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli. Allah'ın bir ele ihtiyacı yok. Ama Allah-u Teala daimi tecelli olarak Resulullah'a tecelli ettiği için tecelliyat onun eline de sirayet ediyor ve o tecelliyat, el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bakın, şimdi biz bunu insanlara anlattığımız zaman nereden çıkartıyorsunuz el öpmeyi? Bakın ayet bunu söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Eğer iki el yan yana gelip tokalaşırsa el üstünde el olur mu? Hayır, iki el yan yana olur. Ancak el öpülürse öpülen el diğer elin üzerindedir. Ve bu da biattır ve Allah-u Teala bunu bu ayette zikrediyor. Bu biadı gerçekleştiren insanlar kendi nefslerinin lehine. Diyoruz ya, kim ne yaparsa kendine yapıyor. Şimdi kişi biatını gerçekleştirirse kendi lehine kurtuluşa ulaşıyor. 3 tane cennetin garantisini alıyor. Ama yapmasa bunun azabını yaşayacak. Allah-u Teala ayet-i kerime de söylüyor. Gelelim Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu. Ya eyyühen nebiyyü. İza ca'ekel mu'minatü. Buradaki nebi, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mümin hanımlar sana geldiğinde en yub'ayyüneke, biat etmek üzere. En la yüşrike billahi şeyin. Bir şeyi ortak koşmamak. Ve la yesrikne, hırsızlık yapmamak. Ve la yezinne, zina işlememek. Ve la aktun evladuhunne, evlatlarını öldürmemek. Ve la yetine bi bühtan yefterune, iftira etmemek. Ve la yasineke fi marufim. Marifte sana isyan etmemek üzere sana geldiklerinde onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şartları da belirliyor. Yani biatı yerine getiren kişilerin bu 5 şart, yani günah-ı kebairden tamamen beri olması lazım. Bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Şirk koşmak da günah-ı kebairdir. Hırsızlık yapmak da, zinada bulunmak da, evlatlarını öldürmek de, İftira da, maruf da, isyan da, bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Bunlar yerine, yani bunları, bu yasaklara uyanlar sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabiyet bu kadar güzel bir şekilde ayetlerle açıklanmışken geliyoruz bakıyoruz ne diyor? Mürşide tabiyet şirktir. Tabiyet yoktur. Ya diyoruz, bunlar ayetler, bakın Allah Teala tek tek tarif ediyor. Size bir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Kul Allah arasına kimse giremez diyen bu zanlarına tabi olanlar Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayete erdiren nebiler, resullerden bahsediyor. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina. وَوْحَيْنَا فَيَلَا الْخَيْرَاتِ وَاَقَامُ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُمْ لَنَا عَبِدِينَ. Onları emrimizi ve hidayete öğretiren imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasına imam tayin ediyor. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Ama Nebi Resuller arasında fezet dönemi var. Örneğin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama her devirde hidayete erdiren mutlaka devrin imamı vardır. Her devirde. O zaman hidayete erdiren devrin imamlarını Allah-u Teala kimlerden seçiyor Nebi Resul olmadığına göre? Veli Resullerden seçiliyor. Yani hiyerarşik sistem içerisinde hepimiz şöyle düşünmeliyiz. Nübüvvet, risalet ve velayet. Risalet kutbu ifade ediyor. Kutbu velayet veli Resulü ifade ediyor. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü ifade ediyor. Ve her devirde hidayete erdirmek ya kutbu nübüvvetle veya kutbu velayetle gerçekleşiyor. Kutbu nübüvvet kıyamete kadar olmayacağına göre onun mirasını devralan kimdir? Kutbu velayettir.
1: Onun için
0: Nevila Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde buyuruyor ki El evliyai min ümmeti kenbiyai ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Evet peygamber değil kutbu velayet peygamberleri gibi. Her ikisi de Allah'tan ayet alıyor. Ama kutbu nübüvvetin aldığı ayetler şer'i ayetlerdir. Kutbu velayetin aldığı ayetler şer'i ayetler değildir. Kutbu velayetin aldığı ayetler sadece şer'i ayeti açıklamak babındadır. Vallahi Teala bütün bunları hepsini indirdiği şeriat kitaplarında tarif ediyor, anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim günümüz genelde din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, lika Allah yoksa insanlar şirkte. Tabiyet yoksa insanlar küfürde. Zikir yoksa insanlar isyanda. E bakıyoruz Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bil ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتُوكُمْ كَسِنَا مِنْ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. Lakin حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ İmanı size sevdirdi. وَزَيَنَّوْ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi tezyen etti. وَكَرِئِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ اُولَٰئِكَ مِنْ الرَّاشِدُونَ Yani sizden küfrü, fıskı, isyanı veri kıldı. Küfrü kimdir? Küfür, kafir, şirkte olanlar. Kimdir fıskta olanlar? Tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Kimdir isyanda olanlar? Allah'ın zikir emrini yerine getirmeyenler. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala buna onu otomatik sağlıyor. Herkese Allah'ın bir armağanı, bir hediyesi kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve dinin ilk 3 safhası hedef emirleri içeriyor. Ulaşmayı kalben dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Bu lika Allah yoksa İkinci safa yoksa, üçüncü safa ruhun Allah'a teslim yoksa din yoktur. Ondan sonra hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla fizik gücü teslim yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla nefs teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla ihlasa ulaşamaz, irşada ulaşamaz. İnsanlar sadece hıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kendilerini hidayette zannediyorlar ama hidayette değiller. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesiyle noktalayalım. Fariqan hada ve fariqan haqqat aleyhim dalale. Bir kısım bir fırka hidayete erdi. Hidayete eren fırka fırka-i naciye ve fariqan haqqat aleyhim dalale bir kısım üzerine dalalet hak oldu seçilmesine rağmen. İttakuzum şeyatine evliya min dunullah. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesi 40 değil. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde onlar Allah'tan gayri şeytanları dost edinler. İttakuzum şeyatine evliya min dunillah ve yahsabun enne muhtedun ve onlar kendilerini ne yazık ki hidayette zannediyorlar. İşte bu dost edildikleri şeytanlar onlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Günümüzde bu fitnenin elebaşlarıyla kim eliyle mücadele ederse mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele etse mümindir. Bunun dışında kalbinde zerre kadar iman yoktur. Yani kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, ulaşmayı kalben dileyen. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, mürşidine tabi olan. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, eliyle bunu gerçekleştiren kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle bu sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Eğer siz de Allah'ın ezeli ebedi, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı, Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi, Nebi ve Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar İslam zincirinin bütün halkalarında ermiş olan devrin imamının dinini yaşamak istiyorsanız Allah'ın dinini ve hazırsanız ben kalbime ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diye hazırsanız o zaman ayağa kalkmanızı biz istirham ediyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
2: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma
0: yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hep bir büyük lütfu diye düşünüyoruz ve değerlendiriyoruz. Sizler için varız. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi, müşriye tabiyeti, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimini büyük ölçüde unutmuş durumdalar. Ve İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdalar. İslam'ın 5 şartıyla da samimiyetle kurtulacaklarına inanıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu 5 şartla Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ve ulaşabilmek için de mürşidine tabi olması lazım. Başka bir yol yok. Mutlaka hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracak. Allah'ın koyduğu mürşit, onun için uygun gördüğü mürşit kim ise onu Allah'tan öğrendikten sonra harekete geçip ona ulaşacak. Önünde de çöküp tövbe edecek. Ve böylece bu tövbeyle ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların ruhunu bu dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Her ne kadar dinlerini bilmeyen insanlar ruh bedenden ayrılırsa insan ölür diye bir safsatanın arkasına takılmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala farz kılıyor bunu. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, dileyen kişinin canlı olması lazım ki dilesin. Demek ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracak insanlar. İşte eskilerin ermiş dediği kişiler. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. Ruh, Allah'a geri dönmek üzere bizlere verilen bir emanettir. Ve bu emanetin Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a geri döndürülüp ulaştırılmasını farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey herkesin ermesi. Herkesin ruhunu Allah'a ulaştırıp en az ruh teslimini gerçekleştirmesi. Şimdi dinimizin adına bakıyoruz. İslam dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam teslim olan demek.
Ve Allah Teala herkesin ruhunu da bir, fizik bedenini de iki, nefsini de üç, iradesini de dört, Allah'a teslim etmesini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılıyor sevgili kardeşlerim. Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah tarafından indirilmiştir. Ve o indirilen, aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüeller, yani merasimler birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu sebeple Musevilerin merasimleri, Hristiyanların merasimleri ve İslam aleminin merasimleri birbirinden farklı hüviyet taşımaktadır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Önemli olan aradaki bağları yakalayabilmek. İşte Allah Teala bize onu öğretti. Neyi öğretti? 7 safa ve 4 tane teslim öğretti. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. Mürşide tabiyet 2. safa. Mürşide tabi olunca vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. safa. Fizik vücudun teslimi 4. safa. Muhlis olmak, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa. Muhlis olmak 6. safa. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. safa. Ne oldu? O kişi ruhunu teslim etmiş oldu. Fizik bedenini teslim etmiş oldu. Nefsini teslim etmiş oldu. Ve iradesini Allah'a teslim etmiş oldu. Peki, Allah Teala'nın koyduğu bu kanunlar açık ve kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bu muhteva Tevrat'ın da esasını teşkil etmiştir. İncil'in de esasını teşkil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil etmiştir. Aradan geçen yüzlerce yıllık zaman parçaları sebebiyle merasimlerde değişiklikler olmuştur. İşte bu merasimler neticeyi değiştirmez. İnsanın Allah ile olan ilişkisi teslimlerle Allah'ın emrettiği sonuca ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Herkes, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." tarzında bir talebi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Bunu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak suretiyle perçinlemesi gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah Teala'nın ifadesi şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman Allah Teala'nın mutlaka devreye gireceğini, mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracağını önce Tevrat söylüyor, sonra İncil söylüyor, sonra da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Üçü de Allah tarafından indirilmiştir. Ayetler kesin olarak böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse
Ayrı ayrı dinlerin merasimleri aralarındaki zaman farkından kaynaklanır. Aradan yüzlerce yıl geçmiştir. Birinciden yani Tevrat'tan sonra İncil'in inmesi yüzlerce yılı gerektirmiştir. İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gene yüzlerce yıl gerektirmiştir. Ama Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Üç kitaplı dini araştırdığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olarak merasimlerini o kitaplarının indirildiği devirdeki merasimlerini devam ettirmeleri eşyanın tabiatına son derece uygundur. O zaman onlar Hristiyan, onlar Musevi, onlar İslam değil, onlar bizim düşmanımız tarzında bir düşünce yanlış olur sevgili kardeşlerim. Allah Teala dünya sulhunun kurulmasını istiyor. Bize verdiği emir budur. O zaman onlarla bir araya geldiğimizde Musevilerle Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi kardeşlerimiz onlara gayet güzel bir şekilde anlatıyorlar. Ve konu İslam'a döndüğünde Kur'an-ı Kerim'deki 7 safa ve 4 teslimi de anlatıyorlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer gittikleri yer Musevilerse Hristiyanların İncil'inde de 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu kesin olarak ispat ediyorlar. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu tek Allah'ı ifade eder. Allah tektir. İndirdiği kitaplar hep asli unsur itibariyle aynı hususları ihtiva etmektedir. Demin saydığımız 7 safa ve 4 teslimi. Ama o kitapların indirildiği devirdeki ritüeller, merasimler birbirinden farklı olduğu için Musevilerin din tatbikatıyla Hristiyanların din tatbikatı ve İslam'ın din tatbikatı birbirinden farklılıklar göstermiştir. Bu muhteva dinlerin birbirinden ayrı dinler olduğunu, benim dinim doğru, diğer iki din yanlıştır tarzındaki bir ifadeyi bütün boyutlarıyla yok eder. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O dinin muhtevasına baktığımız zaman bunun 7 tane safhayla 4 tane teslimden oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ne ifade eder? Bu sevgili kardeşlerim, dünya sulhunu ifade eder. İşte burada Amerika'dayız. Kardeşlerimiz Musevilere gidiyor. 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'tan veriyor. Arkasından İncil'den de veriyor. Arkasından Kur'an-ı Kerim'den de veriyor. Ve diyor ki bu 3 tane kitaplı din Allah'ın indirdiği kitaplı dindir. Ne görüyorsunuz? Sizin kitabınızda Musevilere şöyle diyorlar. Sizin kitabınızda Tevrat'ta bu 7 safa ve 4 teslim şu ayetlerle yer almış mı? Evet. İşte size İncil, İncil'de de 7 safa ve 4 teslim
yer almış mı? Kesin olarak ispat ediliyor ayetler sebebiyle. Peki en son din İslam, Kur'an-ı Kerim'de de yer almış mı 7 Safa ve 4 Teslim? Net olarak sonuç evet. O zaman ne çıkıyor sevgili kardeşlerim? İster Hristiyanlara gitsinler kardeşlerimiz, ister Musevilere gitsinler. Anlattıkları şey açık ve kesin. Bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye dinler yok. Allah'ın dini var. O din Hazreti Musa'nın Hanif dinidir. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim madem ki Musevilikte var, madem ki Hristiyanlıkta var, madem ki İslam'da var, bu muhteva 3 kitaplı dininde Allah tarafından indirildiğini ispat etmez mi? Elbette aradan geçen yüzlerce hatta binlerce yıla göre merasim olarak değişiklikler gösterecektir bu eşyanın tabiatına. Uygun bir sonuçtur. Ama asıl unsur dinimize adını verdiren teslim müessesesi Tevrat'ta da aynıdır, İncil'de de aynıdır, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Önemli olan sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki dört ayrı faktör söz konusu, ruhumuz, nefsimiz, veçkimiz ve irademiz, bunların hepsini de Allah-u Teala'ya teslim etmekle mükellefiz. Hadi bizim dinimiz İslam dini, yani teslim dini adını bu istikamette almış, tamam. Ama kendisinden evvel gelen Hristiyanlığa baktığımızda 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Ondan evvel mevcut olan Musevilere baktığımızda orada da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu görüyoruz. Üç dinin de temeli cuk oturuyor yerine. 7 Safa ve 4 tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, insanların boşu boşuna yıllarca harp ettikleri, savaş verdikleri, benim dinim hakim olacak, senin dinin hakim olacak davası değerini kaybetmiştir. Kimsenin dini hakim olmayacak. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini hepimizin dinidir. Aradan geçen binlerce yıl, yüzlerce yıl değişik merasimlerin oluşması için sebep teşkil etmiş olabilir. Ve öyle olduğu da kesindir. Çünkü merasimler İslam'da, Musevilikte ve Hristiyanlıkta birbirinden çok farklı. Ama sonuca baktığımız zaman hiç kimse aksini iddia edemez. 7 Safa ve 4 tane teslim 3 kitaplı dinde de net ve açık, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir statü içinde açıklanmış ve kitapta yerini almıştır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki dünya adı verilen bu gezegende aslında bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Demek istiyoruz ki dinler asli unsurlar itibariyle Allah'ın indirdiği standartlarda birbirinden ayrıcalık, temel konularda asla oluşturmadığı için hepimizin dini aynı dindir.

Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimi net olarak muhtevasına almış. Üçü de 7 Safa ve 4 teslimden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Savaş mı istiyor? Hayır. Allah Teala sulh ve sükun istiyor. Bütün dünyanın insanların birbirini sevmesini, birbirini yüceltmesini ve birbirini mutlu etmesini istiyor. Allah mutluluk istiyor insanlardan. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de bu istikamete yönelik olarak indirmiş. Ne var bakıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bir. İki, mürşide tabiyet var. Niçin? Çünkü bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. Bunun için ne yapması lazım kişinin? Kişinin bunun için mürşidine ulaşması lazım ve tabi olması lazım. Tabiyet gerçekleşmeden o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. İşte mürşidin Allah'ın cereyanını almış olması gerekir. Bu cereyan varsa, yani o mürşit kendi mürşidinden tövbe aldığı zaman mürşidinde bulunan bu muhtevanın kendisine geçişi söz konusu olur. Öyleyse asırlar geçsin, önemli değil. Mürşitler arasında bir atlama yoksa bu muhteva içinde ta baştan sona kadar hep cereyan daha sonraki, daha sonraki, daha sonraki nesillere ulaşmış olur. Ulaşmış olursa ne olur? 7 Safa ve 4 teslim temel faktör olur. Madem ki Tevrat'ta Allah Teala 7 Safa ve 4 teslimden bahsediyor ve her birini en açık şekilde ayetlerle anlatmış Allah Teala Hazreti Musa'ya. Sonra Hazreti İsa'ya anlatıyor İncil'de. Okuyoruz gene 7 Safa 4 teslim aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. En son Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Yine 7 safa ve 4 teslim aynen yer alıyor. Geri kalan bölümlerin hepsi birbirinden farklı olsun. Ne yazar sevgili kardeşlerim? İskelet bu. Konuyu ayakta tutan, muhtevayı tam olarak ifade eden, A'dan Z'ye ifade eden olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp, iradenin teslimiyle son bulan bir ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini muhtevasını alan bütün. Öyleyse ne diye düşman oluyoruz birbirimize? Eğer Hristiyanlar

bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş bir kitabı var. Eğer Musevilerden bahsediyorsak, onların da Allah-u Teala tarafından indirilmiş kitabı var. Ya bu kitap Allah-u Teala tarafından mı indirilmiştir? Kesin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor. Zaten faktörlere baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de esasını teşkil ettiği bir vaka olduğu kesin şekilde ortaya çıktığı zaman ki bu gerçek oluşmuştur. Kim itiraz edebilir ki? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey mutlaka tahakkuk eder. Allah istiyor ki herkes merasimlerini kendi dininin gerekleri muhtevasınca gerçekleştirsin. Ama hepsi de ruh, kendi kitaplarında mevcut olan statü içinde ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Üç kitaplı dinin de Allah-u Teala tarafından indirildiğini, Hz. Musa'nın da peygamber olduğunu, Hz. İsa'nın da peygamber olduğunu, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de peygamber olduğunu ispat ediyor. Üç peygamber Allah Teala'dan aynı dini almışlar. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler farklılık göstermiş. Hz. Musa da Allah'tan aldığı emri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hz. İsa da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirerek merasimleri oluşturmuş. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı emirler gereğince merasimleri oluşturmuş. Ve Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu hakikati net olarak görmemek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Ayetler elimizde. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 tane safha. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safha. Her ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir tarzda yer almış durumda. Öyleyse işte sevgili kardeşlerim, başka dinlerin mensuplarına gittiğimiz zaman onlara bu hakikatleri kendi kitaplarından ve diğer iki kitaptan ayetleri tam olarak vererek onlara ispat ettiğimiz zaman söyleyecekleri bir söz kalmıyor. Belki bu birleşme ilk defa Amerika'da gerçekleşecek. Ha sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için tek bir Allah vardır. O dünyada verilen bu gezegende hayatı oluşturmuş. O dinleri ortaya koymuş. Neden din demedik de dinler dedik? Çünkü aradan yüzlerce yıl geçtiği için merasimlerde, ritüellerde farklılık oluşmuş. Onun için ayrı ayrı kitaplar indirmiş Allah Teala. Şimdi bu karmaşa içinde
Kitaplar birbirinin tamamen dışında ayrı hüviyetler taşıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki asli unsur 7 safa ve bu unsurun teslimler dizisi 4 teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hamdolsun ki burada verdiğimiz konferanslarda bu muhtevayı herkese ispat ettik. Şu anda bir anlaşmazlık söz konusu değil. Neden değil? Çünkü herkese kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi ispat ettikten sonra diğer iki kitaptaki 7 safa 4 teslimi de ispat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala dünya sulhünü istiyor. Dünya sulhü dinlerin birleşim noktalarını herkese kabul ettirmek suretiyle gerçekleşebilir. Ve biz bu hedefe yönelik bir faaliyetin ve gayretin içindeyiz. Rahat rahat diyebiliriz ki dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Bu sevgili kardeşlerim başka dinlerin mensuplarını onlar gavurdur, onlar kafirdir tarzında bir itham altına almamak söz konusu. Neden öyle söylüyoruz? Bu kesin bir ifadeyle söylüyoruz bunu. Neden? Çünkü Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Ve hamdolsun ki Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet bildirdi. Biz de onları kaydettik ve bugün konferans veren bütün kardeşlerimiz bu esaslara riayet ederek Allah'ın bize öğrettiği o muhteşem dizaynı bütün dünyaya öğretiyorlar. Bu ne ifade eder? Bu, eğer çabalarımızı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sürdürerek daha üst noktalara çıkabilirsek, yani birleşim noktalarından bahsediyorum, dünya sulhünü mutlaka kurmak mümkün olur. Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da kendi kitaplarıyla diğer iki kitabın muhtevasının ana çizgileri itibariyle, yani 7 safa ve 4 teslim itibariyle aynı olduğunu kesin olarak öğrenecektir. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin emeli, amacı bu olmalı. Bileceksiniz ki sizin dininizle onların dini arasında asli unsurlar itibariyle hiçbir farklılık yok. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimiyle son bulan 7 tane safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynen yer almış. O zaman sevgili kardeşlerim, asli unsurun bu olduğunu bildiğimizde, üç kitaplı dinde de bunu tespit ettiğimizde ne çıkıyor ortaya? Açık ve kesin olarak Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala tarafından indirilmiştir. Gerçeği çıkıyor. İşte bu gerçektir ki dünya sulhünü sağlayabilecek olan tek unsur. İşte sevgili kardeşlerim, yeni bir safhayı yaşıyoruz dünya standartlarında.
hepimizin dininin aynı din olduğu kesinlikle ispat edildiğinde dünya ülkeleri arasında artık tam bir dostluk hüküm sürecektir. Hep söyleyecektir ki 7 sefa ve 4 teslim sadece kendi dinlerinde değil, onların dışındaki diğer iki kitaplı dinde de aynen yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin bir görevi var. Bu görev bütün insanlığa dünya sulhunun ulaşması istikametinde bir hedefe hepimizi yönlendirmelidir. İşte burada verdiğimiz bütün konferanslarda bu vakayı açık ve kesin bir şekilde ifade ediyoruz. Bu neyi gerektirir, neyi oluşturur? Bu, sevgili kardeşlerim, dünya sulhünü oluşturacak olan tek yoldur. Üç kitaplı dinin de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmekle tamamlanan 7 safa ve 4 tane teslimi içerdiğini şu anda bütün dünyaya ispat edebilecek olan vasıfların, ispat vasıtalarının sahibiyiz. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verilmişse yapmamız lazım gelen şey bellidir. Nitekim burada Amerika'da yaptığımız konferanslarda hep bu hususu ortaya çıkartıyor ve din adamlarıyla çok güzel bir birleşim içinde yolumuza devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse, Museviler ve Hristiyanlardan bahsediyoruz, onların kitaplarından ayetleri gösterdiğimiz, bizim kitabımızdaki ayetleri de göstererek birbirinin 7 safa ve 4 teslimde aynı olduğunu ispat ettiğimiz zaman hiçbirisi bizim karşımızda olmuyor sevgili kardeşlerim. Doğru diyorlar. Gerçekten bizim dinimizde de aynı şeyler söz konusu. Bu dünya sulhunun en önemli ispat vasıtası sevgili kardeşlerim. Ulaşmamız lazım gelen nokta, üç dinin sahiplerine de kendi kitaplarında 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu ispat etmek. Bütün gücümüzle buna çalışıyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ispat ettiğimizde hiç kimse itiraz etmiyor. Ve kucaklar açılıyor birbirine. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhunun eşiğindeyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanlara bu muhteva içinde yardım etmesini Yüce Rabbimizden diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümitli olmak için çok sebep var. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o üç kitaba da bunları koymak suretiyle hepsinin Allah-u Teala tarafından peygamberler vasıtasıyla indirilmiş olan kitaplar olduğunu ispat ediyor. Öyleyse benim dinim, onun dini, ötekinin dini yok. Hepsi aynı din. Merasimlerin değişik olması asli unsurların değişmesine sebebiyet vermiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de asli unsurlar olarak yerini almış durumda. Öyleyse hepimiz için tek bir yol var, dünya sulhunu kurmak. Hepinizi buna davet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
O zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah-u Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes neticede mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyeti anında ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Kendi ruhunuz vücudunuzu terk eder. Bu terk etme olayıyla birlikte yeni bir işlev başlamıştır. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaktır. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yok. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi, 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Başlangıçta %100, afetlerle dolu olan nefsin kalbi bu noktada %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte burada bu nurların hepsi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye meyletmeyen
bir özelliğin sahibi olduğu için bu kişi Allah'ın bütün güzel emirlerini gerçekleştirecek ama yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri Allah-u Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlerle doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak nefsin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak gitmez. Zekat vermek hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu. Min kablen yetiyekümün azab ediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte
Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah-u Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah-u Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur, temel görevinizdir, mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden, hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da
7-8 aylık bir süre. Kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katına aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince, daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır, dış dünyasında mutlu olacaktır, Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafında. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı, nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında 3. kat cenneti de elde edersiniz. Buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak.
Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız büyük ölçüde anlaşmazlık kuvvetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani ruhunuz. Allah'ın yasaklarını da işlememek üzere kişi gayret etse bile buna güç yetiremediğini, Allah'ın yasaklarını işlediğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşamaya gerçekten değen bir yer. Çünkü o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaksınız. Mutluluk, iç dünyanızdaki kavganın bitmesiydi. Ne zaman biter? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki, başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun
Allah ile olan ilişkileriniz. Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz. Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak kendinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak. Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları, Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de, siz de, siz de, hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah'a

muhakkak sizi mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi, nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Bundan ötesini isteyenler için daha sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir. Fizik vücudun teslimi, daimi zikir, nefsin teslimi. Dördüncü kat cennet, beşinci kat cennet. Nefsin teslimiyle beraber daimi zikre ulaşmak ve daimi zikre ulaştığı için de nefs teslimini gerçekleştirmek. Orada mutluluk %100'e ulaşmıştır dünya mutluluğu. O kişi hayatının her anında mutludur. Öyleyse sevgili izleyenler, eğer bizi ilk defa izliyorsanız sorun kendinize, mutlu musunuz? Söylediğimiz açılardan değerlendirin, mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İş dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi? Başka insanlarla %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. 7.'si de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah Teala size

garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah-u Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birini kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah-u Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle. Ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir. Kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve gemi iskeleden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biz insanlara Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu olacaktır. Hepinizin ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de %100'ünü yaşayarak adın cennetlerine girmenizi, dünya saadetinin de %100'ünü yaşayarak bütün mutlulukları etrafınızdaki insanlarla paylaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz Allah'ın huzurunda. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyoruz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle birlikte bir bütünüz. Eğer Allah-u Teala'nın bize nasip buyurduğu bu ilmi sizlere ulaştıramasaydık, Allah'ın bize bu ilmi vermesinin ne faydası olurdu ki? Ne hükmü olurdu ki? Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Söylediklerimizi öğreniyorsunuz ve öğretiyorsunuz. Kitap nedir? Hikmet nedir? Öğrendiniz ve öğretmektesiniz. İşte bu öğrenme eyleminin standartlarına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, meselenin temelini Allah sevgisinin teşkil ettiğini görüyoruz. Allah'ı sevmek her şeyden çok daha önemli bir konu. Allah'ı sevmek hangi ölçüde? Kendinizden daha çok sevmek. Hangi ölçüde? Tamamen onu sevmek. Kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'ı mı daha çok seviyorsunuz? Ne diyorsunuz? Çoğunuzdan şöyle bir cevap geleceğini biliyorum. Elbette Allah'ı daha çok seviyoruz. Biz de diyoruz ki hayır, siz Allah'ı daha çok sevmiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir tek ibadeti kesintisiz ibadettir. İbadettir, o ibadet zikirdir. İnsanın Allah'a olan sevgisini gösteren en sağlam delil. Sevgili kardeşlerim, her gün 24 saattir. Bu 24 saatin ne kadarını zikirle geçiriyorsunuz? Eğer Allah-u Teala için yaptığınız zikir ibadeti günde sadece bir saatse, o zaman %95 kendinizi seviyorsunuz demektir. İbadetiniz 12 saat olsaydı, %50 kendinizi, %50 de Allah'ı seviyor olacaktınız. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman zamanın bütününü Allah için harcayan birisi olacaksınız. O zaman ben Allah'ı en çok sevenlerdenim diyebilirsiniz. Gerçekten ölü olmalısınız. Allah-u Teala'nın bize Risalet nurlarında yazdırdığı o sözü hiç unutmayın. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Ne diyor Allah Teala seni en çok seveniz dediği zaman?
Seni çok insan sever. Çok kişi sever. Ama onların arasında en çok biz seni severiz. Birinci açı, en çok seni seveniz manası bu. Seni en çok seveniz

Seni en çok seveniz seni sevenler çoktur. Ama onların arasında en çok seni biz severiz. En çok seni seveniz bizim sevdiklerimiz çoktur. Ama onların arasında en çok sevilen sensin. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın sevdikleri çoktur. O sevdiklerin arasında en çok sevilen biziz. Bizi sevenler çoktur. Ama o sevenler arasında en çok seven Allah'tır. İkisi birbirinden çok farklı sevgili kardeşlerim. Manalar arasındaki farklılığı gördünüz. Bize bunu ilk yazdığı zaman neden severiz değil de seveniz şeklinde yazdırdığını sormuştuk. O da demişti, eğer en çok seni severiz, seni en çok severiz dersek ikisinin de manası aynı olur. En çok seni severiz de aynı şey, seni en çok severiz de aynı şey. Seni en çok severiz ne demek? Sevdiklerimiz arasında en çok seni severiz. En çok seni severiz gene aynı şey. Sevdiklerimiz arasında en çok seni severiz. Ama seni en çok sevenizle en çok seni seveniz arasında mana farklılığı var. Allah'ın sevdiklerinin arasında en çok bizi sevmesi, birinci açıdan değerlendirme, çok sevdiği var ama o sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Bizi çok sevenler var ikinci açıdan. Sevenler arasında en çok seven o. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala'nın cephesinden bakıldığı zaman öyle ince manalar taşıyor ki can dostlarım, gönül dostlarım, ona hayran olmamak mümkün değil. Hani ne diyoruz? Allah'tan hoşlanır önce insanlar. Sonra Allah'ı severler. İkinci aşama. Sonra Allah'a aşık olurlar. Üçüncü aşama. Sonra Allah'a hayran olurlar. Son aşama bu. Bunun da daimi zikirden sonra gene safhaları var. Son safha iradenin teslimi herkes için. Umanlar nesilleri için ondan da ötesi var. Devrin imamları içinse daha da ötesi var. Tasarruf. Allah-u Teala'nın tasarrufu altında olmak. Ona her yaptığını Allah yaptırır. O kendisine hiçbir zaman bir yetki sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer biz bu ilmi almışsak ve siz olmasanız, bu ilmin bize sizlere faydalı olmadıktan sonra hangi açıdan bir değer izafesi söz konusu olabilirdi ki? Allah öğretmiş bize, biz onları size aktaramadıktan sonra, sadece biz öğrendikten sonra, bütün güzellikleri sadece biz yaşadıktan sonra, onun kıymeti olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bize ilmi sizlere öğretebilmek için verdi. Onun için yaşıyoruz. Hayatımızı buna vakfettik. İşte en çok seni seveniz,
seni en çok seveniz diyen Allah Teala'nın bu kadar çok sevgisinin arkasında, bizi sevenlerin arasında en çok seven olması açısından, onun sevdikleri arasında en çok sevilen biz olmamız açısından mesele bütünleşiyor. O zaman biz de size soruyoruz, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Düşünün şu dünya üzerinde şartlar ne olursa olsun. Eğer onu seviyorsanız her yerde mutlusunuz. Bir hapishane, bir deliler evi, orada da dünyadaki en mutlu insansınız. Her şey, o zaman sormaz mısınız kendi kendine, çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye? Sevgili kardeşlerim, onu sevmek bir mazhariyettir. Allah'ı sevmek bir muhteşem dizayndır. Mutluluktan uçarsınız. İçinizden bağırmak gelir, çok mutluyum diye. Sevginiz ne kadar üst boyuta çıkarsa o kadar mutlusunuz, o kadar huzurlusunuz. Bu mutluluk ve huzur müessesesi öyle bir olay ki dünyada yaşanan birçok insana çok büyük üzüntüler izafe edebilecek olan olaylar o zaman size hiç tesir etmez. Siz Allah'a hayran olmuşsunuz. Geri kalan her şey o zaman bir kıymet ifade etmez. Eskilerin tabiriyle onların bir kıymeti harbiyesi yoktur. Sadece Allah vardır. Sadece ona olan derin aşkınızın hayranlığa dönüşmüş olan son safhası vardır. Allah'a hayran olursunuz. Manası, hayat açısından, yaşam açısından sadece Allah için olursunuz. Bunun cemaat halinde yaşayan bir toplumdaki değer ölçüsü başkaları için yaşamaktır. Öyle bir insan olursunuz ki artık kendinizin bir değeri yoktur. Gece gündüz çalışma zevki verir Allah Teala size. Hep çalışırsınız. Allah için çalışırsınız ve başkaları için yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak demek, insanın hayatını Allah'a adaması demektir. İşte bizim hayatımıza yakından bakın, ne göreceksiniz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz bir Kur'an aşaması içindeyiz. Yıllardan beri Kur'an-ı Kerimleri üst üste çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 19 cilt normal Kur'an-ı Kerim'imiz olacak. Bir ciltte hepsinin sadece Kur'an sayfalarına eşdeğer standartlarında, eşdeğer standartlarda 605 sayfalık bütün bir Kur'an bir tek cilt oluşturacak. Bununla beraber 20 cilt. Sevgili kardeşlerim, ortalama 500 sayfadan yaklaşık 10 bin sayfalık bir Kur'an tefsiri tamamlama emri verdi Allah Teala bize. Bazı ciltler ondan çok daha kalın oldu.
Bazıları biraz daha ince oldu. Fakat bu çalışma bizi oraya götürüyor. O bin sayfa olmaz. 9.000 sayfa olur. 21. cildide Allah Teala bir emir olarak ulaştırdı. 21. cilt başka bir Kur'an cildi olacak. Gene bir tek cilt. Ama Kur'an'ın ayetler itibariyle sıralanması değil, konular itibariyle sadece Kur'an ayetlerini alarak bir Kur'an oluşturmak. Hidayet ayetleri, vuslat ayetleri, dalalet ayetleri, 19 ayrı konuda konuları tespit ettik. Bir Kur'an-ı Kerim cildi daha. 21 cilt. O zaman sonuç mutlaka 10 bin sayfayı aşacaktır. Yuvarlak hesap 10 bin sayfalık bir Kur'an-ı Kerim külliyatı. Hiçbir ayet atlanmaksızın bir değer ölçüsüne Allah'ın öğrettiği, başkalarının ulaşamadığı standartlarda bir Kur'an dizaynı. Allah Teala'nın verdiği emir bu doğrultuda. Onun için yaşıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz sevgili kardeşlerim Allah için. Bizim hayatımızın zevki çalışmak. Evde çalışırız. Camide çalışırız. Çalışma odamızda, çalıştığımız yerde çalışırız. Buradaki bir gaz istasyonunda bir çalışma odamız var. Sevgili kardeşlerim, herkes orada vazifesini yapar. Biz de o kardeşlerimizi vazifesi başında tamamen konuya hakim oldukları cihetle serbest bir çalışma standardı içinde bırakırız. Ve biz Allah'ın bize emrettiği çalışmayı yaparız. Ne olur? Hayat, hani tadından yenmez derler ya, öyle bir dizayn olur. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ı ne kadar çok severseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, %100 Allah'ı seversiniz. Kendinize ayıracak zamanınız olmaz. İşte o zaman her şey çok üst seviyede bir lezzet alır, tat alır, yaşamak zevki verir insana. Yaşamak güzel bir şey sevgili kardeşlerim. İdealler uğruna yaşıyorsanız, Allah Teala size idealler vermişse, bütün dünyaya Allah'ın güzelliklerini öğretmekle vazifeliyseniz, unutulmuş olan Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın temelleri 7 Safa, 4 Teslim. 3 kitabın da esasını teşkil ediyor. Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim. Farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa zamanında o ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa'yı da 4 Teslim'i de hepsi yaşamışlar. Yeter mi? Yetmez. İncil'i alıyoruz ele. Bakıyoruz ki 7 Safa ve 4 Teslim İncil'de de farz. Gene yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar
Hepsi yedi safa ve dört teslimi yaşamışlar. Sonra geliyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de yedi safa ve dört teslim farz. O ve sahabesi yedi safa ve dört teslimi de yaşamışlar. Kur'an hem faziyeti hem de onların hepsini yaşadığını söylüyor. Yeter mi? Gene yetmez. Kur'an aynı zamanda Hazreti Musa ve ona tabi olanlara da yedi safa ve dört teslimi farz kılıyor. Farz kılındığını söylüyor. Ve onların, yani Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını açıklıyor Kur'an tek başına. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesine, yani hepimize farziyetini söylüyor Allah-u Teala. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin hepsini yaşadığını söylüyor yedi safa ve dört teslimin. Ondan sonra gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya da farz kıldığını söylüyor yedi safa ve dört teslimin. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını gene Kur'an anlatıyor. Gene yetmez. Hazreti İsa'ya da yedi safa ve dört teslimi farz kıldığını ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yedi safa ve dört teslimi hepsinin yaşadıklarını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ondan evvel Hazreti İbrahim'in, yani Hazreti Musa'dan evvel Hazreti İbrahim'in, ondan evvel Hazreti Nuh'un ve onlara tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinimiz Hanif dini. Hanif teslim demek. Teslim olmak dini. Allah'a teslim olmak dini. Sevgili kardeşlerim, teslimiyetinizle sevginiz arasında tam bir paralellik var. Ne kadar severseniz o kadar teslim olursunuz. Ne kadar teslim olursanız o kadar seversiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani ne diyordu Orhan bile, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi? Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size sevincimi, huzurumu, mutluluğumu diyorum sevgili kardeşlerim. Nasıl anlatsam? Yaşamak eğer başkaları içinse, o zaman yaşamak kainattaki kesintisiz muhteşem bir zevk sevgili kardeşlerim. Hayatınızı eğer başkalarına adarsanız, siz neyin nasıl olduğunu hiç incelemeden, irdelemeden, dünya hayatına ait olan hususlardan bahsediyorum. Bakarsınız ki Allah Teala sizi bir yerlere getirmiş. Başkalarına hizmet edebileceğiniz bir yerler. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 15. cilt baskıya girmiş durumda. 16. cildin yazıları tamamlandı. Gönderilecek. Adım adım gidiyoruz Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde. Allah-u Teala'nın emrettiği ritim içinde, zaman skalasındaki değerlendirmeleri içinde, onun eksiksiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmak mı hayatımızın en büyük zevki? Niçin? O en çok sevdiğimiz var ya, Allah. Onun için yaşamak. İşte bu dünyadaki en güzel şey sevgili kardeşlerim. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Hani mutluluktan uçmak var ya, mutluluktan uçarsınız. Nasıl anlatacağım bilmiyorum size. Ama onu sevin sevgili kardeşlerim. Sevdikçe
Mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. Sonra Allah Teala size işler verecek. Belki başınızı kaşıyacak zamanınız olmayacak. Ama mutlu olacaksınız. Onu her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha fazla seveceksiniz. Ona açık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. İşte o hayranlık devresi var ya, orada artık sizin hayatınızın bir değeri kalmaz. Siz yoksunuz. O var. Hayatınızın her saniyesi onun için yaşanacak. Onun emirlerini yerine getirmenin ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Emri veren o, ama size o emri gerçekleştirirken dünyadaki en büyük hazları tattıran, sonsuz bir mutluluğu yaşatan gene o, sahibiniz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Öyle güzel ki. İşte anlatabilmek zor bir şey. Bu kadar mutluluk, bu kadar huzur, her şeyin bu kadar güzel oluşu, ona olan aşkınızı, ona olan büyük sevginizi, her gün onun kalbinizi biraz daha besleyerek biraz daha arttırması, huzuru, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız. Zaten günlerin nasıl geçtiğini anlayamazsınız ki. Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini insanın anlaması mümkün değildir. Başlar ve biter günler. Bu kadar çabuk gün mü geçermiş dersiniz? Hiç anlamadan haftaları, ayları, yılları devirirsiniz. Ama her zaman Allah Teala size sizin yapmanız lazım gelen başkalarının yapamayacağı bir yerlere ulaştırır. Dünyadaki en büyük görevleri verir. Umurunuzda bile olmaz zamanın nasıl geçtiği. Nasıl bu işi yaptığınızı fark edemeden yıllar geçer. Cilt cilt Kur'an-ı Kerimler belirir. Şu anda dünyadaki en üst seviyedeki Kur'an çalışması bizim tarafımızdan yapılıyor sevgili kardeşlerim. Her geçen gün yeni bir veçe veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerimlere. İkinci baskı yapıldığı zamanki gelecek yıllarda yapılacak. Çok yeni bir dizayn içerisinde ikinci baskıyı gerçekleştireceğiz. Sevgili kardeşlerim, 30 yıl Allah Teala'nın bize ilk tebliğ yapmasından bu tarafa 30 yıl geçti. 30 yıl içinde Allah Teala bize hep öğretti, hep öğretti. Biz de hep size öğrettik. Bizim dışımızdakilerin hiç bilmediği şeyleri öğrendiniz. Sevgili kardeşlerim, dinin istikametinden ne kadar saptırıldığını öğrendiniz. Birçok Kur'an-ı Kerim yazarının insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını nasıl gizlediğini öğrendiniz. Biliyorsunuz bizimkinin dışında 22 tane Kur'an meali var Türkiye'de. O meallerin hepsini aldık. Hepsinde hidayet kavramı ile alakalı olan bütün ayetleri gözden geçirdik.
ve kanayan bir yarayla karşılaştık. Gözler yaşartıcı, çok büyük bir hüzne düşürücü bir sonuçla karşılaştık. 22 Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi birçok yerlerde hidayeti bir kısmı isteyerek, bilerek, bir kısmı farkına bile varmadan çevrelerinde kullanılan tabirlere uyarak yok etmişler. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması demek hidayet. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Âl-i İmran 73. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi hüven hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ruhunuz var. Sizin değil, onun. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet girmesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İşte o üfürülen ruh ile birlikte yaşıyorduk. Sonra onu sahibine Allah'a gönderdik. Allah'ın bizdeki ruhunu onun sahibine gönderdik. Allah emanetlerin o emanetlerin sahibine ulaştırılmasını emrediyor. İnnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. İnnallâhi muhakkak ki Allah ye'murukum sizlere emreder. En tuaddü tevdi edilmesini, teslim edilmesini, ulaştırılması el emanati emanetleri ila ehliha o emanetlerin sahibine. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah Teala o emanetlerin sahiplerine iade edilmesi lazım, şart, farz demiyor. O emanetlerin onların yegane sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi edilmesini, teslim edilmesini, verilmesini, ulaştırılmasını emrediyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık olanlardan değiliz. Biz Allah'a hayran olan çok az sayıda kişilerden biriyiz. İrade teslim olmadan Allah'a hayran olunmaz. Ama onun ötesini yaşamak da söz konusu. Biz onun ötesini yaşayan dünya üzerindeki en son noktaya ulaşmış olan tek kişiyiz. Öyle olduğunu o Kur'an-ı Kerim ciltlerini okuyan kişi net olarak görecektir. Ne yaptık o Kur'an-ı Kerimlerde? Lügat meselesini devre dışı bıraktık. Ne yaptık? Her ayette kelime kelime manalarını da verdik. Her ayette o ayetin her kelimesi derc edildi Kur'an-ı Kerim'e. Her birinin karşılığında da o ayette geçen kelimelerin manası yer aldı. Sonra da onların cümle haline getirilmesiyle oluşan ve başkalarına pek benzemeyen Allah'ın öğretisiyle her noktada ona sorularak yazılan bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Böyle bir dizaynda
Allah'a biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Sevgili kardeşlerim, dünyada yazılabilmiş olanın en güzelini Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ama daha güzeli baştan aşağı yeniden dizayn ettiğimiz ikinci baskıda gerçekleşecek. Neden? Çünkü o Kur'an-ı Kerim bizim manevi gelişmemizin hudutları içinde adım adım hedefe yürüdü. Öyleyse o manevi gelişmenin izleri orada görünür. Bu itibarla Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı son noktanın standartları birinci cilden itibaren bütün ciltlere ulaştırılmalıdır. Bu ise her şey tamamlanıp bittikten sonra kuş bakışı 20 cildin 21 cilt olacak. 21 cildin her birine baktığımızda o zaman tamamlandıktan sonra geriye dönüp birinci ayetten itibaren Bakara suresinin birinci ayet-i kerimesinden başlayarak Kur'an-ı Kerim'i her şeyi Allah Teala bize öğrettikten sonra ikinci defa gözden geçirerek ikinci baskıyı yapmak Allah Teala'nın çok daha büyük bir nimeti olacak diye düşünüyorum. Neden? Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in başlangıcına Allah Teala'nın bize sonradan adım adım öğrettiği bütün hakikatlerin başlangıçta bilinmediği için eksiklikler görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Allah Teala'nın öğrettiği kadar biliriz. Bu öğreti 30 yıldır devam ediyor. Öğretinin başı ve sonu birbirinden farklı bir dizaynda ve bugün 31. yılın dizaynına doğru yaklaşıyoruz. Her yeni yıl yeni şeyleri Allah Teala'nın bize öğretmesiyle noktalandı. Ve bir evvelki yıl bilmediğimiz şeyleri Allah Teala öğretti. O zaman bizim öğretimizle paralel giden bir Kur'an-ı Kerim dizaynında Kur'an-ı Kerim'in bütünü tamamlandıktan sonra artık ekmel bir ilim var. Bu tekamül etmiş kamil ilim bizi sona götürdü. İşte o sonu baştan itibaren bir defa daha yaşayacağız. Her şeyi öğretinin sonundaki tamamlanmış ilimle bir defa daha gözden geçirip bu dünyada unutulmaz bir eseri sizlere takdim edeceğiz. Bu birinci baskı. Birinci baskı bu yıl içinde inşallah tamamlanmış olacak. 2007 yılının sonuna kadar Allah Teala'nın gösterdiği hedef bu. İnşallah sağlık verir, sıhhat verir. Ve bütün Kur'an'ı ona olan bizde vücuda getirdiği engin sevgimizle, aşkımızla, hayranlığımızla Kur'an-ı Kerim'in üzerine göz nuruyla o sevgiyi, aşkı, hayranlığı Kur'an-ı Kerim'e dökerek, oradaki manayı içerek tamamlamak istiyoruz. İnşallah ikinci baskı birincisinden çok daha ekmel olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sadece sevmiyoruz. Ona hayranız. Allah Teala'nın hepinizi hayranlığa ulaşan bir sevgi selinde yıkamasını, kalbinizi de yıkamasını, bütün güzellikleri sizlerin üzerine göndermesini,
huzur içinde bir dünya hayatı yaşadıktan sonra Allah'ın cennetinde sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı hepiniz için Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Onu seviyoruz. Ona hayranız. Allah-u Teala'nın sonsuz mutlulukları sizlerin olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat ve salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz akaid ve iman. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği din öğretisi %100 Kur'an'ı içeriyordu. O Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'in bütününü kalbinden okumak yetkisine sahibiydi. Başka bir alternatif olabilir mi? Kitaptan okuyor diyebilir miyiz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Hiçbir zaman da öğrenmedi. Öğrenmesine gerek yoktu. Çünkü Allah Teala kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazmıştı. Ve dilediği ayeti, dilediği an kalbindeki Kur'an-ı Kerim'den hemen kullanıyordu. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında tatbik edilen sistem sadece Kur'an'dı. Din o Kur'an'la gerçek anlamda bir hüviyet kazandı. Çünkü evvelce vücuda gelen dejenerasyon Kur'an içinde gerçekleşecekti. Bir gün Kur'an unutulacaktı. İnsanlar alimlerin kendilerine yaptığı tebligata uygun olarak Kur'an'ın dışında bir tatbikatın içine gireceklerdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize bir şekil vermek istiyorsanız, Allah'a daha yakın olmak istiyorsanız, Kur'an'a bakın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Olması neden mümkün değil? Çünkü Kur'an onun kalbinde yazılı. Ve o kalbinde yazılı olan Kur'an'ı bütün boyutlarıyla uygulamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş. Başka bir şeyi uygulamak için değil, Kur'an'ı uygulamak için. O Kur'an ki kendisinden evvel indirilen kitapları muhtevi. Yani Hz. İsa'ya indirilen Tevrat'ın, affedersiniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hz. İsa tamam, ama indirilen kitap Tevrat değil, İncil. İncil'in ondan daha evvel yaşamış olan Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ın Kur'an bir benzeri, aynı hükümleri ifade ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Üç kitapta da Allah-u Teala
Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de de İslam dini için Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Din muhtevası içinde inancı sembolize eder. Din inançtır, imandır. Allah'a inanmayan bir insan dinini hiçbir şekilde yaşayamaz.

Odin'in temel muhtevasına baktığımız zaman üç esas görürüz. Vahdet, Allah'ın tekliği. Tevhid, ikincisi, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaşmaya dileyen kişilerin oluşturduğu tek bir toplum, bir tek toplum. Toplumun tekliği. Allah'ın tekliği, toplumun tekliği. Neden toplumun tekliği? Çünkü Allah'a ulaşmayı insanlar dilemezlerse onlar fırkalara ayrılmış sayılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İfade son derece açık. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. O müşriklerden olma ki Allah'a ulaşmayı dileyerek o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne oldu? Bir tek fırka. Ne oldu? Arkasında o bir tek fırkanın dışında kalan, geri kalan bütün fırkalar. Öyleyse bir tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Geri kalan bütün fırkalar o tek fırkanın dışında kalmışlardır. Öyleyse onların kurtulmaları mümkün değildir. Onlar fıskta olanlardır, küfranda olanlardır. Her açıdan problemlerin bu standartlar içinde var olduğunu görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar Allah için olanlardır. Cehennemden kurtulabilecek hüviyette olanlar da sadece ve sadece onlardır. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanların bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Ama bu bütünün içinde insanların %90'dan fazlasının gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Allah Teala dine bir kaide koymuş. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Kat de beyne rüşde minel gay. Rüşt gaydan, rüşt yolları gay yollarından ayrılmıştır. Ve beyan olmuştur, tebeyyün etmiştir, açıklığa çıkmıştır. Öyleyse hiç kimseyi zorla din sahibi edemezsiniz. Buna çalışmak da boş bir dava olur. Bir insan zorla onu din sahibi etmek istediği zaman belki sizin korkutucu faktörleriniz sebebiyle öyle görünür. Ama din o değildir ki. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. İnsanın Allah'a aşk duymasıdır. Evvela sevgi duymasıdır. Daha üst kademede aşk duymasıdır. Daha üst kademede Allah'a hayran olmasıdır. İşte din budur. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dini yaşadığınız zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Öyleyse sadece inanç kavramı üzerinde konuşuyoruz sizlerle ve de Kur'an'a bakıyoruz. Allah'ın söyledikleri her açıdan kesinlik kazanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde: "Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası

başkası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin, nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyindir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi, nebilik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse nübüvvet, peygamberlik onun zamanına gelinceye kadar var. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İbrahim bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve nübüvvetin hitam bulduğu peygamberdir. Öyleyse artık bir peygamber yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebi gelmeyecektir. İşte problemimiz burada başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2000 yıl, affedersiniz, 200 yıl sonra insanlar adım adım bir tartışmanın içine girdiler. Din, yani insanların felaha ermesi, cehennemden kurtulması olayı bir kenara bırakıldı. Kenara bırakmayan bir kesim var mıydı? Vardı. O kesim bugün de yaşamakta. Onlar tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan mürşitlerini soranlar, sorarak Allah'ın kendilerine tayin ettiği tasavvuftan olan mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, ki buraya kadarını Allah gerçekleştirir. Daha üst seviyede fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaşanlar, yani ulul elbab olanlar, sonra daha üst kademede muhlisler, daha üst kademede salihler, bunlar kurtuluşun bütün kanatlarını temsil ederler. Ama şeytan bugün nasıl boş durmuyorsa bütün insanları Allah'ın Resulü'nün karşısına çıkarmaya çalışıyorsa ve bunda da büyük ölçüde başarılı oluyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den son peygamberden 200 yıl sonra çürüme başlıyor. Sebep ne? Arkasında sadece alimlerin konuyu 7 safa 4 teslim bütününden bir futbol sahası düşün, onun bütünü. Bir de merkezdeki santrdaki daireyi düşünün. O daireye indirgemiş olmaları. Hani o küçücük topun ilk ortaya atıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam'ın bozguğunu, mahvı böyle başlamış. Ne olmuş insanlar? İnsanlar inançları tartışmaya başlamış. Bir Maturidi çıkmış, bir Eş'ari çıkmış, birbirinden birazcık farklı iki ayrı iman çeşidi sürmüşler ortaya ve Maturidi'nin taraftarları, Eş'ari'nin taraftarları iki ayrı grup oluşturmuş. Ve insanlar
7 Safa ve 4 Teslim'in yaşayacakları yerde iki grup olarak tartışmaya başlamışlar sadece. Ve müşterek oldukları bir nokta var mı? Evet var. İslam alemini felakete götüren bir nokta İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Cevap, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet girersin. İşte bu bir mevzu hadistir. Ne diyordu Allah Teala? Affedersiniz. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaktır, işte tartışılıyor bu konu. O zaman Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis Kur'an'a aykırı mı? Kesin. Çünkü hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Öyleyse altıncı şartı İslam'ın var. O Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Yedinci şartını da söyleyelim. O da zikirdir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi izleyenler, dinleyenler, muhterem din adamları. Zikir farz değil mi? Günün yarısından daha çok zikir farz değil mi? Daimi zikir farz değil mi? Hepsi farz. Ve de bu farzlar İslam'ın 5 şartının içinde yok. Yoksa bir insanın manevi tekamülü de yok. Çünkü manevi tekamülü sağlayan şey zikirdir. Hiç kimse zikir yapmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi insanların bu düzen içerisindeki hüviyetine bakıyoruz. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmek. 33 bin zikre kadar olan kesim buraya giriyor. Ya da günün yarısına kadar olan zikir. Allah Teala buyuruyor. Ashab 40'ta Ya eyyühellezine aminu zikrullaha zikren kesira. Ey amir olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Daimi zikir de farz. Allah Teala diyor ki: İza kadaytumus salate ve zekurunallaha kıyamen ku'udan ve ala cunubihim. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Öyleyse bunların hepsi farzsa ve bugün tatbikattan zikir kaldırılmışsa ve zikir olmadan Allah Teala kalbimize nur göndermiyorsa nefs tezkiyesi hiçbir zaman mümkün olmayacak demektir. Hiç kimsenin de cehennemden kurtulması mümkün değil. Özellikle bir evvelki Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle, dilemeyen herkes şirktedir. İşte Maturidi ve Eşari'nin ayrı ayrı iman standartları tayin etmeleri herkesin dikkatini çekmiş ve tartışma başlamış. Ve adım adım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem tatbik ettiği farzlar hem de sünnet-i seniyyesi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, bu unutma meselesine baktığımız zaman
neden olayların iman açısından da zedelendiğini anlarız. Çünkü Kur'an'dan ayrılmış insanlar ve alimlerin, Maturidi'nin, Eş'ari'nin ve o süreç içerisinde gelen, bugüne kadar gelen diğer alimlerin söyledikleri sözler Kur'an'daki ayetlerin yerini almış ve İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Ve de hiç kimse söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, sadece dileyen insanlar Allah'a ulaşmak ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmek konusunda zikredecekleri cihetle zikir de yapmayacaklar ve kurtuluşları hiçbir şekilde mümkün değil. İşte bu canlıdan, bu inanç tartışması noktasından başlayan tarifler zinciri korkunç yanlışlıklara götürmüş insanları. Bunlardan birisi de Nebi ve Resul kavramlarıdır. Şimdi akaid ne diyor? Akaid diyor ki Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Nebiler peygamberlerdir tarafı doğru. Nebiler peygamberlerdir. Ama kendilerine kitap verilmeyen değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Madde 1. Madde 2. Kitapsız bir peygamber söz konusu olmaz. Bütün peygamberlere Allah-u Teala kitap vermiş. Ama Hz. Nuh'un kitabı, Hz. İbrahim'in kitabı şu anda ortalarda yok. Ama Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın onlara yazdırdığı kitaplar şu anda hamdolsun ki ortada. Öyleyse peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı veriyor. Öyleyse peygamberler, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir demek kitap açısından büyük bir yanlışlıktır. Ama akaidin birinci kaidesi bu. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış, üstünü çiziyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İşte Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde hiçbir şekilde şüpheye yer vermeyecek standartta bir hususu açıklıyor. Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Ne diyor Allah Teala? Nebilere kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse bu ayet var olduğu sürece hiç kimse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyemez. Bu ifadede doğru olan bir tek husus var. Nebilerin peygamber oluşu. Evet, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için baştan söylediğimiz gibi Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın nebisidir. Ve o Allah'ın resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Burada bütün nebilerin, peygamberlerin aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisi olduğu, resulü olduğu kesindir. Kesin olduğu da burada açıklanıyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem Resul'dür hem de Nebi'dir. Neden Resul'dür? Nübüvvet ona verildiği için aynı zamanda en üstün Risalet temsili Nebiler tarafından yapılan temsildir. O Nebi'dir. Huzur namazının Nebi olarak imamlığını yapmıştır. Ve son Nebi olan imamdır huzur namazında. O noktadan sonra imamlık müessesesi boş kalmamıştır. Ama Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Nebi Resuller tarafından değil, Veli Resuller tarafından gerçekleştirilmiştir. Çünkü o Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Görüyoruz ki
Akaid, nebiler kendilerine kitap verilmeyen Resullere verilen kitaplarla idare eden peygamberlerdir sözü bütünüyle değil ama bir kısmıyla yanlış. Nebiler peygamberlerdir sözü doğru. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Başkalarının kitapları ile idare ediyorlar sözü yanlış. Şimdi daha korkunç bir yanlışa giriyoruz. Akaid'in ikinci korkunç hatası, Resuller kendilerine verilen, kitap verilen peygamberlerdir. Resuller peygamber değildir. Nebiler peygamberdir. Biz de bir Resulüz ama peygamber değiliz. Bize Allah Teala bir şeriat kitabı vermedi. Biz bir şeriat kitabının sahibi değiliz. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de insanlara ne yapmalarını madde madde anlatan, yapmazlarsa karşılığını ödeyecek olan müeyyideyi de ceza müessesesinde ortaya koyan üç temel kitaptır. Üçü de peygamberlere indirilmiştir. Allah Teala Resullere, peygamber olmayan Resullere kitap verir mi? Her zaman verir. Bütün devirlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirlerde bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşadı. Şu anda da bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor. Kıyamete kadar da Resuller yaşamakta devam edecek. Allah Teala müminin 44'te diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. İsra 15'te buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama biliyoruz ki kıyamet günü bütün insanlar mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Onlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için cehennemde kalmak söz konusudur. Ötekiler cennete, cehenneme uğrayarak ne kadar korkunç bir yer olduğunu görerek cennete ulaşacaklardır. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler de sözünün kendilerine kitap verilen şeriat kitabı verilen kesimi yanlıştır. Bütün devirlerde peygamberlerin var olduğu devirlerde de peygamberin çıktığı kavmin dışındaki bütün kavimlerde resuller yaşamışlardır. Allah Teala dilediklerine kitap yazdırmıştır. Ve onlar o peygamberin emrinde olmuşlardır. Öyleyse peygamberlere Allah Teala kitap veriyor, şeriat kitabı. Resullere yazdırdığı kitap olursa onlar hiçbir şekilde peygamber olmayan Resullere yazdırdığı kitaplar hiçbir şekilde şeriat kitabı olmuyor. Bir sohbet kitabı hüviyetinde. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği söz doğru olan sadece odur. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün ikisi de yanlış. Resullere şeriat kitabı verilmez, bu sebeple yanlış. Peygamberlerdir sözü gene yanlış. Resuller, bütün resuller peygamber değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akaidin muhtevası ne zaman o şekle dönüşmüş? İşte
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan en az 2 asır sonra başlayan bir hareket görüyoruz ortada. İnsanların 2 ayrı inanç biçimine dönüşmesi, Maturidi ve Eş'ari. Onunla bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Arkasından başka ayrıcalıklar, ayrılıklar çıkıyor. Bölünüyor İslam. Şeytan İslam'ı bölüyor. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler ayrı ayrı gruplar oluşturuluyor. Şunu kesinlikle ifade edelim ki mezhepler müessesesi olmayacaktır. Mezhepler birleştirilecektir. Hepimiz kardeşiz. İslam bir bütündür. Parçalara ayrılmaması gerekir. Herkes nasıl bir davranış biçimde olursa onu devam ettirebilir. Herkesin meşrebine ve talebine bağlı bir husus. Ama sevgili kardeşlerim, hepimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Öyleyse birlik buysa İslam muhtevası içinde hepimiz aynı haklara sahip olmalıyız ve fırkalara ayrılmamalıyız. Allah Teala açıkça fırkalara ayrılmamamızı emrediyor.

Hazreti İbrahim'in üçüncü faktörü olan muhtevaya baktığımız zaman onun Allah ile ilişkisi olduğunu görüyoruz. Teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kaydeler hiç değişmemiş. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar, ilk peygamberden son peygambere kadar hep aynı şeyler olmuş. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka, fırkalara ayrılmamak. Çünkü o fırkanın dışındaysanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri değilseniz, bütün dinleyenlere hitap ediyoruz, o zaman o tek fırkanın dışındasınız. Ve yapmanız lazım gelen şey inanılmaz derecede kolay. Sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir talep. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Beni de ulaştır." diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Kur'an-ı Kerim. Ne yapmışsa hep Kur'an'la yapmış. Ne söylemişse hep Kur'an'ın muhtevası içinde. Ve ölçüyü vermiş. Benim hadislerimi tartışmayın. Kur'an'a bakın. Doğrusu oradadır diyor. Şimdi böyle olduğu zaman hadisin bir uydurma hadis mi yoksa gerçek hadis mi olduğunu bir çırpıda ortaya çıkarmak her zaman mümkün. Hadis bir gerçek hadise ne olur? O hadis mutlaka Kur'an'ın hükümleri içerisindedir. İşte elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Sağlamasını, bütün hadislerin sağlamasını yapmak rahatlıkla mümkün. Ölçüyü kim veriyor? Bizatihi o hadisin sahibi veriyor. Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tariflere baktığınız zaman o akaidin vücuda getirdiği tarifler sakın sizi aldatmasın. Kur'an'a bakın. Biz hep Kur'an'ın ayetlerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Kur'an'a uygun olan hadislerini söyleriz. Ve doğru olan da budur. Eğer din adamlarımız bunu akıl edebilirlerse, hadisleri Kur'an'la karşılaştırarak kullanırlarsa, bu noktadaki o derin aldanışın içinden çıkabilirler diye düşünüyoruz. 14 asırda Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hükümleri devreden çıkarılmış ve İslam'ın 5 şartına itilmiş durumdadır. Ve samimiyetle biliyoruz ki din adamlarımız, yani ilahiyat fakültesindeki doçentler, profesörler, öğretim üyeleri olsun, İmam Hatip liselerindeki öğretmenler olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 97 bin kadrosu olsun, bunların hepsi Kur'an'ı esas almak mecburiyetindedir. Ve hepsine buradan hitap ediyoruz. İslam'ın 5 şartıyla
Hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Ve bu yanlış öğretiyi durdurmak mecburiyetindesiniz. Bunca insanın vebali sizlerin omuzlarında olabileceği için. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi ne olurdu? Aynı şeyler şu anda devam ettiği gibi devam ederdi. Ve de sadece tasavvufu yaşayanlar Allah'ın cennetine girerdi. Geri kalanların hepsi cehennem ehli olurdu. Şimdi Allah Teala bize öğrettiği Kur'an ilmiyle, dikkat edin, başka bir ilim öğretmedi bize. Biz alimlerimizin henüz bakmadıkları, incelemedikleri ve tatbikata sokmadıkları Kur'an'ın tatbik edilmeyen hükümlerini biliyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak, üçüncü basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, böylece ruhu Allah'a ulaştırmak 21. basamak, sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, sonra nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, sonra tövbe-i nasuha davet edilmek, muhlis olmak 27. basamak, nihayet iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmak 28. basamak. Bunların her biri Kur'an ayet-i kerimesiyle farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe 7 Safa ve 4 Nesim'in hepsini, şimdi saydığımız 7 Safa'yı da ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederek 4 teslimi de bütün sahabe gerçekleştirmiş. Tekrar ediyorum. 7 Safa'nın 7'si de farz. Madde 1. Bu 7 Safa ve 4 teslim bütün sahabe tarafından yaşanmış. 7 Safa'da, o 7 Safa'daki 4 teslimde. Madde 2. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri an cehennemden kurtulmuşlar. Ve de son noktaya kadar yürümüşler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Allah Teala onlara bu hususu söylüyor. Sahabe onlar Allah'ın sevgilileri. Diyor ki onlar için o sâbıkûne'l evvelîn var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmeyi başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din öğreticileri, bu istikamette ağır bir sorumluluk taşıyoruz hepimiz. Söylediklerimizi ne zaman inceleyeceksiniz? Ne zaman bu cehenneme doğru giden 70 milyondan fazla insanı kurtarmak için harekete geçeceksiniz. Sizleri bekliyoruz. Onlar size inanıyorlar. Biz bütün söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle ispat etmemize rağmen onlar bu kültürün sahibi olmadıkları cihetle ve sizin de samimiyetle inandığınız
İslam'ın beş şartıyla cennete gideceklerini zannederek sizinki de zandan ibaret. Hareket ettikleri için sizlere soruyorlar. Sizler de bizim söylediklerimizi incelemek zahmetine girmediğiniz için, bunu belki bir küçüklük adettiğiniz için, belki ihtimal dahi vermediğiniz için Allah'ın bize bunları öğretebileceğine, incelemek gereğini duymuyorsunuz. Ama şu anda tarihin önünde büyük bir günahı işliyorsunuz. Onca insanın, 70 milyon insanın vebali sizlerin omuzlarınızdadır. Allah Teala sizleri affetsin. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz irci-i emri bir ölüm emridir konusundaki bir hurafenin Kur'an'da mevcut olmadığını söylemek. İrci-i ila Rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, üzerimize hayattayken ulaştırmamız devamlı olarak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Gelin şimdi konumuza esas teşkil eden ayetlere bakalım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah Teala ruha da veçhede, yani fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini vermiş. İrci'i ila Rabbiki, Rabbe geri dönüş emridir. Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim intihar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hangi şartlar içinde nasıl intihar ederse etsin. İntihar etmek bir kişinin kendisini öldürmesi demek. Kim intihar ederse, yani kendini öldürürse, o kişinin gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim intiharı kesin şekilde reddeder, yasaklar. Allah'ın verdiği hayatı kimse geri alamaz. Her kim intihar ederse, burada Allah Teala onun talebini kabul etmiş ve onun ölümüne müsaade etmiş demektir. Ve o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Buradaki söylediği irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön sözüdür. Ve bir insanın Allah Teala'ya geri dönüşü 7 tane kademeden geçerek, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Bu gök katlarının aşılması ise nefs tezkiyesinden bir olayın mutlaka vücut bulmasını gerektirir. Nefs tezkiyesinin
beşinci ve altıncı mertebeleri, beşinci ve altıncı kademeleri radiye ve mardiye kademeleridir. Kişinin Allah'tan razı olması, Allah'ın da o kişiden razı olması. Kişinin Allah'tan razı olması radiye, Allah'ın o kişiden razı olması mardiye kademesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu ayet-i kerimesiyle nefs tezkiyesini gerçekleştirmemizi bize emretmiş oluyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse o kişinin felaha ulaşacağı şöyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha ben zekkaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Kat eflaha ben zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefse ve onu seva edene, dizayn edene diyor Allah Teala. Kasem olsun ki biz o nefse ilhamda bulunuruz. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte nefs tezkiyesinin sonucu açık bir şekilde emrediliyor. Allah Teala ruhu da, fizik vücudu da ve çi de, nefsi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılıyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi bize neyi sağlar? Onu göz önüne aldığımız zaman şunu görüyoruz. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Fatır suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin o kapkaranlık olan kalbini, afetlerle %100 dolu olan kalbini, %50'den fazla Allah'ın nurlarıyla imla ederse, yani doldurursa, o zaman o kişi nefsini tezkiye eder ve bunu kendisi için yapmış olur diyor Allah Teala. Kim bunu yaparsa, nefsini tezkiye ederse Allah'a geri döner ruhu, Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Rablerine ilka olacaklardır.
ruhlarını Rablerine mülaki kılacaklardır. Dünya hayatını yaşarken bunlar huşu sahipleridir. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması üzerimize farz mıdır? Bakın ne kadar açık bir şekilde Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'a ulaş. Eğer zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması da gerçekleşemez. Farzdır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış Müzzemmil 8. Bu bir emir midir? Kur'an-ı Kerim'de hangi konu bir emir şeklinde tecelli etmişse o üzerimize bir farz hüküm doğurur. Evet, bir emirdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve bu kıldığı farzı mutlaka gerçekleştirmemizi istiyor. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde yer almışsa o bir farzdır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayetle de farz kılınmıştır. Allah-u Teala'nın konumuza sebep olan, konumuzun mehazını teşkil eden Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ne geçiyordu? Bir defa daha söyleyelim. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bu üçüncü ayet-i kerime ruhu Allah'a ulaştırmak sadedinde Allah'ın üçüncü ayet-i kerimesi İrci'i ila rabbike demek, Rabbine rücu et demek, Rabbine geri dön demek, geri dönerek Rabbine ulaş demek. Ruhumuza Allah-u Teala emir veriyor. Ve teslim ile gerçekleşen bir olgudur bu. Ruhun Allah'a teslimiyle. Allah-u Teala Zümer 4'te buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabren yetekümül azabe sümme la tümsarun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen üzerine azap gelir diye Allah-u Teala ayet-i kerimeyi şöyle açıklıyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Teslimlerden ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. Üzerimize farz mıdır? Elbette farzdır. Ve Allah-u Teala kaç defa oldu? Üçüncü defa oldu. Farz kılıyor Müzzemmil 8. Birinci ayet-i kerime. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbiki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emri. İkinci ayet-i kerime.
hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve bu üçüncü ayet-i kerime üzerine azap gelmeden Allah'a geri dön, Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yöneldikten sonraki ilk teslim ruhumuzun teslimidir. Bu üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Allah Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a kaçarak Allah'a sığınmak demek Allah'ın zatına ruhun ulaşması demek. Nitekim hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir diyor Allah-u Teala. Demek ki hidayet ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse o hidayete erer. Ruhun Allah'a ulaştırılması, ruhun Allah'a teslimini ifade eder. Nisa 58'de Allah Teala İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanâti ilâ ehlihâ buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış emanet ama sahibini, ehlini tekil kullanmış. Emanetler çok ama sahibi bir tane. Ruh da bir emanettir. Ruh emanetini teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Bütün emanetleri onların sahibi olan Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimizin görevi emanetlerimizi o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmektir. Bunlardan bir tanesi de ruhun Allah'a teslimidir. Ve irci'i ila rabbiki emri ruhumuzun Allah'a geri dönüşünün kesin ve açık emridir. Nasıl bir insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mümkündür bu. Şura 14'te Allah Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah onları kendisine ulaştırmaz. Kimleri ulaştırır? Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte üzerimize farz kılınan, defaatle farz kılınan ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması Allah-u Teala'nın temel emridir. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, biz onun içine ruhumuzdan üfürdük. Sonra diyor ki ve sonra bu üfürdükten sonra, ruhumuzu üfürdükten sonra onlara görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. Fuatler verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza ve hepimizi birinci derecede alakadar ediyor. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırıyor.

Görürler. Olayları yaşayan ve değerlendiren insanlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onların gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi sevgili kardeşlerim mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta oluşan bir olaydır ve kişiyi mutlaka birinci kat cennete götürür. Bundan sonra Allah Teala o kişinin üzerinde tecelli edecektir. Onu gören, işiten, idrak eden hale getirecektir. O kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. O kişinin kalbine zikriyle rahmet nuru gönderecektir. Böylece nefsin kalbinde ilk %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra kişiyi zikir yapmaya devam edecektir. Nefsinin kalbindeki her %7 bu zikir sebebiyle nefsinin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar her %7 nefsin kalbinde yerleşmesinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat yükselecektir. İşte bu seyri sülük zemin kattan birinci kata çıkmayı ilk %7 nur birikiminde gerçekleştirir. Nefsi emaredir bu. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bir su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki nefs şerri emrediyor. Burası şerri emreden nefs kademesi, nefsi emmare. Kişi bu noktadayken Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor. Taviyeti 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişinin 7 tane de nimet almasına sebebiyet veriyor. Nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. 14. basamak tabiiyet noktası. Ve ruh devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği için vücuttan ayrılıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. Kalbe giren nurlar ilk %7 nefsi emarede kişi. İkinci defa %7 fazıl birikimi nefsin kalbinde. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefs afetleri hala faal ve de bizim günah işlememize sebebiyet veriyor. Kişi günah işlemek istemiyor ama nefsi işletiyor. Bunun için nefsini kınıyor, levme diyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha ve fücuraha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala o nefse ve onu dizayn edene, sevva edene o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşılır. Burası üçüncü kademesi, üçüncü gök katı kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü kademe nefsi mutmainne. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı olacak daha sonraki kademelerde. Ama bu kademede kişi Allah'ın kendisine verdiği
her şeyden

razı ve her şey onu mutmain kılıyor. Allah'ın verdiği her şey onu tatmin ediyor. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulüp diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası ruhumuzun dördüncü gök katına ulaşmasını ifade eden nefs-i mutmainne kademesi. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Daha sonra Allah da bizden razı oluyor. Birinci adı radiye, beşinci gök katını, ikinci adı mardiye, altıncı gök katını ifade ediyor. Konumuzun temelini teşkil eden Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, yani dördüncü gök katındaki nefs, radiyeten mardiye, Allah, radiyeten Allah'tan razı ol, mardiye, Allah da senden razı olsun. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki. Beşinci ve altıncı gök katları, beşinci ve altıncı defa %7 nur birikimi, fazla birikimiyle gerçekleşir. Ve yedinci gök katı nefs tezkiyesi, Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesi. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner. Dönüş Allah'adır. Ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun irci'i ila rabbiki emrinin sonucu buradadır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve buraya kadar olan kesim Allah'ın bize bir nimetidir, hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah söylediğimiz gibi bu konuda garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde Allah'ın güzelliklerini yaşamak herkes için mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilediğimiz andan itibaren de cennetin sahibi olmak. Bu kademede kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve irci'i ila rabbiki emrinin gereği yerine getirilmiş olur. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuzun ulaştığı nokta burası. İnsanoğlu Allah'a söz vermiş, Allah üzerine farz kıldığı için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ama bunun için kendini zorlaması gerekmiyor. Çünkü Allah Teala da ona söz vermiş. Eğer sen diyor bana ulaşmayı dilersen ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Sen sadece dileyeceksin, dilemek senin işin. Ulaştırmak benim işim diyor Allah Teala. Sen dileyeceksin, ben ulaştıracağım. İyi ama kişi namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'a göre hiç önemli değil. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka zikir zevkini, oruç zevkini, namaz zevkini mutlak olarak verir. O kişi namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlar. Oruç tutmak ona açlık vermez. Açlık hissetmez oruç tuttuğu zaman ve zikir yaptığı zaman sadece doyulmaz bir zevki yaşar. Ve bu kişi Allah'a ulaşıncaya kadar bu zevkin içinde hayatının belki en mutlu devresini geçirir. Daimi zikirden evvel ki en mutlu devresi. Daimi zikir zaten bütün huzursuzlukların sona erdiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte gördük ki irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön sözü Allah-u Teala'nın bir emridir.
ruhumuza verilen bir emirdir. Ruhumuzun mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını, Allah-u Teala'nın kesinlikle talep ettiğini gösteren bir emirdir. Gördük ki bunun dışında başka emirler de var. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini Allah-u Teala burada tamamlamayı nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan ilişkileri. Birinci sual, insanlarla olan ilişkimizde Allah-u Teala'nın bizden beklentisine biz insanlar sosyal mahluklar olarak, cemaat halini yaşayan mahluklar olarak yaratılmışız. Hiçbirimiz yalnız başımıza bir değer olamayız. Herkesin birbirine muhtaç bulunduğu bir dünya nizamı içinde yaşıyoruz. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala beşeri münasebetlerden beklediği şey elinizden ve dilinizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi, başkalarına her açıdan yardımcı olmanızdır. Zaten insanın iki tür ilişkisi var. Bir, Allah'la ilişkisi, diğer insanlarla ilişkisi. Allah'la ilişkide ana faktör zikirdir. İnsanlarla olan ilişkide de nasihat etmek, örnek olmak ve de yardım etmek. İşte Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz İslam, Müslüman, el müslümü selime mine müslümine min insani ve yedi. Emin ol, Müslüman dilinden ve elinden Müslümanın emin olduğu kimse de muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Bileceğiz ki diğer insanlarla bizim aramıza birleşik kaplar paraleli vardır. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Allah-u Teala başka birbirine mutluluk vermek üzere olan bütün gayretlerinizi kendisi için yapmış kabul ediyorum. Evet, sizin dışınızdaki herkes Allah'ı temsil ediyor. Öyleyse hadis-i şerifte ya Resulullah Muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim deyince Peygamber Efendimiz komşularına sor buyurmuştu. Mutlu et ve mutlu ol kanunu birimiz, hepimiz birimiz için. Biz dışımızdaki herkese ne veriyorsak onlardan da bize aynısı dönüyor. Öyleyse bütün hedef dışımızdaki herkese mutluluk vermek. Böylece onlara verilmiş, onları mutlu ettiğimizin aynısını bizim yaşamamız. Allah razı olsun. İkinci soru, insanlara devamlı sevgiyle davranmak onların yozlaşmasına sebep olur mu? Yozlaşmak tam tersi hedefe giden yolda olmamak ve zikir yapmamaktan kaynaklanıyor yozlaşma. Ama hedefiniz belliyse ve zikir yapıyorsanız ait olduğunuz oranda yozlaşmanın tam zıttı olan kemalete Allah sizi ulaştırır sevgiyle. Hepimiz şunu bilelim ki mutluluğumuzun anahtarı başkalarına en büyük sevgiyle davranmaktır. Onları sevin. Sevdiğinizi belli etmekten kaçınmayın. Birçok insan etrafa karşı sevgiyle davrandıkları zaman bunun yozlaşmaya sebebiyet vereceğini zanneder. Oysa ki her zaman tam tersi olmuştur. Tarih boyunca insanlar Resullerini severler, sevdikçe de itaat hisini genişler, çevre büyüdükçe bu sevgi insanların birbirine yaklaşmasına için temel unsur olur. Bir süre sonra onlar da çevrelerine nur saçmaya başlarlar. İkinci asr-ı saadet, bu sevgi, bu manevi güzellik içinde yaşanacaktır. Evet, sevgi mutluluğun anahtarı. Eğer Allah-u Teala mutlu et ve mutlu ol diyorsa, sevgi bunun anahtarı ise o zaman seversek seviliriz. Onun için Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Evet, insan sosyal bir mahluk olarak başka insanlarla birlikte yaşamak durumundayız. Yani onlara ilişkimizde onlara verdiğimiz mutluluk kadar biz mutlu olabiliyoruz. Onları sevmek, mutlu etmek ve de mutlu olmak hepimizin hakkı. İşte yozlaşmaya sebep vereceğini zanneden insanlar aslında yanılıyorlar. Tam tersi. İnsanlar Resulü severler, sevdikleri itaat ederler ve sevgi boyutu en üst seviyeye kadar çıkabilir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin size dinlemeyi emrediyorum, size itaat emrediyorum. İtaat sevginin bir sonucudur. Size cihad emrediyorum, hicreti ve cemaat olmayı. Cemaat içinde yaşayan bizler, cemaatin diğer üyelerinin hangisine seviyor ve onları mutlu ediyorsak, aynısını biz yaşıyoruz ve zaten Allah'ın bütün insanlar için vaziyeti hedef mutluluk. Allah razı olsun. Üçüncüsü var, başka insanlardan beklenti içinde olmak doğru mudur? Hayır. Beklentiyi oluşturan nefsimizdir. Nefsimizin birçok afetlerine dayalı olarak şeytan da sizinle beraberdir. Annenizden, babanızdan, çocuklarınızdan hep bir şeyler beklersiniz. Aslında beklediklerinizi alsanız da bir süre sonra yozlaşma yeniden kendini gösterecektir. Başkalarından beklediğimiz davranışlarla mutlu olacağımızı zannediyorsak büyük bir yanılgı içindeyiz. Biz insanlardan bir şeyler bekledikçe, insanlar da bize o beklediğiniz şeyi vermedikçe hep mutsuzluk üçgeni içerisinde yaşarız. Öyleyse başka insanlardan beklentiyi içinde olmak hiçbir zaman doğru değil. Fertle Allah arasındaki ilişkide Allah'a yaklaştıkça insanlardan beklediklerini Allah'tan alacaktır. İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. İnsanlardan rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanlarla olan ilişkilerimizde mutluluğu yaşamak istiyorsak her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dilememiz gerektiğini, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kendimizi de başkalarını da mutlu eden bir dizayna ulaşamayacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En güzeli hayır yapmak lazım. İnsanları sevmek lazım. İnsanlara iyi davranmak lazım. Öncelikle evet, insan kalbi kırmamak lazım yani. İlla ki okuyup üflemek değil. Anladınız mı canım benim? En güzel yol nereden geçebiliriz? İnsanların kalbini ilaç olmaktan geçer.
3: Peygamber Efendimiz bile insanların kalbini kırmaktan çok korkarmış.
4: Zikirle, ibadetle Allah'ın farzlarına, peygamberin sünnetine uymak gerekiyor.
5: Yani mutluluğu burada aranmayacağız. Mutluluk sadece öbür tarafta, yani Müslümana dünyada rahatlık olmadığını biliyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İbadetimiz ulaşır, sevgimiz ulaşır tabii ki, insanlığımız ulaşır.
3: Cenab-ı Allah her şeyimizi görüyor yani. Yerde, karanlıkta bile karıncayı gören Rabbim bizi de görüyor. Yarattığı kuldan haberi var.
5: Dualarımız ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız dualar, yaptığımız zikirler ulaşır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
5: emanet vermiş olduğun ruhumu sana ulaştırmayı bana da nasip kıl Allah'ım.
3: Seni çok seviyorum. Benden olmayı diliyorum Allah'ım. Dilimdeki duama kalbime indir.
2: Amin.
0: Sevim mutluluğu burada aramayacağız. Mutluluk sadece bir tarafta. Müslümana dünyada rahatlık yoktur dedi. Bir Müslüman bu dünyada mutlu olmanın yolunu bulamaz mı? Allah Teala insanı ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak üzere yaratmıştır ve ahiret ve dünya saadetine ulaşması için de lüzumlu elzem olan her neyse bir bir kutsal kitaplarda ve bu kutsallıkları açıklayan Resuller vasıtasıyla insanın önüne seriyor. Allah Teala'nın kitaplarına baktığımız zaman mutluluğa iki can saadetine ulaşmak için hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için kullanmamız gereken vasıtalar var. İşte 7 tane hedef emir ve bu 7 hedef emirin hepsine sırasıyla ulaşmak 7 tane vasıta emri gerektiriyor. Birinci hedef emirle birinci vasıta emir aynı. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci edep emirle, ikinci vasıta emir, mürşid önünde tövbe etmek. Üçüncü edep emirle, üçüncü vasıta emir, zikir. Dördüncü edep emirle, dördüncü vasıta emir, fizikucun teslimi namaz. Beşinci edep emirle, beşinci vasıta emir, oruç. Altıncı edep emirle, altıncı vasıta emir, hac. Ve yedinci hedef emirle, yedinci vasıta emir, zekat. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sırf ve zikrin yoktur, mutluluk yoktur demektir. Bu doğru değil. Dünyada rahat vardır, dünyada da mutluluk da vardır. Allah Teala sırf ve zikrine, yani rahata ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Şu dünyada cennet gibi yaşamamızı Allah Teala istiyor. Bu dünyayı kendimize cennette yapabiliriz. Cehennemde. Bu konuda üç tane emir var. Bir, cemir, daimi zikir. İkinci emir, irşad. Üçüncü emir, teslim. Adına sahabe dediğimiz herkes, bütün bu insanlar gibi başlangıçta tavutun kuru durumdaydılar. Yani onlar için dünyada rahat yoktu. Ama daimi zikre bulaştıkları zaman dünyadayken en mutlu insanları oluşturdular ve o döneme asr-ı saadet deniyor. Daimi zikir, irşad ve teslim. O zaman bu üç tane temel emri yerine getirenlerin hepsi bu dünyadayken de asr-ı saadeti yaşayanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın mukarreb kulları var. Mukarreb demek Allah'a yakın olanlar. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Allah'ın mukarreb kulları, kitap ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Kitap ehli, amel-i Kur'an olanlar. Allah ehli, polisler ve Allah'ın has kulları da salihler. Allah razı olsun. Nuh'la ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabenin düşmanını bile seven hale gelmesinin arkasında mürşitleri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları eğitim vardı. Allah-u Teala bizlere de mürşide tabiyeti farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Çok cemaatler biliyoruz. Tasvip etmiyorum ablacığım.
3: Rahmetli babaannem derdi ki her hocayı dinle, bildiğinden şaşma.
5: Öğretmen olmadan olmaz. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bizim önderimiz. Yani onun bilgilerine, bize verdiği bilgileri kesinlikle takip etmeden insanın tek başına bir şekilde işle veya başka bir şeyle başarılı olması mümkün değildir.
4: Bir önder demektir. Öndere tabi olacaksın. Gerçek mürşitleri bulup onların eteğine yapışmak lazım.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
2: Vallahi bence bu zamanda hiçbir mürşit yoktur. Bakmayın size, insanlar kapanıyor, ödüyor mu? Herkesin içinde bir şeytanlık var illaki.
5: İllaki vardır. Yani insan yani aradığı zaman ulaşabilir.
1: Mürşide tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
2: Vallahi bilmiyorum. Karşıdan görünce yok ama bence işlerinde olabilir.
4: Tabii ki fark vardır. Okuyup yazmasını bilenle cahil adamın kayesi edilmesi gibi bir şeydir.
0: Bir misafirimiz rahmetli babaannem derdi ki her hocayı bilinle, bildiğinden şaşma. Farklı kaynaklardan ilim alsak da son kararı her zaman kendi doğrularımıza göre mi vermeliyiz? Allah'ın doğrularına göre vermeliyiz. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir. Akıl şeytanın tesirinde de kalabilir. Akıl çevrenin tesirinde de kalabilir. Ama bunlardan doğru olan Allah'ın söylediğidir. Câsiye 23'te Efereytem اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ Hevasını ilah edineni görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Bunların ilmi faydasız ilim. Ama Allah Teala gidin faydasız ilmin sahiplerine sorun demiyor. Enbiya 7'de وَمَا اَرْسَلْنَا مُنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ كُنْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendine vahyettiğimiz ricanın dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız Allah'tan vahiy alana sorun diyor. Öyleyse Allah her şeyi bilir mi? Evet, Allah her şeyi bilir. Ama biz bilmeyiz. ve o her şeyi bilen Allah'la konuşan, ondan sorup cevap alanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri, ehli zikirdir. İnsanlar kendi düşünce ve mantık dizaynlarına göre olayları hep diledikleri istikamette eğip bükerek bir anlam vermeye çalışırlar. Oysa ki doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Allah'ın doğru olarak kabul ettiğidir. Mantık ölçülerinize göre değil, Allah'ın kanunlarına göre düşünmek mecburiyetindesiniz. Bunu yaşayabilmek için de ilk vazifemiz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra yapmanız lazım gelen şey ise mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormaktır. Mürşide ulaşmamış bir insan doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir değer kazanamaz. Kazanabileceği bütün değerleri cehaleti sebebiyle elinin tersiyle itmiştir. Öyleyse her zaman Allah'ın emrettiğini yerine getirmek. Allah da buyuruyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki hadisi, alimin bildiğini açıklamaması, cahilin de bilmediğini sormaması haramdır diyor. Öyleyse alim açıklamaya, cahil de sormaya muhtaçtır. Ve her ikisi birbirine ihtiyaç içindedir. Ancak o zaman sahabe gibi örnek insanlar olabiliriz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam, inşallah. Mübarek ellerinizden hürmetle hasret yapıyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam. Müsaadeniz olursa bir sorumuz olacaktı muhterem hocam. İyi niyetli olmak her durumda doğru davranmak anlamına gelir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı isterim ediyor. Tekrar mübarek ellerinizden hürmetle hasret yapıyorum. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam, inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İyi niyetli olmak her durumda doğru davranmak anlamına gelir mi? Hayır. Tasavvufta İslam'ı yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahanızda kalacağız. Başkalarının sahasına geçmeyeceğiz. Eğer bir insanı kendi nefsiniz istikametinde bir hedefe yöneltiyorsanız o zaman konunun adı tahakkümdür. Böyle yaptığınız için kaybedenlerden olursunuz. Unutmayın, davranış biçimi başladığınız kişi siz değilsiniz. O başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek. Biz ancak onların dışındaki insan, bizim dışımızdaki insanlara nasihat edebiliriz. Örnek olabiliriz ve yardım edebiliriz. Ama asla zorlayamayız. Davranışlarını da ona göre ifade edecek. Onlar neyi yaptı, neyi yapmadı sizin düşünce platformunuza göre girmemeli. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz şu anda.
1: Allah-u Teala tüm insanları birbirini sevdiğini, birbirine dost olduğu bir dünyanın oluşması için herkesin Allah'ı çok zikretmesi gerektiğini söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan insanlarda neler değişir?
5: İnsana Allah nefis, akıl, bir de vicdan vermiş. Nefis, akıl, vicdanla hareket edenler hani gerçeğe erebilir. Ama nefise uyup da aklıyla hareket edenler maalesef dünyada hüsrana uğrar.
3: İnsanın ruhu, bedeni her türlü temizlenir diye düşünüyorum.
4: Hareketlerinden, davranışlarından, yaşantısından yaptığı işlerin feyzini, bereketini görür.
1: Sizce zikir yaptıkça insanlarla ilişkilerimiz de düzelir mi?
5: Dünyada her an imtihandayız. Hiçbir şeye kızmamak gerekiyor. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmek gerekiyor.
3: Vallahi hiç zannetmiyorum. Zikir yaparak insanların ilişkileri düzeleceğini hiç zannetmiyorum. Önemli olan insanların birbirine bağları. Güzel dil kullanmak. Zikri herkes kendine yapar. Allah'la kendi arasındadır.
7: Vallahi ben zikir yaparken, çekerken çok çektim. Çok mutlu oluyordum. Bedenim, ruhum çok ferahlıyordu. Çok seviyorum.
4: Zikir yapan adam kötü düşünemez. Çünkü zikir demek Allah'a bağlanmak demek.
1: Sizce devamlı zikir yaparsak yeni bir asr-ı saadet yaşar mıyız?
5: Haliyle. Ama bu dediğim gibi basit bir şey değil. Hani dünya hayatından vazgeçmek gerekiyor.
4: Allah'tan umut kesilmez. Allahu Teala'nın gazabından rahmeti çok çok çok çok daha fazladır inşallah.
0: Misal müzikli yaparak insanlarla ilişkilerin düzeleceğini hiç zannetmiyorum. Önemli olan insanların birbirine olan bağları. İnsanların birbirine olan bağları nasıl güçlenir? İnsanların birbirine olan bağları ancak nefsin afetlerinin azalmasıyla. Bunun da vasıtası zikirdir. Sevgi insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, kurgandır, halattır. Sevmeliyiz. Etrafımızdaki insanları sevgiyle birbirine bağlamalıyız. Ama başkaları sevmeden onların bizi sevmesini bekleyemeyiz. Böyle imkanınız ve hakkınız da yok. İçinizdeki sevgi tohumları ektiğiniz takdirde bu zikir sizi mutlaka başkasının sevgisine ulaştıracaktır. Zikir sevginizin sembolüdür hem de ölçüsüdür. Ne kadar çok severseniz o kadar da çok zikredeceksiniz, o kadar da çok mutlu olacaksınız. Bu sebeple daimi zikir varılması lazım gelen temel amaçtır. Üzerimize de farzdır. Onu yaptığımız zaman başkaları için yaşamaya zaten başlarız. Peygamber Efendimiz يَسْفِرُوا وَلَا تَعَسْفِرُوا بَشْرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Her zaman insanların yardımcısı olmak lazım. Seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Hadis-i Şerif'te Allah'ın zikrinden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualımız var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Tüm varadılar Kağıt'ı Zabbar Hocam. Sizi sokama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Zabbar Hocam, başkalarıyla aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri aşabilmek için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Başkalarıyla aramızdaki kırgınlık ve küskünlükleri aşmak için değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor. Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartmak lazım. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yanlış yapabiliriz. Burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Bir gayretin sahibi olmalıyız. İlk düşünmeniz lazım gelen şey, yaptığı yanlışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım şeklindedir. Olay bu cepheden baktığınız zaman daha ilk anda bir çözüme size ulaşacaktır. Biraz sabredebilirseniz, biraz zikrede yapabilirseniz, Allah'tan yardım isteyebilirseniz yardım geldiğini göreceksiniz. O zaman etkilenmemek ve onların hak taraflarını, bizim de eksik taraflarımızı devreye almak suretiyle ihtilafları ortadan kaldırmakla ancak bu sonuca ulaşabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlere bu akşam Diyanet İşleri Başkanımızdan bahsetmek istiyorum. Genel olarak Diyanet İşleri Başkanlarıyla bizim aramız hep açıktı. Yani onlar bizi bir türlü sevmediler ve de genel anlamda karşı çıktılar. Ama bunlardan bir tanesi bizim için unutulamaz bir Diyanet İşleri Başkanı. Eski bir Diyanet İşleri Başkanı Sayın Yazıcıoğlu. Bir bayram gazetesine bir beyanat vermişti. Demişti ki, şu tasavvufu yaşayanlar, Allah'ın izinde öyle bir güzel yaşamları oluşturmuşlar ki, ben onları gıpta duyuyorum. İsterdim ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da bunu yaşayanlar olsun, bu güzellik bizim aramızda da hüküm ferma olsun. Bu mealde bir ifadesi çıkmıştı bir bayram gazetesinde, onun Diyanet İşleri Başkanlığı sırasında. Hem onu hem de kardeşi Denizli valisi olan Yazıcıoğlu'nu hep takdirle yad etmişizdir. Allah rahmet eylesin. Sevgili kardeşlerim, biz bir savcı kardeşimizle birlikte onu ziyarete gittik. Hem de önceden izin almak falan gereği duymadan gittik. Kendisinin çok tevazu sahibi olduğu söylendi bize. Ve Allah ondan razı olsun, hiçbir güçlükle karşılaşmadan onunla konuştuk ve aşağı yukarı 3 saat ona Kur'an'daki tasavvufu anlattık. Kur'an'ın sadece tasavvuftan ibaret olduğunu ona detaylarıyla anlatmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Önemli olan konunun sonucu. Sayın Yazıcıoğlu, Profesör Yazıcıoğlu bize dedi ki, ben aslında kelamcıyım. Sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana kitaplardan öğrendiğiniz bir ilimle gelmediniz. Siz bana Kur'an'ı getirdiniz. Ve bu konuşma benim için bir ziyafetti dedi. Bu bizi uzun süre çok mutlu bir hüviyette tuttu sevgili kardeşlerim. Bir Diyanet İşleri Başkanı'yla aynı paralelde olmak, Kur'an'ın ışığında onunla aynı neticeleri paylaşmak bizleri çok büyük bir mutluluğa ulaştırdı. Ondan sonra değişik kişiler geldiler ve de bizi hiç dostça görmediler. Davranışları gerçekten karşıt davranışlardı. Taleplerimizi de kabul etmediler. Biz seminerler tertip etmek istedik Diyanet İşleri ile ve her konunun açık açık görüşülmesini istedik. Diyanete teşkilata kurslar vermeyi de düşündüğümüzü söyledik. Daha sonraki Diyanet İşleri Başkanlarına da hep karşı çıktılar. Sadece karşı çıkmayan bu muhterem zattı. Ve aradan yıllar geçti. Devrini tamamlayanlar Diyanet İşleri Başkanlarından ayrıldı.
Ve şimdi yeni bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Şükranla karşıladığımız bir Diyanet İşleri Başkanımız. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu. İslam hukuku dalında profesör. Diyanet İşleri Başkanımızın

ilahiyat tahsilinden sonra hukuk fakültesinde bitirdiğini ilave etmemiz lazım. Ve İslam hukuku uzmanı bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Biz bu konuşmayı onun da rızasını alarak yapmak istemiştik. Bir ön konuşma yapmak istemiştik kendisiyle ama bu konuşma mümkün olmadı. Ve bu noktada sizlerle beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni bir başkan ve güler yüzlü bir başkan ve geleceğe çok açık gözlüklerle bakabilen bir başkan. Ayrıca din anlayışı kendisini evvelki birkaç kişiden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Dinin ne olduğunun kesin olarak bilincinde olan bir başkanla karşı karşıyayız. Bakınız ne buyuruyor? Müslümanlığımızın güncelleştirilmesi, rasyonel düşünce ve bilgi geliştirilmesi gereğinden Kur'an'ın yeniden yorumlanması konusuna kadar birçok konu içerir diyor konusunun başlangıcında. Evvela Müslümanlığın güncelleştirilmesi diye bir görüşün sahibi. Bu büyük bir olay sevgili kardeşlerim. Düşünce ve bilginin geliştirilmesi hedefleri arasında yer alıyor. Bu da büyük bir olay. Diyor ki din ile hayatın çağdaş dünyaya bakan yönü arasında bir çatışma olmaz. Olması söz konusu olmamalı. Dindarlığı kurmalı ve onu aktüelleştirmeliyiz diyor. Dindarlığımızı modernleştirmeliyiz diyor. Cümleler böyle bir gelişme süreci içerisinde devam ediyor. Çağını ve toplumunu doğru okuyan, gören ve dikkate alan bir dindarlık anlayışımızın olması lazım geldiğinden bahsediyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman her bakımdan doğruları açık bir Diyanet İşleri Başkanı ile karşı karşıyayız. Dinde reform olmaz diyor ama dindarlığımızda yenilenme olur. Neden böyle söylüyor? Çünkü dindarlık müessesesi asırlarca süren bir yozlaşmadan sonra dine sonradan yapılan ilaveler veya dinden koparılanlar sebebiyle büyük değişim göstermiş. Hakikatler kaybolmuş ortadan. Öyleyse dinin yeniden yapılanması dindarlığın, bugünkü dindarlığın temelini oluşturacaktır. Dini değil, dindarlığımızı sorgulamalıyız diyor. Bu da rasyonel bilgiyle, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla
mümkün olacaktır diyor. Yani dinin sorgulanmasından kaçmıyor. Tam aksine dinin sorgulanması gerektiğinden bahsediyor. Öyleyse düşünce yapılarımız arasında Allah'ın bize öğretileriyle çok yakın bir çizgide devam ediyor söyledikleri. Arkasında ne var? Arkasında dine sonradan yapılan ilaveler var ve dinden sonradan çıkarılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tatbikat var. Öyleyse bunların ışığında yeniden bir yoruma gidilmesi bunu zaruri görüyor. Şimdi bildirinin bütününü dikkate aldığımız zaman ya da orada yapılan konuşmanın gazeteye yansıyan bölümünün bütününü dikkate aldığımız zaman bir geleceğe dönük güzel emellerin sahibi bir Diyanet İşleri Başkanı görüyoruz. Yozlaşmadan yana olmayan modernizme kendisini açan ama dindeki ilaveleri ve çıkarmaları idrak eden bir Diyanet İşleri Başkanı. Sevgili kardeşlerim, burada çok önemli bir noktaya ulaşıyoruz. Biliyoruz ki dine sonradan yapılan birçok ilaveler söz konusu. Bu ilavelerin birçok da unutulan şeyleri var dinin ve o çıkarılanların ait olduğu yere yeniden oturtulması lazım geldiği tezinde bir görüntü veriyor açıklama. Dinin diyor ki temel kaynakları hariç, dinin temel kaynağı, birinci temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bir tek Kur'an-ı Kerim indirildi, hiçbir kelimesi bile değişmedi. Bunun dışındaki kaynakları da dikkate alarak, dinin temel kaynakları hariç, geçmiş asırlara ait herhangi bir kitaptaki dindarlık çizgisi, bizim için model ve aynen alınması gereken örnek değil, belki fikir verici bir tarihsel tecrübe niteliğinde olmalıdır diyor. Yani asıl olan dinin temel kaynaklarıdır diyor. Bu temel kaynakların da en önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ideal bir noktaya geliyor. Diyor ki, gözümüzü ve zihnimizi tarihe asılı kalmaktan kurtarmalı. Etrafında olup biteni okuyan ve insanlığın ortak tecrübelerine anlam vermeye çalışan ve anlamlı işler yapan kimseler olmalıyız diyor. Ve bir tarif veriyor. Bilgiyi ve bilgi ekseninde gelişimi, yenilenmeyi göze alan ve bundan korkmayan, özgüveni olduğu için başkasına özgürlük alanı tanıyan modern birey olmalıyız diyor. Dindarlığımızı devamlı denetlemek ve gözden geçirmek zorundayız diyor. Bir defa burada yenilenmeyi göze alan ifadesi kullanmış. Niçin kullanmış bunu? Çünkü 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezhabinin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam arasında uçurumlar var. Ve kesin çizgileriyle detaylı bir açıklama yapmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda
aynı düşünceyi paylaştığımızı görmek zor değil. Asil unsurlar tamamen kaybolmuş sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi. Ve Kur'an-ı Kerim'de farz. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا تَاغُوتُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَ فَبَشِرْ اِبَادِي buyuruyor Allah Teala. Onlar diyor sahabeden bahsederek tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmuş, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Şimdi ipin kopan neticesine geliyoruz. 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık İslam

olun yani, ikinci defa amen olun, ikinci defa takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan meseleyi Allah'tan isteyin diyor. Bugün mürşit kavramı sanki Kur'an dışı bir kavram gibi değerlendiriliyor. Bunlar dinimizin temel kökeni ve bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak söylüyor Kur'an-ı Kerim. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Zaten sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değil, hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Onlar sahabedir. Ve bütün sahabenin tabi olduğunu görüyoruz Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Orada Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiyet farz. Bütün sahabe tabi olmuşlar. 14. basamak. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklıkla ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Burada bunun bir emir olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırdıkları kesin. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak, onlar sözü dinlerler, sözün asil olanını uyarlar, onlar hidayete erdiler diyor. Daha sonra da ulul albab oldular diyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktaki bir olgudur. Allah'ın zatında yok olması ise, fena fillah olmamışsa 22. basamaktaki bir olgudur. Ard arda gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bundan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun teslimi ve fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması farz emir olarak konulmuş. İşte Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eyni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah Teala. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları Allah Teala'nın yarattığı Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler. Yani insanların fizik vücutları ve onların Allah'a kul olması üzerimize farz kılınıyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da veçlerini de Allah'a teslim etmişler. Ruhun teslimi 22. basamakta, fizik vücudun teslimi
25. basamakta gerçekleşiyor.

Sonra bundan sonraki safa 27. basamaktaki 26. basamakta ulul elbab olmaktır. Yani nefsi Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinde hiç afet kalmadığı için nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman 7 özellik kazanmışlardır. 1- daimi zikrin sahipleridir. 2- bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3 ve 4, Allah onların kalp gözünü ve kalp kulağını açmıştır. 5, 6, 7, onlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikirde oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Ehli hikmettirler. Hem Kur'an ayetlerinin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bulabilirler. Hem de hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman mutlaka adaletle hükmederler. Çünkü Allah'ın emrini alarak hareket etmektedirler. İşte nefsin teslimi, yani daimi zikir. Farz mı daimi zikir? Elbette farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi diyor ki feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Daimi zikre ulaşmış mı? Evvela ulul elbab olmuşsunun, olmuş munun cevabını verelim. Demin gördük. Bütün sahabe hem hidayete ermişlerdi hem de ulul elbab olmuşlardı. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şimdi ulul elbab olmanın standartlarına bakıyoruz. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Nefslerini, daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerine hiç afet kalmamış. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefs tasfiyesini tamamlamışlar. Ve hatta bu noktada kendilerine göklerin, yerlerin melekûtu gösterilmiş. Ve acaba bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerinin kalbi halis olmuş mu? Muhlis olmuşlar mı? Evvela muhlis olup olmadıklarına bakıyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki, deyiniz ki biz muhakkak ki Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki muhlis olmak farz mı? İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Onun dininde, Allah'ın dininde muhlisler, hanifler olarak onun dininde kalplerini halis kılanlar olmakla emrolundular diyor. Ve farz bütün sahabede muhlislerden olmuşlar. Burası 27. basamak. 26. basamakta nefsini teslim edenler sahabe, 27. basamakta irşada ulaşıyorlar. Nefslerinin kalbini halis kılarak. Ve acaba 28. basamağa sahabe ulaşmış mı, son basamağa? Yani irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe Kunel Ebel'in var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de
ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan aldıkları bu emirle irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz mı üzerimize? Bu makam hakkı tukati takva makamıdır. Bir hakkın takvanın sahibi olmaksa, yani irademizi de Allah'a teslim etmekse, Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde o bir hakkın, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise hepiniz öyle bir takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse burası İslam'ın 7. safhasıdır. 1. safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safhası mürşide tabi olup ulaşıp tabi olmak, 3. safhası ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 4. fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 5. nefsi Allah'a teslim etmek, 6. irşada ulaşmak, halis olmak, 7. de irşat makamının sahibi olmak, yani Allah Teala tarafından irşat makamına tayin olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı şey 7 safhadır. 7 safhanın 7'si de farzdır ve 7 safhanın 7'sini de sahabe gerçekleştirmiştir. Öyleyse tarihe asılı kalmaktan kendimizi kurtarmalıyız. 14 asır evvel sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine farz olan İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Ondan sonra tarihi değişiklikler söz konusu. Dinin bu temel hükümlerin hepsinin ortadan kaldırıldığını ve İslam'ın 5 şartına endekslendiğini görüyoruz. 7 safhanın 7'si de yok edilmiş ve böyle bir noktada Allah Teala'nın söylediği şey çok açık ve kesin. Sahabeyi Kur'an'ın temel hükümlerini uygulayan bir toplum olarak bütün boyutlarıyla vermiş Kur'an-ı Kerim ki üzerinde tartışma olmasın diye. Öyleyse demek ki bir aslı var Kur'an-ı Kerim'in, bir de bugünkü tatbikatı var. Bugünkü tatbikatı çok geniş bir fıkıh kültürünün hemen yanı başında tamamen unutulmuş bir tatbikat kültürü. Nefs tezkiyesi de yok, tasfiyesi de yok. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi de yok. Bütün boyutlarıyla İslam ortadan kaldırılmış. Sevgili kardeşlerim, bu bir yanlışlık değil midir? Yanlışlıktır. Peki Diyanet İşleri Başkanımız ne diyor? Diyor ki, gelişmeye açık olmak, doğru bilgi karşısında yanlışlıktan vazgeçmek asli hedefimiz olmalıdır diyor. Öyleyse yanlışlıktan vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Yanlışlık dinin üzerine atılan o kapkaranlık unutma faktörüdür. Din unutulmuştur. 7 safhası da devreden çıkarılmıştır. Öyleyse bundan sonra ne söylüyor Diyanet İşleri Başkanımız? Gelin bakalım o konulara girelim.
Sağlıklı dini bilgi ve onun rehberlik edeceği dindarlık bir özgüvendir, iç huzurudur, kendinle ve toplumla barışık olabilmektir. Sağlıklı dini bilgi, İslam kültüründe Kur'an'ın temelini teşkil eder. Yaşantısı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerçekleştirilmiştir. Ve gördünüz ki onlar İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşamışlar. Böyle bir yaşantı kişiyi mutlaka burada ifade edilen noktaya ulaştırır. Dindarlık müessesesi, yani sağlıklı dini bilginin 14 asır evvelki yaşanan İslam'ın rehberlik edeceği bir din bilimi bir özgüvendir. İnsanın kendisine olan güvenini, Allah'a olan güveni sebebiyle sağlam temellere bağlamasıdır. İç huzurudur. Çünkü nefsinin bütün afetlerini kişi o noktaya ulaştığı zaman yok etmiştir. İç dünyasındaki çatışma bitmiştir. Nefsinde afet kalmadığı için başka insanlarla olan çatışması da bitmiştir. Gene nefsinde afet kalmadığı için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır kişi. İşte bu kendiyle ve toplumla barışık olabilme halidir bireyin. Diyanet İşleri Başkanımız konuyu gayet açık ve net bir şekilde vermiş. Bunun sağlıklı dini bilgiye dayandığı ve o sağlıklı dini bilginin rehberlik edeceği bir dindarlık müessesesinin oluşması. Öyleyse bundan sonraki cümleye daha dikkatle bakalım. Dini taşınması gereken bir yük değil, huzur ve mutluluk kaynağı görmek. Sevgili kardeşlerim, din bir yük değildir. Namaz bir zevktir. Oruç tutmak Allah-u Teala sizden açlığı ve susuzluğu aldığı zaman, hissettirmediği zaman büyük bir zevktir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu 7 tane temel faktörünü gerçekleştirmeye karar verip de harekete geçen herkes mutlaka Allah-u Teala tarafından açlık ve susuzluk müessesesinden men edilir oruç tuttuğu zaman. O iç huzuru bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan olur daimi zikre ulaştığı zaman. O mutluluğun göstergesidir. O mutluluğun sahibidir. Ve herkese bu bakımdan örnektir. Öyleyse burada Diyanet İşleri Başkanımızın bir teşhisi var. Diyor ki, övünerek söyleyebilirim ki ülkemizin din bilimleri alanındaki bilgi birikimine sadece bizim değil, bütün İslam dünyasının ve Türk dünyasının ihtiyacı vardır diyor. Neyi kastettiğini anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dinimizin temelini teşkil eden bugünkü din tatbikatında oradaki bilgi bütün dünyada var. İslam'ın 5 şartı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada biliniyor ve tatbik ediliyor ve İslam zannediliyor. Burada Diyanet İşleri Başkanımızın söylemek istediği çok ciddi bir husus var. Din bilimleri alanındaki bilgi birikimi. Bu, bugünkü İslam'ın 5 şartı olayını çok aşan bir bilgi birikimidir. Buradan bizim çıkardığımız sonuç, konferanslarımızla sizlere bugüne kadar 7000 saatten fazla bilgi vermekle oluşturulan University of Allah'ın
bilgi birikimi ve Mir Vakfı'nın bilgi birikimi bir defada altını çizerek söyleyelim 7000 saatten fazla bir bilgi birikimi var hafızasında bilgisayarlarımızın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinine gireli 40 yılımız geçmiş. Bunun 28 senesini öğretimle geçirmişiz. Ve o bilgi birikiminle ne demek istediğini iyi anlayın Diyanet İşleri Başkanı'nın. Bu bilgi birikimine sadece bizim ülkemizin değil, bütün dünyanın ihtiyacı var. Teşhis dört dörtlük olarak yerlerine oturuyor. Ve konunun özü daha açık bir şekilde ifade edilmiş. Açık ve net. Diyor ki, biz İslam'ı anlarken ve anlatırken onun aslı ve özüyle aslı Kur'an-ı Kerim, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Onun aslı ve özüyle ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, yani burası konunun son derece önemli. Onlar İslam'ın 7 safhasında yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Kesin bunu konuşmamızda açık ve net olarak anlattık. Ondan sonra dine yapılan ilaveler ve dinden bir şeylerin kopması sonraki tarihsel süreçtir. Ve Diyanet İşleri Başkanımız ikisini birbirinden açık ve net bir şekilde ayırmış. Ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, mahalli ve kültürel eklentileri birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz diyor madde 1. Devam ediyor. İkincileri din olarak görmekten vazgeçmek zorundayız diyor. Sevgili kardeşlerim, size 28 seneden beri anlatmakta olduğumuz şeylerin artık yerli yerine oturduğunu görmenin huzurunu yaşıyorum. İşte burada tam olarak anlatılmış olay. Onun aslı Kur'an-ı Kerim, dinin aslı, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat. Diğerleri ona tarihsel süreçte eklenmiş olanlar. İşte size anlattığımız bu gerçekler, Kur'an-ı Kerim'in aslı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'i tam olarak uygulaması, bizim yaptığımız şeyde onun tam uygulanması. İkincileri diyor, din olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Neler olmuş? Din unutulmuş sevgili kardeşlerim. 7 safhası da İslam'ın kökünden yok edilmiş. İslam'a sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Bunun ne manaya geldiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinde hedefler var. 7 tane safhayı yaşayarak ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin hedefleridir. Peki bu hedeflere vasıtalarla gidilir. Bütün hedeflere vasıtalarla gidilir. O vasıtalar namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir ve özellikle zikir yapmaktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi bu özelliklerin zikirle vasıtaların zikirle Allah'a ulaşmayı dileme fasılları zaten devreden çıkmış durumda. Geri kalan vasıtalar, İslam'ın 5 şartı, vasıta olmaktan çıkartılmış iblis tarafından İslam'a hedef olarak yutturulmuş. Ve bugün insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak İslam alacaklarını zannediyorlar. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam teslim olmak demektir. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam'ın gerekli 5 şartını da yerine getirmiş olanlarız. Ve
bizim gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Çünkü biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Ve onlara sorduğumuz zaman, hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ediyoruz, neyinizi teslim ettiniz? Allah Teala ruhunuzun teslimini emretiyor, emrediyor. Sahabe teslim etmiş, siz teslim ettiniz mi? Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah farz kılmış, sahabe teslim etmiş. Siz de teslim ettiniz mi? Onların ne olduğundan da kimsenin haberi yok. Teslim etmeyi bir tarafa bırakın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu esasları en güzel unsurlar olarak devreye sokmak durumundayız. Şimdi devam ediyor Diyanet İşleri Başkanımız. Dini, dinle dini olarak görülen arasında bu ayrımı yapamaz. Ve tarihte dini yaşarken sonradan yapılan ve o gün için anlamlı olan eklentileri de günümüz dindarlığının gerekli bir parçası olarak görürsek kendimizi sorgulamamız ve dindarlığımızı aktüel hale getirmemiz mümkün olmaz diyor. Yani asıllara bağlı kalmanın temel olduğunu, ilavelerin bizi ancak asıldan uzaklaştırabildiğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, dine sonradan yapılan birçok eklenti asılları unutturacak hüviyet almış. Bu yöndeki telkin ve çabaları dine yapılmış olarak, dine yapılmış saldırı olarak göreceğimizden gereksiz, hatta dinin aslına zararlı bir reaksiyon içine de girebiliriz. Bu aynı zamanda taassubun başlangıç noktasıdır diyor. Yakın bir geçmişe kadar bize karşı yapılan saldırılar burada net olarak hayata getirilmiş, ifade edilmiş. Hamdolsun ki son kitabı onlara gönderdiğimiz zaman, yeter söz Allah'ındır kitabı ellerine ulaştığı zaman saldırılar durdu. Ama bu reaksiyon bu ülkede gerçekleşmiştir. Çünkü bizim Allah'ın bize öğrettiği bu realiteleri toplumumuza sunma gayretlerimiz gerçekten onlar için kendilerine yapılan bir saldırı olarak nitelendi ve reaksiyon çok açık bir şekilde ortaya çıktı ve tehlikeli bir dönemece girdi Türkiye. Ve taassup böyle başladı. Burada da çok doğru bir teşhisini görüyoruz Diyanet İşleri Başkanımızın. Ama hamdolsun ki bu saldırılar bugün artık sona ermiştir. Diyor ki, tarihten gelen ilavelerin ve din olarak görülmüş eklentilerin gerçekte din olmadığını, dinin özde bunlardan daha yukarıda üst metafizik bir açılım olduğunu bilmeliyiz diyor. Gerçekten din İslam'ın 5 şartı değildir. Din 7 safhada sizde olan bütün emanetleri onun gerçek sahibine, Allah'a teslim etmenizle ulaşabileceğiniz sonsuz bir mutluluktur. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman bir özgüvene sahip olacaksınız. Muhteşem bir iç huzuruna sahip olacaksınız. Kendisiyle ve toplumla çelişmeyen, barışık bir insan olacaksınız. Dini taşıması gereken bir yük değil, bir huzur ve mutluluk kaynağı olarak göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin muhtevasına baktığımız zaman çok önemli şeyleri
aslına en uygun standartlarda yorumlamak söz konusu. Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki, geçmiş dönemlerde yapılan yorumunun eskidiği ve günümüz toplumlarının şart ve ihtiyaçlarına bağdaşmadığı dinin bir gerçek olabilir. Bu nedenle de Kur'an'ın her dönemde o dönemin bilgi birikimiyle yeniden yorumlanması bir ihtiyaçtır. Ve öteden beri İslam bilginlerince önerilen, savunulan bir husustur. Öyleyse bu yeniden yorumlanmayı Kur'an aslına dayalı olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'dan koparılan kavramları, teslimleri, İslam'ın yedi safhasını yeniden yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Diyanet İşleri Başkanımız bir başka noktaya daha, çok önemli noktaya daha değinmiş. Alevilik ve Sünniliğin birbirinden ayrı şeyler olmadığını, Diyanet'in iki tarafa da kol kanat germesi gerektiğini ifade ediyor. Bizim aramızda binlerce Alevi kardeşimiz vardır. Biz onların Alevi olduğu konusunda kimseye bir şey söylemeyiz. Ama biz nasıl yaşıyorsak İslam'ı, bu kardeşlerimiz hakkıyla aynı standartlarda İslam'ı yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında din açısından bir farklılık yok. Bir yerlere ulaşıyoruz. Dinin bütünüyle kaybolduğu bir ortamda, bütün esaslarının yok edildiği bir ortamda sizlere sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanımız bu konuda bir ışık tutuyor tarihe. Bu ışığın aydınlığı altında isteriz ki her ilde vermekte olduğumuz Barkovizyon konferanslarından bir tanesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın salonlarında verelim. Ve de Diyanet camiasına Allah'ın hakikatleri konusundaki Kur'an gerçeklerini bir defa da onların içinde olarak anlatalım ve suallerine cevaplar verelim. Bu konuşmayla yeni bir safhaya girebileceğimiz inancındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2 saat süreli veya 3 saat süreli bir konferans, arkasından da suallere cevaplar vermek bizim için Allah'ın emrettiği bir büyük mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah'ın bize öğrettiği şeylerle Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamaları birbiriyle tam bir tutarlılık arz etmektedir. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle olan öğretinin 28. yılında bir defa daha hakikatlerin din adamları tarafından gerçek anlamda yerlerine oturtabilmesi bu son derece önemli bir gelişme. Birinci aşama bize olan saldırılardı. O saldırıların durması sebebiyle büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Saldırılar sona erdi sevgili kardeşlerim. Yeter, söz Allah'ındır ismiyle onlara gönderdiğimiz açıklamalar hakkımızda
yanlış şeyler bilen o kardeşlerimizi yaptıkları yanlıştan arındırdı. Artık bizim karşımızda değiller. Öyleyse Diyanet Camiası'nın bütün ileri gelenlerine bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlar da Allah-u Teala'nın emriyle gönderilmiştir ve bu hakikatlerin hepsini ihata etmektedir. Hidayet çağı gelmiştir. Öyleyse bize göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda verilmesi lazım gelen konferans son derece önemli bir konudur. Ve bilgiler çekinmeden açıkça ortaya konmalı ve tartışılmalıdır. Ve Barka Vizyon Konferansı sadece konferans olarak kalmamalıdır. Arkasından geniş yelpazeli bir tartışma alanı daha güzel bir ifade kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Bir diyalog alanı ortaya konmalıdır. Niçin tartışacağız ki? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i tek değil mi? Söylediğimiz gibi Kur'an'daki 7 safhada tamamen ortalıktan kalkmış değil mi? O zaman neyi tartışacağız ki? Açıklamalar yapmalıyız. Bir diyalogla birbirimize yaklaşmalıyız, tartışmayla değil. Öyleyse o konferansın sonunda diyaloğu başlatabilmeliyiz. Nasıl İzmir Üniversitesi'nde konuşmamız bütünüyle kabul görmüşse, itirazlar olmamışsa, nasıl Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta önce itirazlar olmuş ama o gece sabaha kadar o kardeşlerimizle, öğretim üyeleriyle beraber kaldığımız zaman sabahleyin aramızda hiçbir anlaşmazlık kalmamışsa, neden Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da aynı hakikatleri paylaşmayalım? Neden bir diyalog oluşturmayalım? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızda Diyanet İşleri Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu yazısından herkes aynı neticeleri çıkartamaz. Ama onu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ve kendisini bir defa daha tebrik ediyoruz. Bu derin ve açık görüşleri topluma ışık tutan beyanatı dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm. En amte aleyhim gâilel maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Konumuz bugünkü İslam. İslam'dan 14 asır sonra geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? Ona beraberce bakacağız. 14 asır evvel yaşanan İslam'da 7 tane safha vardı. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safha mürşide ulaşmak ve tabi olmak, üçüncü safha

Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safa, nefsi ahsen kılıp Allah, affedersiniz, fizik vücudu ve çi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Beşinci safa, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. Altıncı safa, irşada ulaşmak. Yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşadılar. 14 asır sonra bugün İslam tatbikatına baktığımız zaman Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler estiğini görüyoruz. 14 asır sonra bugün İslam'dan geriye tatbikat alanında sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar zannediyorlar ki bu İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir kısmı zannediyorlar ki bunları yapmasa da Allah'ın cennetine girecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaat edecek. Böylece günahkar da olsa, madem ki İslam kendisini İslam sayıyor, mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati onları kurtaracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şefaat bu dünyadadır diyor. Bütün huzur namazının imamları bu dünyada yaşadıkları devirde şefaat ederler. Kimlere şefaat ederler? Tabi olanlara şefaat ederler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel sahabeyi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlarmış. 14 asır sonra mı, bugün mü tabiiyet diye bir müesseseyi kabul etmiyor din adamları? On dört asır sonra Allah'a ulaşmayı, dilemeyi kabul etmiyorlar. Mürşide ulaşıp tabiiyeti kabul etmiyorlar. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı kabul etmiyorlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslimi kabul etmiyorlar. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kabul etmiyorlar. İrşada ulaşmayı, hayır, kabul etmiyorlar. İradeyi Allah'a teslim etmeyi, hayır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak rükünleri itibariyle sıfırlanmıştır. İnsanları cennet saadetine götürecek olan, mutlaka götürecek olan 3 safa, 1. 2. ve 3. kat cennetin muhtevasını ifade eden Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. kat cennet, irşada ulaşıp tabi olmak, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kat cennet, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. kat cennet. İblis bunların hepsini 14 asırda yok etmiş. 14 asır sonra bunların hiçbirisi artık mevcut değil. Yani İslam insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Sonra mı ne yapmış? Yetmez demiş bacaklarını kesmem, kollarını da keseceğim. Ve insanları dünya saadetine ulaştıracak olan rükünleri de yok etmeyi başarmış. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Ama tatbikatta hiçbiri yok. Neyi yok etmiş? Fizik vücudun Allah'a teslimini. Neyi yok etmiş? Nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş İblis. Ve geriye İslam adına sadece bir hayal kalmış. 14 asır evvelin hayali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın Allah-u Teala tarafından farz kılınan bütün safhaları yok olmuş. Öyleyse ne kalmış geriye İslam'dan? Alabildiğine geniş bir saha üzerinde fıkıh kalmış. Fıkıh ilmi aynı şaşa ile 14 asır evvelin bütün güzelliklerini ihtiva eden bir dizayn içinde aynen muhafaza edilmiş ve bugün gerçekten kıymetli fıkıh alimleri yetişmiş. Ama fıkıh insanı kurtaramaz. İnsanın davranış biçimlerini tayin eder sadece. Dünya üzerindeki dünya işlerine ait olan davranış biçimlerini. Ama söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah indirdiği Kur'an-ı Kerim ile dört dörtlük bir bütünü indirmiş. Hem dünya işleri nasıl halledilecek, onların bütün bilgisini vermiş. Hem de ahiret işleri nasıl halledilecek, onların da bütün bilgisini vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya işlerine sımsıkı sarılmışız. Değerli alimler yetiştirmişiz. Halen de öyle durum. Fıkıh alimleri. Ama öbür taraftan dinimizi unutmuşuz. Ya da kainatın tek dinini diyelim. Başka bir din hiç olmamış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın açık bir şekilde anlattığı gibi Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O dini Hazreti İbrahim yaşamış. Hazreti Adem yaşamış. Arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti İbrahim yaşamış, arkasından gelen bütün peygamberler yaşamış. Hazreti Musa yaşamış, Hazreti İsa yaşamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe yaşamış. Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dini demek. Ve bugün Allah'a teslim olmanın adı bile geçmiyor. Hiçbir din öğretisinde Allah'a teslim olmanın
Adı bile geçmiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylesine bir handikapın içinde yaşıyoruz. İblisin vücuda getirdiği muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi ait olduğu çerçeveden dışarı çıkarmış. Bütün kavramları yok etmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olma safhası var. 7 tane takva safhası var. 7 tane Allah'a kul olma safhası var. Yedi tane teslim safhası var. Yedi tane hidayet safhası var. Bunların hiçbirisi artık ilim olarak öğretilmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 7 tane rıza safhası tarihe karışmış. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışız, duvara çivi çakmışız, bir de torba dikmişiz. Torbanın içine koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i, çiviye asmışız. Ne zaman kullanacağız? Ne zaman birisi ölürse arkasından Yasin okumak için kullanacağız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. A'dan Z'ye her şeyinizi, her saniye ne yapmanız gerektiğini söyleyen bir hayat kitabı.

Kur'an-ı Kerim'de her şeyin bütününü görürsünüz. Öyleyse demin bahsettiğim 7 tane safha. Yedi tane takvanın da işaretini taşır. Yedi tane hidayetin de işaretini taşır. Yedi tane teslimin de işaretini taşır. Yedi tane felahın da işaretini taşır. Ama o işaretleri insanlar 14 asır sonra unutmuşlar. Yedi muhteva taşıyan bütün kavramlar hepsi unutulmuş. Öyleyse ne demiştik? Yedi tane takva, yedi tane aminu olmak, yedi safa takva, yedi safa aminu olmak, yedi safa hidayet, yedi safa felah. Yedi safa

Bunların hiçbirisi artık insanlara 7 tane kademe olarak anlatılmıyor. Kur'an tefsirlerinde hepsinde 7 ayrı kademedeki safha takva safhası hep sadece Allah'tan korkmak olarak anlatılıyor.

Sevgili kardeşlerim, yedi safadan oluşan yedi Kur'an kavramı.

Öyleyse ne kadar zaman geçmiş aradan? Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asırdan fazla zaman geçmiş. Henüz 15. asır oluşmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gerçekten Kur'an'dan geriye kalanları incelediğiniz zaman tüyleriniz ürperir. Aslında bu saydığım konuların muhtevasını artık bugünkü İslam'da hiç kimse bilmez olmuş. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bunları bilmeyecektik. Kur'an'ın 28 tane basamaktan ibaret olduğunu, her bir 27 basamağın 4 bölümde İslam'ı oluşturduğunu bilmeyecektik. İslam'ın 7 tane safhadan ibaret olduğunu bilmeyecektik. 7 tane kavramın her birinin aynı basamaklara işaret ettiğini bilmeyecektik. Daha doğru

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. XIV asır evvel sahabe İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün dilenmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezsek ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde: "Ellezine la yercun elikaina beradu bil hayatet dünya vatmeinnu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Allah Teala bunu en açık standartlarda söylüyor. Bakıyoruz. Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safa, bu dilek üzerine Allah Teala'nın aldıkları 10 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Üçüncü safa, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Tabiyetleri konusunda kimsenin bir itirazı yok. Bugünün din öğretisine karşı Allah'ın bize öğrettikleriyle insanlara hakikatleri söylediğimiz zaman her konuda ihtilaf doğuyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece bizim söylediklerimizi tasdik ediyor. Onların söyledikleri ise yok Kur'an-ı Kerim'de. Tersi var. Allah'ın söyledikleri var. Bize öğrettikleri var. Öyleyse ne onlar? Bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları var. İşte Zümer 17-18. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.

ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allezî neştenebut tagûte. Onlar şeytana, tagûte en yâbuduha, şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Ve enâbu ilallâhi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmak üzere harekete geçtiler. Febeşir ibadî. Kullarımı müjdele. Ne demek bu?

Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yola çıktılar. Kul oldular bana diyor Allah-u Teala. Çünkü bunu söyledikten sonra kullarımı müjdele demiş. Yani bahsettiği sahabe Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Şimdi bu ayetle bir illiyet rabıtası halinde olan Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. İnnehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o size ap açık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Toparlarsak Allah Teala diyor ki: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde şeytana kul olmaktan kurtulun diye, şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Allah Teala hepimizden Allah'a kul olmamız istikametinde ezelde ahd almış. Ruhumuzu, içimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul etmek. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan, sahabeden bahsediyor, İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, ruhlarını Allah'a yönelttiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani yönelttiler ve kul oldular bana diyor, kullarımı müjdele. Sonra ne diyor 18. ayet-i kerime? Buyuruyor ki Allah Teala ve diyor onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sonra onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hem hidayete ermişler, ruhlarını alavlaştırmışlar, hem de daimi zikrin sahibi olmuşlar. Öyleyse demek ki bütün sahabe hidayete ermişler. Bugün artık hidayet dediğimiz zaman biz, hidayet mi diyorlar, doğru yol. Hayır diyoruz kardeşim, hidayet yol değil. Hidayet Allah'a teslim serisinin her safhasının adı. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Kuvve standartlarında hidayet sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oluyorsunuz 10 tane ihsanla, ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de hidayete adım atıyor. Hidayet başlıyor bundan sonra. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oluyor, ruhunuz hidayete eriyor. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor, fizik vücudunuz hidayete eriyor. 26. basamakta nefsiniz Allah'a teslim oluyor, nefsiniz hidayete eriyor. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. O da hidayete eriyor. Öyleyse takva içinde amin olmak konusunda da
hidayet konusunda da, felah konusunda da, Allah'a kul olmak konusunda da, teslim konusunda da aynı basamaklar söz konusu. Rıza konusunda ise bu basamaklardan birer evvelki basamaklar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a gördüğünüz ki ulaşmışlar. Peki konuya başından girelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَيَخْشَبْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَچَ رَبِّهُمْ Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. Yani sadece bu ayet bile bütün sahabenin ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini kesinleştirir. Ve misaklerini bozmazlar diyor onlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Yani Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Birbirinden ne kadar farklı iki tane sonuç. Kim Allah'a ulaşırsa 14. basamakta ulaşır. Kim Allah'ın zatını görürse 28. basamağın 5. kademesinde görür. Birbirinden çok farklı iki tane sonuç. 14. basamak, 28. basamak. 21. basamak affedersiniz, 28. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması, dilediğine kavuşması, Allah'tan emanet olarak gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Ve Allah Teala takva sahibi olmayı farz kılmış. Amene olmayı farz kılmış. Hidayete ermeyi farz kılmış. Felaha ulaşmayı farz kılmış. Allah'a kul olmayı farz kılmış. Allah'ın rızasını kazanmayı farz kılmış. Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Hiçbirisi bugün artık tatbik edilmiyor. Söylediğimiz gibi kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz konumuza dönelim. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kimlermiş bu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama kimler Allah'a ulaşmayı dilemişler? Allah'ın zatına
ulaşmış olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe Allah'ın zatına ulaşmış mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmışlar. Hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlk safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Sonra hepsi tabi olmuşlar. İkinci safhasını da gerçekleştirmişler. Ruhları vücutlarından ayrılmış. Allah'a doğru yola çıkmış. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 18. Sonra burası 21. basamak. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a teslim oluyor. 23. basamakta Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını geçiyor. Beka makamı. 25. basamakta fizik vücut. Nefsin kalbinde hala %9 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ve Allah'a teslim oluyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala bu konuda? Âl-i İmrân suresinin 21. ayet-i kerimesi, 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki, Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Bugün fizik vücudunu Allah'a teslimi deyince insanlar hiçbir şey anlamıyorlar sözlerinizden. Sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi bakıyorlar size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda siz onları soruyorsunuz. Peki size göre nedir diyorsunuz fizik vücudun teslimi? Biz fizik vücudun teslimini falan hiç düşünmeyiz diyorlar. Ama Allah'a teslim olduk biz. Peki nasıl oldunuz? Onlar soruyor şimdi bize. İslam teslim olmak manasına gelmiyor mu? Sen kendin söylemiyor musun? Geliyor. Tamam. Biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olduk. İslam teslim olmak olduğuna göre, biz de İslam olduğumuza göre Allah'a teslim olduk demektir. Peki nereden belli oluyor sizin İslam olduğunuz? Diyorlar. O kolay. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Ve diyorlar biz bunların hepsini yaparız. Madem ki İslam Allah'a teslim olmak demektir ve madem ki İslam'ın Allah'a teslim olmanın şartı 5'tir ve madem ki biz bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyoruz, öyleyse biz İslam'ız, yani Allah'a teslim ettik. Geri kalanını ayırmak bizim işimiz değil diyorlar. Biz Allah'a teslim olduğumuza göre herhalde Allah ruhumuzu da, veçhimizi de, nefsimizi de, işte sen neler sayıyorsan hepsini de teslim almıştır. İslam diyorlar teslim olmaktır. Biz de Allah'a evvel Allah teslim olanlarız. Gördünüz mü? Hallettiler bile işlerini adamlar. Ve de Allah'a teslim olmanın süruru içinde yollarına devam ediyorlar. Gözleri kapalı. Ama kurtuluşlarının mümkün olmadığını bilmiyorlar. Şimdi onlara soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Böyle bir şeyi hiç hayatımızda duymadık diyorlar. Sen neden bahsediyorsunuz kuzum? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş?
İşte diyoruz ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsen, Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler. Sen Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmediğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil misin? Ne münasebet diyor. Ben üniversitede öğretim üyesiyim kardeşim diyor. Bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, o zaman zaten geri kalan 6 safayı da ard arda öğreneceklerdi ve yaşayacaklardı. Allah onları da öğretecekti. Din öğrenmek, tatbik etmek ve öğretmek, Allah ile sağlam bir ilişkinin varlığıyla mümkündür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah da adlarını koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Biz de onu söylediğimiz zaman kıyametler kopuyor. Sen bize cahil dedin. Sen bize Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar dedin. Sevgili kardeşlerim, aziz din öğreticileri, ben demedim. Allah-u Teala bunu söylüyor, biz de Kur'an'daki ayetleri de söylüyoruz. Allah-u Teala'nın söylediğini de inkar edemezsiniz. Öyleyse Allah-u Teala daha böyle söylediğine göre daha başta Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor kazandığı dereceleri itibariyle. Hiçbiriniz kurtulamazsınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yanlış İslam hayatı herkesi, insanların çoğunu muhtevasına almış, şeytan hepsini peşine takmış, cehenneme doğru koşarak götürüyor. Bu insanlar cennete gireceklerini zannederek cehenneme doğru gidiyorlar. Ve bizim görevimiz ikaz etmek. Diyoruz ki bu standartlar altında kurtulamazsınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşamanız zaten mümkün değil. Gördük ki sahabe ruhlarını, veçlerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Gene söylediğimiz ayet Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini garanti ediyor. Kesin olarak ispat ediyor. Peki sahabe daha üst makama çıkmışlar mı? İrşada ulaşmışlar mı? İrşada da ulaşmışlar. İşte Allah-u Teala sahabenin irşada ulaştıklarını Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Hepsi, bütün sahabe irşada ulaşmış. 6. safa. Peki bir hakkın takvaya da ulaşmışlar mı? Hepsi.
Allah Teala bir hakkın takvayı şöyle tarif ediyor. Yani iradenin Allah'a teslim edildiği noktayı. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve ölme, önce Allah'a teslim ol, sonra öl. Bu ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesi bir hakkın takvanın işareti. Bakara suresinin 132. ayetinden ...136. ayetine gelinceye kadar Allah-u Teala peygamberlerin Allah'a tesliminden bahsediyor. Bu teslimin hakka tukatihi teslim olduğundan bahsediyor. Ve sahabe için de aynı şeyi söylüyor. Onlara deyin ki ve nahnu lehu müslimun. Ve biz ona teslim olanlarız. Allah Teala bu teslim standartlarında bahsederken Hazreti Yakup'tan, onun torunlarından o ifadeyi kullanıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a iradelerini de teslim etmişler. Zaten bunun kesin delili var Kur'an-ı Kerim'de. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse o irşat makamının sahibidir. Bakıyoruz ki sahabenin irşat makamını sahip oldukları inkar edilemez. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz irşat olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bitmiştir. Ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bunun aksini ispat ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi irşat makamının sahipleri. Tabi olanlara tabiin diyoruz. Herkes öyle söylüyor. İnkar edenler de öyle söylüyor. Ve tabiine tabi olanlara da tebe-i tabiin diyoruz. Onlar da öyle söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat meselesi bitmemiş. Ondan sonra dört halifeye tabi olunmuş. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra da sahabeye tabi olunmuş. Söylediğimiz ayet-i kerime. Ve bugün İslam'ın beş şartıyla bağlanmış. Allah-u Teala diyor ki takva sahibi olmayanlar cehenneme gider diyor. Amini olmayanlar cehenneme gider diyor. Hidayet üzere olmayanlar, hidayete ermeyenler cehenneme gider diyor. Felaha ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a kul olamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'ın rızasına ulaşamayanlar cehenneme gider diyor. Allah'a teslim olmayanlar cehenneme gider diyor. Ve bugünkü din öğretisinin muhtevasında
İslam'ın 7 safhası olmadığı gibi 7 tane kurtuluşa ait olan kavram da yok edilmiş. Ve her şeyden evvel din öğretenlerin dinlerini öğrenmeleri gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse sözümüze kulak verin. Artık İslam dininin Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide o insana ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak muhtevasında 3 kat cennet var, dünya saadetinin yarısı var. Bunların hepsini devreden çıkarmayı başarmış iblis. Bundan sonra dünya saadeti geliyor. Fizik vücudun tesliminde %90, nefsin tesliminde %100, irşada ulaşıldığında iradenin tesliminde yine %100 dünya saadeti. Onların da hepsini yok etmiş. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Neymiş o kolaylık? Son derece kolay bir müessese. Sadece bir dilekle 3 kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını Allah Teala garanti ediyor size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu cennetime mutlaka alırım diyor. Kendime ulaştırırım demesi 21. basamak. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikiyor. Dünya saadetinin %51'i sizin oluyor. Yarısından daha fazlası. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın bütün kalelerini iblis birer birer yıkmış. Moloz yığınları kalmış geride. 7 tane burç, takva sahibi olmak, ameni olmak, hidayete ermek, felaha ermek, Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'a teslim olmak. 7 burcun 7'si de yerli bir. Hiçbirinin adı bile okunmuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek diyorlar? Yani intihar etmeyi mi dileyelim diyorlar? İnsan ruhunun diyorlar hayattayken, o kişi hayattayken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İnsana ruh hayat verir diyorlar. Ruhunuzu ruhunuz sizden ayrılmışsa ayrıldığı an zaten öldünüz demektir diyorlar. Sadece ölülerin ruhları Allah'a ulaşır diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, din adına ne varsa İblis yerle bir etmiş hepsini. Bütün kavramları unutturmuş insanlara. Bütün güzellikleri mahvetmiş. Ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan ne kadar esas varsa hepsini, hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına, farz olmasına rağmen hepsini yok etmeyi başarmış. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir
konumuzu daha beraberce bitirmeyi Allah-u Teala nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk ve mutsuzluk. Kod numarası 3.2.11.45. İslami ve tasavvufi konulardan bir tanesi. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek sebeple yaratıldınız. Sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Dilerseniz mutsuzluğu seçebilirsiniz. Unutmayın. Mutluluğu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Tekrar edeyim. Diyorum ki unutmayın ki mutluluk yolunu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Sakın kabahati başkalarının üzerine atmaya çalışmayın. Vebal yalnız size aittir. Siz mutlu olmanın sırrını keşfetmeye çalışmadınız. Aslında bir sır değil ama asırlardır Kur'an üzerine yoğunlaşan, hayır asırlardır değil, bin yıllardır Kur'an üzerine yoğunlaşan iblisin gayretleri. Unutmayın, Kur'an yeni bir dini ifade etmiyor. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ihata ediyor. Bütün evvelki kitaplardaki tek dini, Allah'ın dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinini. Evet, hepsi bir tek din. İkincisi hiç olmamış. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O din, Arapça adını kullanırsanız eğer İslam dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki ismini kullanırsanız Hanif dinidir. Hazreti Adem zamanında başlamıştır. İlk peygamber, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrinde aynı din sadece son defa tekrarlanmıştır. Bir nebiye indirilen son şeriat kitabında, son nebiye indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabında. Şeytan birçok faktörü bir araya getirerek sadece insanların mutsuzluğunu oluşturmak istiyor. Ezelde sözü var. Olayı biliyorsunuz. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'e ruh veriyor ve diyor ki bütün meleklere ve cinlere ona ruh verdim diyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edin diyor. Bu bir emirdir. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala, yani şeytanlardan iblis o sırada Allah'ın huzurunda secde etmiyor. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Allah-u Teala soruyor, ey iblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? Ki sen emrime rağmen ona secde etmeyerek kafir oldun.
İblis diyor ki beni ateşten, dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu, Adem'i topraktan yarattın. Tıyından killi topraktan organik hüviyete dönüşebilen topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. Burasını terk et diyor. Ya da daha açık bir ifadeyle defol git buradan diyor. Bu sebeple şeytan recm edilmiş, yani kovulmuş hüviyettedir Allah'ın huzurundan, kovulmuştur. Diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, bana bu müsaadeyi verirsen, ben bu Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin, Adem oğullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların hepsini, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı bu. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım, tabi kılacağım diyor. Bana tabi olacaklar diyor. İşte o günler geldi. İnsanların pek azı hariç hepsi bugün şeytanın emrindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, pek az insan. Ama bu insanlar, bahsettiğim bu pek az insan, ister Hristiyanların içinde olsun, ister Yahudilerin içinde olsun, ister İslam'ın içinde olsun, hepsi de aynı şeyleri yapar. Kainatın o tek dininin kendilerine verdiği temel emirleri yerine getirirler. Allah'ın davetine icabet ederler. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde? Diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına davettir. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. İşte hangi dinin içinde olursa olsun, o dinin içindeki insanların o şeytana tabi olmayan, şeytana tabi olmaktan hariç olan pek azı,
Ne diyordu iblis? Pek azı hariç bütün devirlerde bütün insanları kendime tabi kılacağım, bana tabi kılacağım diyor. Hepsi diyor bana tabi olacaklar. İşte bugün artık sokaklarımızda çocuklarımız şeytana tabi oluyorlar. Şeytana kul oluyorlar. Sokaklarda kedileri, köpekleri keserek kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman böyle oldu. Bugün de böyle olacak. Ama ne var ki, bütün bunlara rağmen son savaşı iblis kaybedecek. Taraftarlarıyla beraber kaybedecek. İşte muhteva onu gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmamanızı istediğim Allah'ın bir büyük hakikati, hayat sonsuzdur. Ölümle hayat bitmez sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Ve birkaç saat ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz. Tıpkı bir uykudan uyanır gibi aynı öldüğünüz yaşta sağlıklı olarak tekrar hayata getirileceksiniz. Ölümü bir son zanneden herkes büyük bir yanılgının içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, Allah'ın yolunda alnımız açık, yüzümüz pak sevgili kardeşlerim. Allah için varız her şeyimizle. Öl dediği yerde ölürüz. Bir canımız var, feda olsun. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şu dünyayı sonsuz bir mutluluk içinde Allah ile birlikte yaşamak varken şeytana kul olmak, şeytana köle olmak. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi, ne yazık ki şeytana kul olacaklar. Dün oldular, bugün de oluyorlar, yarın da olacaklar. Şimdi bir defa daha hatırlayalım. Ne demişti iblis? Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Allah Teala da diyor ki, benim muhlis kullarım hariç. O da diyor ki, senin muhlis kulların hariç, ötekilerin hepsini kendime tabi kılacağım. Peki, bu vaadini yerine getiriyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bunun gerçekleştiğini söylüyor. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım vaadini yerine getirdi.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadılar diyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki kıyamet günü bütün insanlar bütün kainattaki hayatlarını bitirmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar bütün kainatta hayatlarını bitirmiş olacaklar. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 73 fırkadan 72'si şeytana kul olacaklar. Böyle olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştirmiş. İblis insanlardan ne ister sevgili kardeşlerim? İblis insanlardan bir tek şey ister. Bütün insanların şeytana kul olmasını, bütün insanların şeytana tabi olmasını, arkasındaki temel isteği bütün insanların mutsuz olmasıdır. İstediği tek şey insanların mutsuzluğu. İnsanlar neden mutsuzdur? İnsanlar şeytan yüzünden ve şeytanın kumanda ettiği nefsleri yüzünden mutsuzdurlar. Peki bu nefs ne mene bir şeydir, nasıl bir şeydir ki böyle insanı mutsuz ediyor? Muhtevasında sadece afetler olan bir vücudumuzdur. Hepiniz nefsinizi yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Her gece nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır ve rüya adı verilen bir olayı yaşarsınız. Rüyanızda uçarsınız, rüyanızda bir şeyler yaparsınız. Nasıl ben şu anda size fizik vücudumuzun baş gözleriyle bu vücudumun içinden bakıyorsam, orada da nefsinizin içinden çevrenize bakarsınız. Ve iki tür rüya görebilirsiniz. Ya fizik bir ortamdasınız, ya da değilsiniz. Eğer fizik ortamdaysanız etrafınızdaki bütün insanlar nefsleriyle oradadırlar. Orası berzah alemidir ve nefslere göre fiziktir. Yani eğer biz burada nefslerle beraber olsaydık, ben bu bardağı elime aldığım zaman bardağı tutarım. İçindeki suyu içerim. Fizik alemde de fizik vücudum bu fizik aleme ait olan, zahiri aleme ait olan, bu görünen aleme ait olan bardağı ve gene görünen aleme ait olan içindeki suyu alır ve içer. Berzah alemi de nasıl bu alem, zahiri alem fizik vücudumuza göre fizikse, berzah alemi de nefsimize göre fizik. Sevgili kardeşlerim, eğer ben burada nefsimle olsaydım, şu anda bir rüya aleminde olsaydık ve burada olsaydım, sizler de burada olsaydınız, ben hepinizi görürdüm. Ama siz beni göremezdiniz. Nefslerle bu alemde olsaydık, bu bardağı tutmak isteseydim, tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip bu tarafa gelirdi. Her seferinde elim içinden geçerek gelirdi. Hiçbir zaman bardağa dokunamazdım. Çünkü o bardak boşlukta bir yer kaplamasına rağmen, kendi fiziğinde var olmasına rağmen, berzah aleminin varlığı olan nefs için fizik değildir. Öyleyse nefsiniz bu alemde her gece vücudunuzu terk eder. Bu alemde terk eder. Terk ettiği zaman bu alemde olduğunuzu görürsünüz. Ama diğer aleme ait olan varlıkları da Allah-u Teala dilerse
gösterir. Eğer sadece bu fizik alemi görüyorsanız, bundan nasıl emin olacaksınız? Gördüğünüz bu alem fizik alemdir, fizik vücudunuz alemidir. Çok kolay. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne döşemeler sizin için maddedir, ne tavan maddedir, ne duvarlar maddedir. Duvarlarında, tavanında, döşemeninde içinden geçebilirsiniz. Hiçbirisi size engel değildir. Uçmaya başladığınız zaman uçuş hızınızla bir duvardan girersiniz, öbür duvardan çıkarsınız. Ama hiçbirisi size engel teşkil edemez. İşte böyle bir hüviyetin sahibisiniz. Ve nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin fiziğine sahiptir. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz ise bu aleme, zahiri aleme aittir. Zahiri alem onun için maddedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devirde bizleri yaratmış. Bir aradayız. Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblisin, yani şeytanın hakim olabileceği insanlar var, hakim olamayacağı insanlar var. Kim Allah'ın yolunu seçmişse ve seçtikten sonra Allah'a tevekkül ederse, şeytan o insanlara hiçbir şey yapamaz. Her zaman mağlup olmaya mecburdur. Onlar şeytanın bağırıp çağırması

yaşıyorsunuz. Bilin ki aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup da başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, yerleştiği andan itibaren başının üzerinde bir muhafız vardır. O kişinin hüddam sebebiyle veya büyü sebebiyle, sihir sebebiyle mutsuz olması mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk üçgeni şeytanın alemine aittir. Orada eksi sonsuzla sıfır arasındaki bölgedeki alem şeytanın alemidir. Sıfırla artı sonsuz arasındaki alem Allah'ın alemidir. Allah'ın dostları orada Allah'ın krallığında Allah'ın hükümleri içerisinde yaşarlar. Sıfır noktasının üzerindeki kesimde. Şeytan ve avanesi de aşağıdadırlar. Zülmani standartlar içinde. Allah'ın dostları, Allah ruhları ve işledikleri hayırlardan oluşan bir üçgenin içinde. Şeytanın dostları, şeytan, nefslerin afetleri ve işledikleri cürümler, işledikleri hatalar, şerler, işledikleri şerlerden oluşan bir üçgenin içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mutsuz olan insanlar? Bilin ki bütün mutsuzlar şeytanla olan ilişkilerini kesememiş olan insanlardır. Şeytanın tesiri, şeytanın hegemonyası altında yaşayan insanlardır. Allah ile olan ilişkilerinde geçerli zemine ulaşamamışlardır, yerleşememişlerdir. Şeytan onları kontrolü altına almıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi mutluluğa götürecek olan tren sadece Allah'ın trenidir. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi cehenneme giden trene binmişlerdir. Oraya doğru yol alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu büyük hakikati en iyi bilendir. Öyleyse Allah'ın ayetine dikkat edin. Ne diyor ayetinde Allah Teala? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanları ihtiva eden bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. 73 fırkadan sadece bir tanesi. Öyleyse bu tabire dikkatle bakalım. Kimdir mümin? İblisin, dikkat edin sözüme sevgili kardeşlerim, İblisin yeni bir tuzağıyla karşı karşıyasınız. O ayetin farkında olan İblis, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular ayetini, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini çok iyi değerlendiren İblis, zamanımızda insanlara

mümin olmak standardını yok ederek devreye girmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asırcık geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra Kur'an'ı öğretmekten murat, Kur'an'ın okunuşunu öğrenmek olmuş, öğretmek olmuş. Çıkmış insanlar işin içinden. Aramızda diyorlar en hayırlımız Kur'an'ın tecvidle nasıl okunduğunu öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Kur'an'ın tecvidle okunuşunu değil, Kur'an'ın okunuşunu değil. Eğer Kur'an'ın okunuşunu olsaydı o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olamazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyordu. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın manasını öğrenmek ve onu yaşamak. İşte Kur'an'ın manası, Kur'an'ın muhtevası iblis tarafından baştan aşağı değiştirilmiş. Bütün güzellikler yok edilmiş. Bütün çirkinlikler devreye sokulmuş. İblis üst seviye bir zekanın sahibi. Bir zulmani dahi. İblis, şeytan, zulmani ilmi ledunun sahibi. Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Ve kötülük için kullanıyor öğrendiği ilmi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Allah için kullanıyor öğrendiği ilmi. İblis ne diyor? Madem ki iman, inanç demektir. Mümin de inancın sahibi. Kime karşı olacak ilaç? İnanç Allah'a karşı. Öyleyse Allah'a inanan mümindir. İnsanlar da buna inanıyorlar. Oysa ki Kur'an kurtuluşu, yani felahı ve bunun zıttı olan cehenneme gitmeyi de ifade eder. Ve Allah'a inananların da çoğu ne yazık ki cehenneme gidecekler. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğine beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini kesin olarak Allah Teala ifade etmiş Yunus 7 ve 8'de. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar inansınlar, Allah'ın cennetine giremezler. Mutsuz olarak yaşayacaklardır ve cehenneme gireceklerdir. Mutsuzlukları kıyametten sonra da sonsuza kadar devam edecektir. Sadece arkasında şeytanın aldatmasına razı olmaları vardır. Öyleyse kimdir mümin? Mümin bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama bu vazif tek başına yetmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak inanç şartlarından bir tanesi. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, resullerine, ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra Allah'a ulaşmaya, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmaya ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaya vabeste olan 7 tane inanç şartı. Böyle bir muhteva içinde meselemize baktığımız zaman mümin olmanın standartlarını görüyoruz. Mümin olmak mutluluğun yarısıdır. Mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. O zaman
manasını anlayacaksınız. Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinin. Yani 19 şartın sahibi bir mümin olmak için bir vasıf şartı oluşuyor kişide. Diyor ki Allah Teala Hicret 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam'a, İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah iman kelimesini kalbinizin içine yazmadı diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman kelimesi kalbinin içine yazılmayan bir insan. İman kelimesi kalbine yazılmamış bir insan. Onları mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse burada 19 tane unsurla birlikte bir mümin olma müessesesi var. Böyle bir insan 14. basamaktadır. Mürşidine ulaşıp 10 tane nimet almıştır Allah-u Teala'dan. Ve bu kişi 10 ihsanın arkasından 10 tane de nimet almıştır. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren cenneti hak etmiştir. Öyleyse cennet mutluluğu onun olmuştur kalbine iman yazılmadan evvel de. O noktadan itibaren mümin sayılmaktadır. Allah'a sadece inandığı için değil, o inandığı Allah'a üzerine 12 defa farz kılınan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ondan sonra da bu kişi 19 vasfın henüz bir kısmına sahiptir. Ama buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mümin kılar. Unutmayın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine sadece müminlerin gireceğini Allah Teala ifade ediyor. Kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Küfür standartları içinde kimler kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk ya da mutsuzluk siz seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek siz seçeceksiniz. Küfürde kalmak ya da mümin olmak siz seçeceksiniz. Üçü de aynı şeydir. Aynı noktayı ifade eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mümin olmuşlardır. Amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Felaha ermişlerdir. Allah'a teslim olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Allah'a kul olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Huşu sahibi olmuşlardır.
kurtuluşun bütün şartlarına sahip olmuşlardır. Ama bu iptidai felahtır. Yani başlangıç felahıdır. Başlangıçtaki en iptidai seviyedeki kurtuluştur. Ama kesin bir hükmü var Allah-u Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani mutluluğu mutlak olarak hak eder. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ömrü boyunca mutsuz kalacaktır. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizlere bir güzelliği yaşamayı nasip kıldı. Bir defa daha bir Allah sohbetini beraberce yaşadık. Bir defa daha mutlu olduk. Bir defa daha huzur içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Allah-u Teala, biz ve sizler. Sizlere bugün Allah'ın adaletinden bahsetmek istiyorum. Dünyada Allah'ın adaletinin mevcut olmadığı söyleniyor. Madalyonun bir tarafından bakıldığı zaman gerçekten öyle gibi görünür. Çünkü herkes dilediğini yapmakta, hesaba çekilmesi mutlak olmak üzere serbest bırakılmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama bu olay, insanların serbest olması, diledikleri gibi zulmetmeleri, Allah'ın adaletinin yok olduğunu gösteriyor diyenlere ibret olmak üzere bu konuşmayı yapmak istiyoruz. Allah-u Teala bu dünyada da adaleti mutlak olarak gerçekleştirir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, mutlak olarak adaletin gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah-u Teala iki isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. El-Hak. Bir de enfsi olan bu müessese, kişisel olan hakkın Allah-u Teala tarafından devamlı korunduğunu gösterir. Bir de hukuk müessesesi var. O afakidir. Onu da el-adl esması ifade eder. Allah'ın adaletinin sahibi olduğunu en kesin şekilde gösterir. Adalet enfüsü değildir, afakidir. İnsanlar arasında haklıyı haksızdan ayıran standartların konulmasını ifade eder. Öyleyse Allah bu dünyada adaleti sağlamaz. Bu dünyadayken insanlar Allah'ın adaletiyle karşı karşıya kalmazlar diyenlerin ne kadar yanıldıklarını sizlere anlatmak için buradayız. Sevgili kardeşlerim, insanlar serbest davranışların sahibi olarak yaratılmışlardır. Herkes hür bir cüz'i iradenin sahibidir. Herkesin irade-i cüz'iyesi, kendisine ait olan iradesi, her dilediğini yapmak konusunda o kişiyi imkanlı kılar. Başkalarına zarar vermek de bu konunun içine girer. Bir insan kendi iradesiyle olan davranışlarında başkalarına bir fayda sağlayabileceği gibi başkalarına bir zarar da vermek imkanının sahibidir. Ama bedelini ödemek kaydıyla, hem de derhal ödemek kaydıyla. Öyleyse Allah-u Teala bu dünyada kişiyi serbest iradesiyle mi yaratmış? Evet, bütün insanlar cüz'i iradeleriyle yaratılmışlardır. Herkese Allah-u Teala onun kişisel iradesini kullanma yetkisini vermiştir. Ama hakkın ve adaletin sahibi olan Allah'ın her an
müdahalesi söz konusudur. Allah müdahale etmez diyenler bakalım bu anlattıklarımızdan sonra ne düşünecekler? Allah'ın müdahalesi ne tarzda bir müdahaledir? Evvela onu görelim. Allah Teala'nın bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah'ı seri'ül hisab. Allah hesabı seri olarak yani derhal görendir. Buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın el-adl esması kişisel iradelerin çatıştığı yerde mutlaka devreye girer. El-Hak esması kişilerin ayrı ayrı kendilerine alakadar eden bir dizaynda tecelli eder. El-Adl esması ise kimle kim arasında bir adaletsizlik müessesesi oluşmuşsa onların ikisini birden ihata eder. Öyleyse Allah Teala hakkın koruyucusudur, adaletin temsilcisidir ve tahakkuk ettiricisidir. İyi ama insanlar dünya kadar kötülük ediyorlar, onlara Allah ceza vermiyor. Öyle mi zannediyorsunuz? Sevgili din adamları, öyle mi zannediyorsunuz? Hadi bakalım Allah Teala ne yapıyor? Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Diyelim ki basit bir misal verelim, bir tokat attı. Böyle bir tokatı atan kişi, o attığı tokat Allah'ın emrindeki mizanda kaç derecelik bir kayıp ifade ediyorsa, tokatın şiddetine göre o kadar derece o kişinin amel defterinin sol tarafına kırmızı rakamlarla mutlak olarak yazılır. Allah hesabı görmüştür bile. Ne olmuştur? Kişi karşısındakine bir haksızlık etmiştir. Haksızlığın karşısında ona eşit olan bir miktar dereceyi kaybetmiştir. Böylece kişinin, tokatı atan kişinin ameliyle, yaptığı işlemle kaybettiği derece eşitliği sağlamıştır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır oluşmuştur. Şimdi kendisine haksızlık eden kişiye ulaşalım. Haksızlık edilen kişi bir tokat yemiştir. Bu bir haksızlıktır. Adalet müessesesi yara almıştır. Allah-u Teala'nın seri'ül hesap standartları derhal harekete geçmiştir. O kişinin amel defterinin sağ tarafına, kazançhanesine, yeşil rakamlarla sevaphanesine aynı miktarda derecat kaydedilmiştir. O kişi bir tokat yemiştir, buna karşılık o tokata eşit olan bir dereceyi kazanmıştır. Dikkat edin, bir insanı cennete veya cehenneme götürecek olan derecat sistemi Allah'ın katında asıldır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yer, ebediyen kalacağı yer cehennemdir. Öyleyse cennete gidenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Cehenneme gidenler de ebediyen cehennemde kalacaklardır. 29 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Çıkılacağına dair bir işaret hiçbir ayette mevcut değil. Aynı gün kıyamet günü çıkılması konusunda Allah Teala'nın bir işareti var. Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesinde cehenneme girenlerden cennete gidecek olanların oradan ayrılacağı, Allah Teala tarafından alınacağı ifade ediliyor. Cehennemde cezasını çektikten sonra değil, o gün kıyamet günü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Verdiğimiz misalde taraflardan biri bir tokat attı, eşit miktarda derecat kaybetti. Tokatı attığı zaman ne oldu? Hak müessesesi yara aldı. Taraflardan biri bir başkası tarafından zarar gördü.
Ne olması lazım? Hakkın iade edilmesi lazım. Allah-u Teala'nın el-adl esması devreye derhal girer. Derhal o kişi yaptığı kötü davranışın karşılığı olan derecatı kaybeder. Kötülüğü yaptığı kişinin ise amel defterine onun kaybettiği derecat aynen kaydedilir. Allah'ın sonsuz olaylar dizisini muhtevasına alan mizanı en ufak bir yanlışlık yapmadan kişilerin amel defterlerine anında bunu kaydedecek olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse adalet aynı anda gerçekleşti. Ama insanları hesaba katmadık. Ola ki tokadı yiyen kişi bunu bir izzet-i nefis meselesi yaptı ve de derecatı kazanmasına rağmen onu işgale almayarak hayır dedi, ben intikam almak istiyorum. Diyelim ki davası kabul edildi. Kur'an-ı Kerim'deki kısas sistemi uygulandı. O da karşısındakine bir tokat attı. Başlangıçta olaya karşılık derecat kaybı tokat atan için, olaya karşılık derecat kazancı tokat yiyen kişi için vardı. Olayla kazanılan veya kaybedilen derece dengeyi sağlıyordu, sıfırlıyordu olayı. Ama kısas tahakkuk ettiği zaman, tokat sahibine iade edildiği zaman, tokat atana bir tokat atıldığı zaman, olay yeni bir veça arz eder. Bu sefer tokatı önce yemiş olan kişi karşı tarafa tokat attığı için aynı miktarda derecat kaybeder. Tokatı ilk atan kişi ise bir tokat yediği için kendisine atılan tokatın derecesi kadar derecat kazanır ve yeni bir eşitlik oluşur amel defterlerinde ve dünya olaylarında. İki tarafta eşittir. Hem olaylar cephesinde eşittir. Taraflardan biri bir tokat atmış, bir tokat yemiştir. Taraflardan ikincisi bir tokat yemiş, bir tokat atmıştır. Her ikisi de birer tokat yemiş, birer tokat atmıştır. Öyleyse olaylar arasında kesinlikle Allah'ın adaleti teşekkür etmiştir. Gelelim derecelere. İlk tokatı alan, atan, tokatı attığı zaman derecat kaybetmiştir. Tokatı yiyen kişi de derecatı kazanmıştır. Ama ikinci tokat vücuda geldiği zaman, tokatı yiyen taraf kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Tokatı atan taraf da kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Öyleyse burada hem olayların eşitliği var, taraflardan biri tokat yedi, diğeri de yedi, hem de derecat eşitliği var, tokatı atan da kaybettiği derecat kadar derecat kazandı, dereceler sıfırlandı, tokatı yiyen de tokatı sonradan attığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazandı, dereceler sistemi de eşitliğe kavuştu. Yani hem olaylar cephesinde adalet tesis etti. Bir kişi hem tokat yedi hem de aynı miktar, aynı şiddeti bir tokatı attı. İkincisi de bir tokat attı, aynı şiddeti bir tokatı yedi. Olaylar eşit, sıfıra sıfır, elde var sıfır. Dereceler eşit, her iki tarafında kazandığı derecelere kaybettiği dereceler birbirine eşit. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah'ın adaleti Allahü Seriyyül Hisab ayeti kerimesi gereğince anında teşekkür eder, olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynı aynı anda adaleti mutlak olarak sağlar. Adalet aynı anda tahakkuk eder. Aynı anda yerine getirilir. Hiç vakit geçirmeden. İşte bu
dereceler konusunda size bir kısa söylemek istiyorum. Merkez Efendi ve Sümbül Efendi'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Merkez Efendi, Sümbül Efendi'nin sonradan damadı olmuştur ama onun talebesidir. Sümbül Efendi'nin dergahına ayak basıyor, bir kenarda oturuyor, dinliyor, sessiz ve sakin, her şeyi hafızasına ve kalbine nakşediyor ve tasavvufu yaşamaya başlıyor. Sümbül Efendi ihtiyarlamıştır. Artık bu dünyadan geçeceği günlere yaklaşmıştır. Öğrencilerine diyor ki, hepiniz dergâhtan ayrılın, İstanbul'un içine dağılın. Mahkemelere gidin, vatakanelere gidin, insanların neler yaptığına şahit olun. Bütün adaletsizlikleri gelin bana söyleyin. Bu konuda en başarılı olanınız benim postuma sahip olacaktır. Ben öldükten sonra yerime geçecektir diyor. Herkes dağılıyor İstanbul'a. Mahkemeleri dolaşıyorlar. Hapishaneleri dolaşıyorlar. Meyhaneleri dolaşıyorlar. Kötü insanların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Ve notlarını alıp dönüyorlar. O akşam toplantıda Sümbül Efendi diyor ki, hadi bakalım şimdi gördüklerinizi anlatmaya başlayın. Herkes hangi konuda adaletsizlik görmüşse onları anlatıyor. Nasıl birisinden nelerin çalındığını, birisinin öldürüldüğünü, birisinin çok fena dayak yediğini teker teker anlatıyorlar. Adaletsizlikler birer birer Sümbül Efendi'ye arz ediliyor. Talebelerin hepsi bir şeyler söylüyor. Bir kişi sessiz. O sessiz olan öğrencisine Sümbül Efendi soruyor. Evladım diyor, hiçbir şey söylemedin. Sen diyor yoksa gitmedin mi? Gidişinden haberi var tabii. Diyor ki, sonradan Merkez Efendi ismini alacak olan o delikanlı, Efendimiz diyor, ben de gittim. Onların gezdiği her yeri ben de gezdim. Ama diyor, bir adaletsizlik göremedim. Her şey merkezindeydi. Acaba ne demek istiyor? Sonradan bu her şey merkezinde sözü üzerine adı Merkez Efendi olacak olan ve Sümbül Efendi'nin rahmetli oluşundan sonra onun postuna oturacak olan ne demek istiyor acaba? Allah'ın hesabı seri gördüğünden bahsediyor. Allah'ın seri hesap diyor. Ve bütün hesaplar görülmüştü diyor. Adaletsizlik diye bir şey kalmamıştı diyor. Sonra bizim sizlere demin anlattığımız olayı anlatıyor. Her olayda Allah-u Teala'nın zulüm yapan taraftan tarafa kiramen katibin melekleri tarafından negatif dereceler yazdırıldığı, kendisine zulüm yapılanınsa o kadar pozitif derecat kazandığı, olayla derecatın birbirini anında karşılaması hesabıyla hesabın sıfırlandığını, Allah'ın hesabı hemen gördüğünü, bu sebeple merkezden aynı uzaklıkta olan negatif ve pozitif kutupların eşit mesafede olması hasebiyle eşitliğin sağlandığını söylüyor. Allah hesabı çabuk görüyor. Ama acaba Allah'ın adaleti bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi de var. Akıllarını kullanmayanlara azap ederiz diyor. Günah işleyenlere azap ederiz diyor Allah Teala. Zalimlere azap ederiz diyor Allah Teala. Bu azabı sadece cehennem azabı zannetmeyin. Daha oraya gelmedik. Kim
başka birisine bir kötülük ika ederse, aynı o kötülüğün seviyesinde bir azabı Allah Teala o kişiye mutlaka tattırır. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Aslında Allah Teala'nın o kişiye, o kişinin fizik bedeninde tatbikata geçirdiği bir cezalandırmadır bu. Azap vermedir. Allah o kişiye yaptığı her kötü davranışın arkasından azap eder. Yeter mi? O kötülükle aynı seviyede bir azap mutlaka o kişi tarafından yaşanır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Nefs de sıkılır. Fizik vücutta azap edilen bir fizik vücut olarak, fizik vücut olarak sıkıntı duyar, huzursuzluğu yaşar. Öyleyse kişinin başka birisine yaptığı bir zulüm hem fizik vücuduna ödetiliyor, aynı seviyede bir huzursuzluk, bir azap edilmek suretiyle hem de nefse ödettiriliyor. Nefse sıkıntı vermek suretiyle huzursuzluğu yaşıyor kişi iki defa. Öyleyse burada Allah-u Teala açısından olay sadece amel defterindeki dereceleri halletmekle kalmıyor. Allah-u Teala bir kişinin azap verdiği kişi ne kadar, bir kişinin kendisine zulmettiği kişi ne kadar huzursuzluğu yaşamışsa, üzülmüşse aynı miktardaki üzüntüyü Allah da o kişiye yaşatır. Öyleyse azap açısından eşitlik sağlanmaktan başka Allah-u Teala zülintikam diyor kendisi için. İntikamın sahibidir diyor. Ve ruhu nefsi huzursuz etmekle, sıkıntı vermekle vazifeli kıldığı için Allah-u Teala bir de o kişiden o günahı işlemiş olan başkasına zulmetmiş olan kişiden Allah-u Teala ruhu devreye sokmak suretiyle bir de intikam alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kötülerin yanında değildir. Allah kötülerin karşısındadır. Allah masumlardan yanıdır. Allah zulmedilenlerden yanıdır. Zulüm görenlerden yanıdır. Yani Kur'an'daki tarifle mazlumlardan, zulüm görmüşlerden yanıdır. Öyleyse sadece amel defteri üzerinde olaylara karşılık derecat vermekle, her şeyin merkezinde olması orada bitmiyor iş. Her şey merkezinde, her olayın karşısında o kişinin kaybettiği derecatla zulmü sıfırlanıyor. Ama onunla kalmıyor Allah-u Teala. O kişiye vicdan azabı denen bir azabı mutlaka tattırıyor. O kişi zulmünün karşılığını üzüntü duyarak ödedikten başka o kişinin nefsi de ruh tarafından sıkıntı verilmek suretiyle rahatsız ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmıyor. Ve dereceler açısından baktığımız zaman sıfıra sıfır elde var. Sıfır olayıyla karşı karşıyayız. Eğer olayla dereceyi karşılaştırırsak gene o olayın mizandaki derecesiyle tam karşılığı söz konusu olduğu için orada da sıfır, sıfır, sıfıra sıfır elde var, sıfır olayı var. Ama bunun ötesinde de Allah-u Teala mazlumlardan yana olduğu için zalimi hem kendisi cezalandırıyor, kişinin fizik vücuduna azap ediyor, hem de o kişinin nefsine ruhun huzursuzluk vermesini, o kişinin nefsini huzursuz kılmasını oluşturuyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bu dünyada zulüm yapan, cezasız kalır zannedenler kesin şekilde aldanıyorlar. Allah Teala onları bu dünyada da cezalandırıyor. Yeter mi? Yetmez. Bu ceza müessesesinin kabirdeki kesimi de var. Kabirde kişinin bütün hayat filmi gözünün önünden geçiriliyor. Zaten kim bir ölüm tehlikesi atlatmışsa o bunu yaşamıştır. Mutlaka gözünün önünden bütün hayatı birkaç saniye içinde geçer. Çok hızlı bir şekilde hayatının binlerce bölümü o kişinin gözünün önünden geçer. Ve kişi öldüğü zaman hayat filmi ona gösterilir. Ve karşılığında da mutlu olan, yani o kişinin hayır yaptığı yerlerde kişi mutlu kılınır. Başkalarına zulmettiği yerlerde de ona gene orada azap edilir. Öyleyse kişi başkasına yaptığı kötülükler kadar mutlaka azaba uğrayacaktır kabirde. Allah Teala bu konuya öldüğünüz zaman Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. O gösterme oradaki melekler vasıtasıyla gerçekleşir ve kişiye hayat filmi gösterilir ve her zulmünde o kişiye azap edilir. Kısa süreli bir olaydır ama kişi mutlaka yaptıklarının karşılığını kabirde de öder. Eğer başkalarını ilk ettiyse mutluluğu orada da yaşar. Her ikisinin de karşılığı kabirde kişiye ödetilir. Hem yaptığı kötülüklerin karşılığı hem yaptığı güzel davranışların karşılığı. Olay burada da bitmez. O kişi eğer zalim bir insansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi zalimler sınıfında mütalaa ediliyor. O kişi cehenneme girecek ve ebediyen kalacaktır. Ve cehennemde o kişi sonsuz bir zaman parçasında hep azap edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanların davranış biçimleri ve bu dünyadaki olayları yaşamaları üç ayrı şekil gösteriyor. Allah Teala şöyle söylüyor. Allah Teala'nın yolunda üç ayrı tür davranış biçimi söz konusu. Birinci grupta olanlar henüz rüştlerini ispat etmemiş olanlar. İkinci grupta olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grupta olanlar daimi zikirde olanlar. İşte bu üç olayı anlatan bir dizayn Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'e konulmuş. Günahları olan kişinin günahlarının karşılığı ona ödettirilir. O kişi nefsinin tesiriyle hareket edecektir.
mutlaka nefsin sahibi olan kişi kısas isteyecektir. Ruhunu Allah'a alıştırdıktan sonra fizik vücudunu teslim eden veya o noktaya yaklaşan bir kişi içinse farklı bir davranış biçimi söz konusudur. O intikam almayı istemeyecektir. Ama iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden bir kişi için daha farklı bir davranış söz konusudur. Allah-u Teala birincisi için kısas sizden evvelki kavimlere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. İkinci grup için ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Üçüncü grup içinse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir diyor. Bir delikanlı tasavvufa yeni girmiş. Efendi sonra diyor ki evladım aşağıki kata in dergahta. Orada merdivenin tam karşısına gelen bir kapı var. Oradan içeriye gir. Orada şu anda Kur'an-ı Kerim okumakta olan birisini göreceksin. O kişinin ensesine bir tokat at ve neticeyi gel bana bildir. Delikanlı gidiyor. Orada gerçekten o sırada Kur'an okumakta olan birisi var. Onun ensesine bir tane tokat atıyor. Adam tokatı yer yemez kalkıyor yerinden. O da bizim delikanlının ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gidiyor. Anlatıyor durumu. Ben ona tokat attım. O da bana bir tokat attı diyor. Tamam evladım diyor. Böyle olması lazımdı. Şimdi diyor gene merdivenden aşağı ineceksin. Merdivenin diyor sol tarafında bir kapı var. Tam karşısındaki kapı değil, onun sol tarafındaki diğer kapıya gideceksin diyor. Oradan içeri gir. Orada da birisini göreceksin diyor. Şu anda Kur'an okuyor. Onun da diyor ensesine bir tokat at ve bana neticeyi bildir. Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Ondan sonra da geri çekilip bekliyor. Tokat ensesine gelecek diye. O kişi bakmış tokatı yedikten sonra bizim delikanlıya. Sonra gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Göz kırpmış. Ondan sonra okumasına devam. Bizimkine tokat falan atmamış. Bizim oğlan beklemiş beklemiş tokat gelmiyor. Anlamış ki tokat gelmeyecek. Çıkmış kapıdan. Anlatmış durumu. Bu sefer de demiş böyle oldu demiş. Bana tokat atmadı. Tamam yavrum demiş. Böyle olması lazımdı. Şimdi demiş onun da daha solunda bir başka kapı var. Ona git demiş. Ve oraya gitmiş delikanlı. Bakmış gene birisi okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Gitmiş onun da ensesine bir tane tokat patlatmış. Ve adam yerinden kalkmış. Bizim kenara çekilip beklemekte olan delikanlıya doğru iyice yaklaşmış. Bizimki bekliyor. Ha tokat geliyor ensesine. Ha gelecek. O zat daha yaşlı birisi. Diyor ki yavrum diyor benim enseme tokat attın. Hay Allah senden razı olsun diyor. Ben diyor mutlaka sana diyor bu tokatı atman için zemin hazırlayan bir yanlış davranışta bulunmuş olmalıyım diyor. Eğer diyor öyleyse bana diyor söyler misin Allah-u Teala'nın huzurunda ne yaptığımı? Bunu söylemekten muradım diyor. Senden intikam almak değil diyor. Allah'ın huzurunda diyor senden af dilemek istiyorum diyor yaptığım hata sebebiyle. Söylesen de diliyorum diyor. Allah'ın huzurunda senden af diliyorum sana karşı yaptığım hata dolayısıyla.
bu tokatı hak etmiş olduğumu kabul ediyorum diyor. Eğer diyor yapmadıysam gene diyor ben senden Allah'ın huzurunda af diliyorum. Şunun için diyor. Senin elin benim enseme vurduğu zaman diyor ensem mutlaka elini acıtmıştır diyor. Onun için diyor senden Allah'ın huzurunda af diliyorum. Ama diyor yetmez. Artık sen diyor bir dost kazandın diyor. Bu dergaha geldiğine göre bu dergahın malı oldun. Ve diyor nerede bir problemin olursa mutlaka bana ulaş. Senin problemini çözmek için ikimiz beraber hareket edelim. Mutlaka başarırız diyor. Ama diyor bil ki her zaman senin yanında bugünden itibaren sana yardım edecek olan, her şart içinde sana yardım edecek olan bir dostum var artık diyor. Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki diyor Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a davet ederler, Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç salihatla, hasenatla, seyyiat, kötülük bir olur mu? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler diyor. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve kötülüğe iyilikle mukabele etmek hassasının sahipleri, Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, üç grup insan gördüğünüz davranış biçimleri itibariyle, birincisi tokatı yiyor ve kalkıyor karşısındakinin ensesine, o da bir tokat atıyor. Çünkü ayet-i kerime öyle. Kısas sizden öncekileri olduğu gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Sizin de üzerinize yazıldı. O kişi henüz ruhunu Allah'a ulaştırmamış seviyede olan birisi ve kendisine bir kötülük edildiği anda intikam hissiyle yanıyor, mutlaka intikamını almak istiyor ve intikamını alıyor kısas uygulamak suretiyle. Nefsinin afetleri henüz yarı yarıya bile olmamış. Allah Teala bu ayeti söyledikten sonra kısas sizden evvelkinin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldığı ifadesini kullandıktan sonra Allah Teala buyuruyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte ikinci kişinin yaptığı şey affetmek. Ensesine bir tokat atıldığını hissediyor, tokatın acısını yaşıyor. Ondan sonra aklına şimşek gibi bu ayeti kerime geliyor o kişinin. Hayır diyor, o bana tokat atabilir ama ben ona atmayacağım. Yukarıya bakıyor, Allah Teala'ya bir göz kırpıyor, anladım diyor, beni imtihan ediyorsun diyor. Acaba gerçekten barajı aşabildim mi? Bana yapılan kötülüğe ben de kötülükle mi mukabele edeceğim, nefsime tabi olacak mıyım? Hayır diyor, olmuyorum diyor. İntikam almayacağım ondan diyor, kısas yapmayacağım diyor. İntikam almayı istemiyorum diyor. Daha üstün bir noktada ve kendisine yapılan bir olay ona derecat kazandırıyor ama kazandığı derecatı geriye iade etmiyor. Nefsine tabi olmuyor. Öyleyse kısas müessesesi Kur'an-ı Kerim'in için konmuştur. Nefsine tabi olan insanların intikamlarını alabilmesi için konmuştur. Cevaz vermiştir Allah Teala hukuk açısından. Evet,
birisi bir başkasını öldürdüğü zaman, öldürülen kişinin kardeşi haksız yere öldürülmüşse, öldürülen kişinin kardeşi, amcası, akrabası, babası o diğer kişiyi öldürebilir. Böyle bir yetki Kur'an-ı Kerim'de konulmuş. Mümine karşı müminin öldürülmesi, mümin olmayanın öldürülmesi, müminlerin üzerine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarafından yazılmış. Yani kişi dilerse, bunu gerçekleştirirse Allah katında sorumluluğu olmaz. Dünya üzerinde mutlaka mahkemeye çıkıp hesap görülür. Ayrı bir konu. Sevgili kardeşlerim, giriyoruz üçüncü kişiye. Üçüncü kişi öyle birisi ki daimi zikre ulaşmış. O da irşat makamının sahibi olmuş ve kendi mürşidinin bulunduğu dergâhta halen. Emir geldiği zaman oradan ayrılıp başka bir dergâh kurmak üzere kendisi de irşat makamının sahibi kılınmış Allah-u Teala tarafından. O kişi için

için derecatı kazanmış olacaktı. Tokatı atan derecat kaybedecek. Fiille kaybedilen derecat eşitlenecekti. Tokatı yiyen için de, yiyen kişi için de yediği tokat sebebiyle derecat kazanacaktı. Kendisine karşı yapılan haksız fiile karşılık onun o seviyede bir derecatı kazandığı için fiille derecat eşit olacaktı. Hem tokat atan da hem de tokatı yiyen de. Ve üçüncüye gelince tokatı yemesine rağmen karşı kişiye tokat atmak yerine dost elini uzatan, hatta ondan ensem senin elini acıtmıştır diye özür dileyen, hatasını öğrenmek isteyen kişi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında biz için söz konusu olan şey, Allah'ın bir adalet terazisinin her zaman mevcut olduğunu bilmenizdir. Öyleyse Allah Teala zulme müsaade eder. Adaleti oradadır, kıyamet günüdür diyenler için bu söz geçerli değil sevgili kardeşlerim. Orada değil, burada, dünya üzerinde hiçbir kötülüğün sahibine Allah kötülüğü onun yanında bırakmak gibi bir açık kapı bırakmamıştır. Kötülük yapan mutlaka cezalandırılır. Hem de kaç kat olarak cezalandırılır. Amel defterinde derecat kaybeder. Derecat kaybettiği anda fiiliyle kaybettiği derecat eşitlenmiştir. Ama Allah Teala bununla kalmaz. O kişiyi mutlaka azaplandırır. Bu kötülüğü yapan kişi mutlaka vicdan azabı duyar. Aynı zamanda ruhta nefse azap eder. Yani onu sıkıntılı kılar. Ona sıkıntı verir. Öyleyse zalimin cezası artan bir ceza sistemi eşitlik formülünün ötesine geçiyor. Mükafat da öyle. Kim bir iyilik yaparsa o yaptığı iyilik kadar derecat kazanır. Yetmez, Allah Teala onun içine ferahlık verir. O kişiyi huzurlu kılar. Yetmez, ruh da nefsi huzurlu kılar. Mutlu kılar. Allah fizik vücudu mutlu kılıyor, huzurlu kılıyor. Fizik vücudun içine ferahlık veriyor, huzur veriyor. Ruh da nefsi huzurlu kılıyor. Yaptığı her güzel davranışın arkasından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, amel defterindeki karşılığın ötesinde Allah-u Teala'nın ilahi adaleti söz konusu. Unutmayın, burada, bu dünya üzerinde işlem, negatif işlem tamam olduğu anda, zulüm oluştuğu anda o olay sıfırlanır Allah-u Teala'nın indinde. Burada Allah'ın formülü uygulanır. Üstelik de zülintikam olan Allah-u Teala o kişiye iki kat azap vermek suretiyle bu dünyada da onu cezalandırır. Öyleyse hiç kimsenin zulmü yanına kalmaz. Kaldı ki zulmün sahipleri, ki onlar Allah'ın yoluna zaten girmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar için kıyametten sonra sonsuz bir cehennem azabı söz konusudur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Adalet burada da farklı bir şekilde dizayn ediliyor. Sıfır noktasından
dünya

sıfır noktasını ifade eder. Yedi kat gökyüzü yukarıdadır. Yedi kat yerler aşağıdadır. Yedi kat yerlerin melekutu, yedi kat cehennemin muhtevasını taşır. İnsanların hayatları boyunca işledikleri suçlardan kazandıkları negatif dereceler itibariyle yaptıklarının Kur'an'daki karşılıkları dizaynında eksi bir numaralı cehennem aşağı doğru inen birinci kat, zemin kattan bir kat aşağısı. Eksi iki numaralı cehennem, eksi üç, dört, beş, altı, yedi numaralı cehenneme kadar insanlar yaptıklarının karşılığını, bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Ve bu dünyada yaptıkları o suçlarının karşılığını bütün ömürleri boyunca ayrıca öderler. Bu dünyada sıfırlanan olayların bedeli orada zalime kat kat ödetilmiş olur. Her eksi numarası çoğalan cehennem aşağı doğru inen bir cehennem katıdır. Gay kuyusu denen azapların en büyüğünü ifade eden cehennemse yedinci kat cehennemdir. Orası şeytanla ilişki kurup da bu dünyada insanların üzerine cinleri saldırtanların, insanlara büyü yapanların gidecekleri en alt kattaki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın adalet mekanizmasından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın adaleti bu dünyada derhal anında teşekkür eder. Cehennemde ayrı bir ceza söz konusudur. Ondan evvel kabirde ayrı bir ceza söz konusudur. Veya cennette mükafatlandırma söz konusudur. Kabirde mükafatlandırma söz konusudur. Bu dünya hayatında da her olayın arkasından insanın Allah-u Teala tarafından mutlu kılınması, huzur verilmesi ona, mutluluğu yaşatması Allah-u Teala'nın söz konusudur. Veya yaptığı her kötü davranışın arkasından huzursuzluğu yaşatması söz konusudur. Mutsuzluğu yaşatması söz konusudur. Öyleyse Allah'ın adaleti bu dünyada da geçerlidir. Bir, kabirde de geçerlidir. İki, cennet veya cehennemde de geçerlidir. Üç, adalet bütün boyutlarıyla Allah'ın el-adl esmasının gereği olarak bu dünyada vardır. Kabirde de vardır. Cennet veya cehennemde de vardır. Öyleyse ümit ederiz ki artık onlar da öğrenmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere nasip ettiği bu zaman parçasını Allah'ın adaleti açısından değerlendirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve as-salavat.

Bütün mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde sizlerle yarenlik etmek için birlikteyiz. Hadi gelin sizlerle beraber şu dünyanın bütün pisliklerinden, sıkıntılardan, kederlerden uzaklaşalım. Hadi gelin Allah'la beraber olalım. Olabilir miyiz? Çok kolay olabiliriz sevgili kardeşlerim. Kim Allah ile olmayı dilerse o Allah ile olur. Unutmayın. Allah Teala her söylediğinizi işitir. Siz daha söylemeden onları söyleyeceğinizi önceden bilir. Dilediği zaman size mani olur, dilediği zaman yardım eder. O her şeye kadirdir. İlmiyle ve rahmetiyle tüm kainatı her zerresiyle kuşatmıştır, sizi de kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Nereden biliyorsunuz Allah Teala'nın bir gün sizlere de kapıları açmayacağını? Nereden biliyorsunuz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmayacağınızı? Size bir sır vereyim mi? Bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için sadece bir tek şey yapmanız lazım. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Tamam, bitti. Ne yani diyeceksiniz şimdi? Bizi ilk defa dinleyenler. Yani ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyeceğim. Ve de tamam hop Allah beni cennetine alacak. Aynen öyle sevgili kardeşlerim. Aynen söylediğiniz gibi. Siz şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ama dikkat edin sözüne. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah-u Teala'ya söylemeniz Allah için bir hüküm ifade etmez. O sizi biliyor. O sizin kalbinizden geçenleri biliyor. Kalbinizden geçen eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse bir probleminiz yok. Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Allah, kalbinizde bir şey yoksa, Allah'a ulaşma dileği, talebi yoksa, siz de kuru kuruya dilinizle demişsiniz ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu bir şey yazmaz Allah'ın kitabında sevgili kardeşlerim. O, sizin kalbinize bakar. Hep Allah'ın bakışı kalbinizedir. İşte, kalbinizde öyle bir talebin olup olmaması demekten neyi kastediyoruz? Onu anlatalım size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese diyor ki savaşa gidiyoruz. Gelin. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa iştirak ediyor. Onlar sahabeler. Bir kısmı da iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndüğü zaman diyorlar ki biz senin sözüne gerekli önemi verdik ama yerine getiremedik sözümüzü. Seninle beraber olamadık. Ama bu bir sefere mahsus bir olaydı. Burada önemli işlerimiz vardı. Onları kimseye emanet edemedik. Bu yüzden sizinle beraber gelemedik. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraberiz.
Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. Anladınız mı sevgili kardeşlerim? Kalbinde olmayan bir talebi Allah'a dilinle ifade etmek, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya da ben de herkes gibi nasıl senin onca ermiş evliyan varsa ben de ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmiş olmak istiyorum. Tarzında bir ifadeyi böyle dilinizle söylemeniz, hayır Allah Teala o yetmiyor. Diliniz söyleyecek ama kalbiniz de söyleyecek. Kalbinizden sıcacık bir talep yükselecek Allah Teala'ya, Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana yardım et. Siz Allah'a yardım et deseniz de demeseniz de Allah size mutlaka yardım eder. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime şöyle: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın sözüdür. Ve Allah Teala şartlar ne olursa olsun sözünü mutlak olarak yerine getirir. Hiçbir kuvvet bütün kainatlarda yaratılan insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi bir araya gelseler Allah'ı önüne geçmeye, ona engel olmaya çalışsalar Allah Teala mutlaka verdiği sözü gerçekleştirir. Hiçbir mahluku Allah'ın verdiği sözü gerçekleştirmesine mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva var. Üstelik de son derece önemli. Ne o? Sizin mutluluğunuz. Allah için son derece önemli. Allah Teala hiç ayırt etmeksizin, hiç ayırt etmeksizin hepinizin, insan olarak yaratılan sizlerin her birinizin mutlaka mesut olmanızı, mutlu olmanızı ister. Hem şu dünyada mutluluğu yaşamanızı hem de öldükten sonra mutlaka sizi cennetine almayı diler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, şuradan kalbinizden bir dilek. Bu dilek varsa ne olur? Bu dilek varsa Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. O cennet, bu dünyadan sonraki hayat. Ben bu dünyayı istiyorum. Bu dünyada ne olur? Bu dünyada da Allah Teala sizi dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştırır. Çünkü garanti ediyor ki mutlaka nefsinizi tezkiye edecek Allah Teala. Nefsinizin kalbindeki %100 afetlerden oluşan o kapkaranlık dünyayı Allah Teala yeniden dizayn edecek. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı dolacak.
hiç ışık girmeyen bir mağara kadar karanlık olan kalbinizi Allah Teala pırıl pırıl nurlarla dolduracak. En azından %51 nur. Allah'ın garantisinde. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Nefsinizin kalbindeki afetler Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Ama eğer siz nefsinizin kalbindeki afetlerin yerine fazılları, sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan fazılları yaptığınız zikirle kalbinize yerleştirebilirseniz, Allah Teala sizi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu onun garantisinde olan bir şey. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. O zaman böyle bir şeyi ben gerçekleştiremem. Gerçekleştirirsin, gerçekleştirirsin. Çünkü sen de hepiniz sevgili kardeşlerim, hepiniz gerçekleştirebilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın, mutlaka gerçekleştirirsiniz. Neden bu kadar eminiz? Çünkü siz yapmayacaksınız. Sizi, daha açık bir ifadeyle sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracağına dair Allah size garanti veriyor. Diyor ki, hadi gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin görevin burada bitiyor diyor Allah Teala. Geri kalanı senin üzerine vazife değil. Ben yapacağım her şeyi. Seni öyle bir şartların içerisine, öyle bir dizaynın içerisine sokacağım ki her şeyi ben dizayn edeceğim, tanzim edeceğim ve senin ruhunu mutlaka kendime ulaştıracağım. Eğer sana biçtiğim ömür, daha 5-6 aylık ömrün varsa, 7-8 aylık ömrün varsa, mutlaka ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ben ulaştıracağım. Ve sen ulaştırmışın gibi bunun mükafatını vereceğim sana. Bana ulaşmayı dilediğin anda diyor Allah Teala, birinci kat cennet senin. Kim olursan ol, kalbindeki durum ne olursa olsun, eğer kalbinden bana gerçek anlamda bir talep ulaştırabilirsen, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden eve ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyi kullanabilirsen, gerçekten kalbindeki talep buysa, hiç endişen olmasın ki ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi diyor ki ben oruç tutamam. Allah Teala onu oruç tutmak konusunda güçlendiriyor. Kişi oruç tutmaya başlamıyor. Oruç tutmaktan zevk almaya başlıyor. Onun oruç tutmaya başlamanın çok ötesinde bir olay. Oruç o kişi için bir zevk haline getiriliyor Allah Teala tarafından. Kişi zikri sevmiyor. Allah Teala o kişiye zikri zevk haline getiriyor. Namaz kılmayı sevmiyor kişi, Allah Teala onu namaz kılmayı seven bir insan haline getiriyor. Namazı sevdiriyor ona. Sevgili kardeşlerim, siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir olay. Allah Teala hepinizin mutlaka kurtuluşa ulaşmanızı istiyor ve bunun şartlarını hazırlamış.
herkese söz vermiş. İlahi söz verilmiş hepinize. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Allah'ın sözü değişmez. Allah söz verdiği zaman mutlaka yerine getirir. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, onun, Allah'ın sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, siz de bizim gibi evvela onu severdiniz. Ondan hoşlanırdınız, onu severdiniz, ona aşık olurdunuz, sonra da hayran olurdunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o kademeleri hep yaşadık. Şimdi buradan her şey o kadar güzel görünüyor ki sevgili kardeşlerim. Ki size çarpıcı bir misal verelim. Ekstrem bir misal. Ama olsun. Ekstrem olsun ki dikkatinizi çeksin. İki tane insan düşünüyoruz şimdi sizinle beraber. Birincisi 80 sene yaşayan birisi. 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş. Ve de İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Kelime-i şehadet getiriyor bu kişi. 65 yıl 15 yaşından itibaren 65 yıl hiçbir gün kaçırmaksızın bu kişi bu İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala'nın kendisini hangi kat cennetine alacağı konusunda düşünceleri var. Acaba diyor beni 5. kat cenneti mi alır? 4. kat cenneti mi alır Allah Teala? 3. kat cennetine mi alır? Ama diyor bunca sene ibadet etmişsem ben mutlaka gideceğim yer cennettir. Şimdi bu adamı kaldırdık, rafa koyduk. İkinci kişiye geliyoruz. Bu kişi hiçbir ibadet yapmamış. İbadeti sıfır. Bir gün ona demişler ki eğer sen şuradan kalbinden bir dileği Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsen ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bana yardım et. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olayım. O ermiş evliyaların var ya senin, işte ben onlar gibi olmak istiyorum. Şuradan kalbinden böyle bir talebi Allah'a ulaştır demişler. O da peki demiş ulaştırayım da ne olacak? Allah Teala seni mutlaka 3. kat cennetine alacak. Bu da öyle yapmış. Ama Allah'a ulaşmayı gerçekten kalpten samimiyetle diledikten sonra ertesi gün ölmüş bu adam. Allah'a ulaşmayı tam Allah'ın istediği gibi gerçekleştirmiş ama ibadetlerini yapacak olan fırsatı olmamış. Şimdi iki insanı terazinin birer tarafına koyun. Birisi 65 yıl ibadet ediyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Öteki hiç. Acaba bu hiç ibadetini yerine getirmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişi, dileyen kişi, o da diğeri de nereye giderler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz.
Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanları ibadetleri kurtaramıyor? Bakınız neden kurtaramıyor? Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani Allah'a mülaki olmak diye ruhunu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak diye bir olay yoktur diyorsa bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen bir kişi ne olur? Onun amelleri heba olur, boşa gider. Onun amelleri boşa gider. Yani kazandığı, amellerinden kazandığı hiçbir derecat yoktur. Amelleri boşa gitmişse kazandığı dereceler yok olmuştur. Amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olmuştur. Sadece kaybettiği dereceler kalmıştır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala en açık bir şekilde bu hakikati söylüyor. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri iki kutbu da gösteriyor. Cennete girecek olanlar, helal edenler, bir de cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bu muhtevada kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse veya kimin günah tartıları hafif olursa, ikisi de aynı sonucu ifade eder. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Sevap tartılarının ağır gelmesi, yani günahlardan fazla olması, günah tartılarının az olması, yani gene sevapların günahlardan fazla olması hali, onlar felaha erenlerdir diyor. Yani cennete girecek olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime müminun 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Gelecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Ne oldu? Sevap tartıları ağır gelen kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Günah tarafı ağır basan kişi için gidilecek yer olan hedef cehennem. Sevgili kardeşlerim, olaylar son derece açık ve net olarak geliyor karşımıza. İnsanlar yaşıyorlar, derecat kazanıyorlar, ameller yapıyorlar. ...65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ve sonunda da gideceği yer bu kişinin cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor.
Sevgili kardeşlerim, peki öteki kişi nasıl kurtuluyor? Hiç ameli olmadığı halde Allah'a ulaşmayı dilemiş diye kupkuru bir dilekle bu adam gerçekten kalbinden Allah'a ulaşmayı dilemişse bu kişi cennete giriyor. Nasıl giriyor? Bu sualin cevabı Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde sevgili kardeşlerim. Orada Allah Teala buyuruyor ki, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı bir de sevaba çevirsin. İlk aşamada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'ın yaptığı şey, onun günahlarını örtmek. Ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse ne olur? O kişinin günahları sıfırlanır. E'si bu. Günahları sıfırlanırsa hiç sevap yapmamış olan bir insan kainatta hiç yaşamadı. O kişinin mutlaka sevapları var. Ve de o sevapları hatırına günahları örtüleceği için, sıfırlanacağı için geride sevapları kalacak ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte iki kişinin ikincisi bu. Hiç de ibadet yapmamış ve genç yaşta Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş kişi. Ama gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yazar? Yazar, cennet yazar. Çünkü Allah-u Teala'nın günahlarını örtüyor. Mevcut sevapları günahlarından fazla olduğu için o kişinin gideceği şey Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennet. Çünkü o sevapları günahlarından fazla olan birisi ve felaha ermek onun hakkı. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz vaziyeti. Allah-u Teala garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örterim diyor. Peki bu kişi günahları örtüldükten sonra kendine düşenleri de yapsa o kişinin Allah-u Teala ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Daha öteye geçerse kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ederse daha üst kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala biz insanlara çok fazla torpil yapmış. Her şeyi bizler için hazırlamış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine muzahar kıldık. Sizlerin emrine hasrettik. Sizlerin emrine sunduk diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi. İşte bu kadar çok sevildiğiniz için Allah-u Teala sizlere böylesine kolay bir çözümü getirmiş. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği an
onun günahları örtülür. Günahları örtülürse sevapları günahlarından fazla olur. Bu kişinin gireceği yer cennettir. Eğer ulaşmayı dilemediyse, ömrü boyunca ibadet etse, o ibadetinden kazandığı dereceler onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Cennete ulaşabilmek için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım.

Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahları örtülüyor. Ama dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Farklılığı görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, işte o 80 yaşında ölen adam 65 yıl ibadet etmiş, ibadetleri onları, o kişiyi asla kurtaramaz. O kişinin gideceği yer, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi bir sualimiz var. Acaba iblis neden bu bizim söylediklerimizden bu kadar rahatsız oluyor? Çünkü insanlara onların öğrenmeleri konusunda müsaade ettiği ilim bu söylediklerimizin hiçbirini almıyor. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki evvela Yahudileri, hepsi dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de artık unutulmuş. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki Hristiyanları, onlar da yedi safhayı unutmuşlar. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki İslam alemini, onlar da yedi safhayı unutmuşlar, yedi safha ve dört tane teslimi, hepsi unutmuşlar. Yani hepsi deyince büyük kitleleri kastediyoruz. İnsanların %90'dan çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyor artık. O zaman ne olur? O zaman o kişinin gideceği yer cehennem olur. Çünkü onun amelleri boşa gider. Ama ya eğer dilediyse, o zaman da o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örter. İşte bu kadar açık, bu kadar kesin. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete girer. Gerçekten kim cennete girmeyi dilerse o kişi cennete mutlaka girer. Ama bir şartla. Ya Rabbi ben cennete girmeyi diliyorum demesi onu cennete götürmez. Ama cennete girmeyi dileyen bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O kişi de cennetlerden üçüncü katın sahibi mutlaka olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için sonsuz güzellikler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size 700 kat versin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki ey sahabe ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizi bekliyor. Bir pesimistler var. Derler ki cennet mi? Sahabeden bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti kabul etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi? Allah-u Teala bizi asla cennetine almaz, bizim gibi günahkar kullarını. Bir de optimistler var. Ben diyor,
İslam'ın beş şartıyla amel ediyorum arkadaş diyor. Namaz kılarım ben, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm. Öyleyse ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim. Ha, günahkar bir malik olarak gideceğim için Allah Teala beni önce cehennemine biraz atar. Leblebi gibi orada böyle hafif tertip beni kavurduktan sonra hop oradan cennetini alır ve de aşk ile cennette yaşarım. Bunlar sadece hayal sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Onun için iblis vasıtaları hedef yapmış. Allah Teala diyor ki biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a kul olmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Olmuş mudur? Hadi gelin bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرِ الْعَابِدِينَ. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte Allah ile olan ilişkilerinde insanların cennet ve cehennem olayı hiç de insanların zannettikleri gibi değil. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Her şey unutulmuş. İblis mi ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. Hedeflerin yerine vasıtaları koymuş ve o vasıtaları bize hedef olarak yutturmuş. Allah Teala diyor biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Onlar da tercüme ediyorlar. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye değil, bize ibadet etsinler diye yarattık diyor Allah Teala. Böyle söylediğini iddia ediyorlar. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Liyabudun kelimesi bize abd olsunlar, kul olsunlar diye demek. İşte olay bu. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim. Allah'a ibadet edelim diye yaratılmadık. Allah'a ibadet edelim de bu ibadetlerle Allah'a kul olalım diye yaratıldık. Öyleyse ibadet etmek Allah-u Teala'nın farz emridir. Ama dünya adı verilen bu gezegeni Allah-u Teala bizi Allah'a ibadet edelim, gayesiz bir ibadet dizisi içerisinde bulunalım diye göndermiş değil. Allah Teala bizleri ibadet edelim de ruhumuzu Allah'a ulaştıralım diye yaratmış. Fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim diye yaratmış. Öyleyse
Allah ile ilişkiler sevgili kardeşlerim mutlak olarak bir dileği içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Olay açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Bizi o kadar seviyor ki, siz diyor hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattakine ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ne olur beni ermişlerden kıl. Ne olur benim ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir olay söz konusu. Şimdi o iki çeşitli insana bakalım. Bir grup diyor ki Allah-u Teala'nın beni cennetine almasına inanmıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Ben günahkar bir insanım. Sahabenin bile sadece 10 tanesini Allah-u Teala garanti etmiş cennetini. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Ben umamam Allah-u Teala'nın bana böyle bir şey nasip edeceğine. İnanmam zor benim diyor kişi. Bir başkası da diyor ki ben İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririm. Mutlaka beni Allah-u Teala cennetine alır. Bu da cennete gideceğine inanıyor. Evvela diyor Allah-u Teala gönderir beni cehennemine. Orada hafif kavurduktan sonra beni birazcık acı çektirdikten sonra oradan alıp mutlaka cennetine ulaştırır. Hiç kimse sevgili kardeşlerim cehenneme cezalandırmak üzere girdikten sonra bir süre cezalandırılıp oradan çıkmak imkanının sahibi olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime bunu anlatıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimiz bütün insanlar için onları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerden insanları habersiz kılan bir dizayn. İşte şeytan ne yapmış? İslam'da hidayet asılken Allah-u Teala ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılmışken ve bütün sahabe 7 safa 4 teslimde bunların hepsini gerçekleştirmişken 14 asır sonra yaşayan biz insanlar İslam müessesesinin mahvedildiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ne olmuş olan şey son derece açık sevgili kardeşlerim. İslam'ın insanları cennete götürecek olan bütün faktörleri iblis tarafından yok edilmiş. İşin garibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama insanlar gerçekten unutmuşlar. Çünkü kimse Kur'an-ı Kerim'i incelemek gereğini duymuyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okumak bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Kur'an'da ne var ne yok bir bakmak lazım. İşte her kim Kur'an'a bakarsa şunu görecektir ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlak olarak cennete girer. Söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün. Netice değişmez. Bu kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Sonsuz olarak kalmak üzere. Bu insan da Allah'ın cennetine girecektir. 7 safa ve 4 teslimi yaşayıp da ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi de
mutlaka cennete girecektir. İkisi de sonsuz olarak cennete kalacaktır. Yalnız cennetin katları değişik olacaktır. Birisi 7. kat cennete, adın cennetlerine gidecektir. Diğeri 1. kat cennete gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu bir müjde değil mi? Sadece bir tek dilek dileyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da sizi cennetine kabul buyuracak. Namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdirecek. Oruç tutmak sizi rahatsız ediyorsa o rahatsızlığınızı alacak. Zekat vermek kişinin pintiliği sebebiyle onun için uygun bir hüviyet göstermiyorsa, zekatını vermek istemiyorsa orada Allah-u Teala ona bolluk ve bereket verecek ve kişinin içine zekatın mutlaka verilmesi lazım geldiği imajını koyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bu esas umdeyi hiç unutmayın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ki Allah Teala size ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek sadedinde imkanlar versin. İşte böyle bir dilek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka cennetini verir. Hem de o kişinin birazcık ömrü varsa 3. kat cenneti onu mutlaka ulaştırır. O kişiye Furkanlar verir. O kişi bütün ibadetlerini sevmeye başlar Allah'ı sevdireceği için. O kişi mürşidine ulaşır, mürşidini sever, ona tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a mutlaka ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire herkes tarafından mutlak olarak yaşanabilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Onun için sevgili kardeşlerim, bakınız bu kadar güzel şeyleri söylüyoruz size ve de bir kulağınızdan giriyor, ötekinden de çıkıyor. Ama neden sevgili kardeşlerim, kendi bindiğiniz dalı kesmiyor musunuz? Allah Teala sizi başka bir şey için değil, mutlu olasınız diye yarattı.

çıkmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu mutlaka olurlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın kulu olmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şirkten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur, dalaletten kurtulmuştur. Kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bütün negatif faktörlerinden bu kişi kendisini kurtarmıştır ve Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Sonra ölse ne gam, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. İnşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların

sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimu emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istiane mürşidimizi isteriz. Bu istianenle bizi sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet et, ulaştır. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerine devrin imamının ruhunu nimet olarak verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyulmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar takva sahipleridir ki gaybe, gayb de Allah'a iman ederler, namazlarını kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Onlar takva sahipleridir ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere, bütün semavi kitaplara iman ederler. Ve onlar ahirete, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederler. Yakin seviyesinde kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar muflihundurlar. Felaha, kurtuluşa erenlerdir. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir, birdir. Onlar mümin olmazlar. Allah onların kalplerinin üzerini ve işitme, sem'i hassasının üzerini mühürledi. Ve görme, basar hassasının üzerine gışavet, perde çekti. Onlar için azim, büyük azap vardır. Ve insanlardan bir kısmı derler ki, biz Allah'a ve ahiret gününe, hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağı güne iman ettik. Ve onlar mümin değillerdir. Zannederler ki Allah'ı ve amenu olanları aldatırlar. Ve onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında da olmazlar. Onların kalplerinde maraz, hastalık vardır. Allah da bu sebeple onların hastalığını artırdı. Tekzip etmiş olmaları, Allah'a ulaşmayı yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli ve başkalarını hidayetten men ettikleri için Allah'ın hastalıklarını artırdığı insanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın, başkalarını Allah'ın yolundan men etmeyin denildiği zaman, biz sadece ıslah edeceğiz dediler. Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar onlar değil mi? Ve lakin farkında değiller. Ve onlara, insanların inandıkları gibi siz de amenu olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman, o sefihlerin, akılsızların iman ettiği gibi mi amenu olalım dediler. Gerçekten onlar kendileri sefih değiller mi? Ve lakin bilmiyorlar. Ve amenu olanlarla buluştukları zaman biz iman ettik dediler. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay eden kimseleriz dediler. Allah da onlarla istihza alay eder ve onlara mühlet verir. Kendi azgınlıkları, isyanları içinde bocalarlar. İşte onlar o kimselerdir ki hidayetle dalaleti satın aldılar. Fakat onların ticareti onlara hiç kar sağlamadı ve hidayete ermiş değillerdi. Onların durumu
ateş yakıp böylece çevresindeki şeyleri aydınlattığı zaman Allah'ın nurlarını giderdiği ve onları karanlıklar içinde bıraktığı kimselerin durumu gibidir. Artık onlar göremezler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler. Veya onlar gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşek bulunan bir yağmura tutulmuş gibidirler. Yıldırımların dehşetinden ölüm korkusuyla kulaklarını parmaklarıyla tıkarlar. Ve Allah kafirleri kuşatandır. Şimşek neredeyse onların gözlerini kamaştırır. Onları her aydınlatmasında onun ışığında yürürler. Ve onların üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Ve eğer Allah dileseydi, onların duymalarını da görmelerini de elbette giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. O Allah ki yeryüzünü sizin için döşek ve göğü bina kıldı ve gökten su indirdi. Ve böylece onunla mahsullerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah'a eşler kılmayın, putlar editmeyin. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden, Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, o zaman onun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan başka şahitlerinizi de davet edin. Eğer siz sadıklarsanız. Fakat eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o takdirde kafirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Ve iman edip ıslah edici, nefsi tezkiye ve tasfiye edici amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında, işte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız, yediğimiz şeydir, dediler. Ve ona dünyadaki rızıklarına benzer lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta onun üstünde olanı da misal vermekten çekinmez. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onun Rablerinden bir hak olduğunu bilirler. Kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ise, Allah bu misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoğunu dalalette bırakır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Ve fasıklardan başkasını dalalette bırakmaz. O fasıklar, kalu bela günü Allah'a verdikleri misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ve başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına da mani olurlar. Ve bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar, kazandıkları pozitif dereceler, negatif derecelerden az olup hüsranda olanlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölü idiniz. Sonra sizi kıyamet günü zaman tersine çalıştığı için diriltti. Sonra sizi sura ikinci üfürülüşünde yeniden öldürecek. Sonra sizi sura üçüncü defa üfürüldüğünde diriltecek. Sonra indi ilahide ona döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sonra kudret ve iradesiyle göğe yönelip onları da yedi kat gök olarak düzenledi. Ve o alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Ve Rabbin meleklere, muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım demişti. Melekler de, orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz, dediler. Rabbin de, muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim, buyurdu. Ve Allah,
Adem'e Allah'ın isimlerinin hepsini bu isimlerdeki hikmetleri öğretti. Sonra onları meleklere arz ederek dedi ki, haydi sadıklardan iseniz bunları isimleriyle bana haber verin, söyleyin. Melekler, seni tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, en iyi bilensin, hakimsin, hikmet sahibisin. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver, bildir dedi. Adem, onları isimleriyle onlara bildirdiği zaman, Allah meleklere, ben size demedim mi? Muhakkak ki ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini bilirim. Ve sizin açıkladığınız ve içinizde gizlemiş olduğunuz şeyleri de bilirim dedi. Ve meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman iblis hariç, onlar hemen secde ettiler. İblis direndi ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşin. Oradan, oradaki yiyeceklerden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkardı. Ve birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçimini temin etme vardır dedik. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki o tevvaptır, tövbeleri kabul edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateş ehlidir, orada ebedi kalacak olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizi nimetlendirdiğim o nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin. Ve böylece ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Sizleri vaat ettiğim cennetimi alayım. Ve ahdinize sadık kalmakta artık sadece benden korkun. Sizin yanınızda olanı, Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim şeye, Kur'an'a iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ve ayetlerimi az bir bedelle satmayın. Ve artık sadece bana karşı takva sahibi olun. Ve hakkı batıl ile karıştırmayın, örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Ve çünkü siz biliyorsunuz. Ve namazı kılın, ikame edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. İnsanlara birri, tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz? Allah'tan sabırla ve namazla istiyane özel yardım isteyin. Ve muhakkak ki o hacet namazı ile Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak huşu sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Onlar o huşu sahipleri ki Rablerine dünya hayatında muhakkak mülaki olacaklarına ve sonunda ölümle ona döneceklerine yakın derecesinde inanırlar. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Ve bir kimseden diğer bir kimseye bir şeyin ödenmeyeceği ve ondan hiç kimseden bir şefaatin kabul edilmeyeceği ve hiç kimseden bir fidye alınmayacağı ve onlara yardım edilmeyeceği günden sakının. Ve sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü azap ediyorlar. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve sizin için denizi yarmış, böylece sizi kurtarıp Firavun ailesini boğmuştuk.
ve siz de bunu görüyordunuz. Ve Musa'ya Tur Dağı'nda 40 gece beraberlik vaat etmiştik. Sonra siz hemen onun ardından Samiri'nin altından yaptığı buzağı tanrı edindiniz ve siz zalimlersiniz. Sonra sizi bunun buzağı ilah edinmenin ardından affettik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa aleyhisselama kitap ve Furkan vermiştik. Ve Musa aleyhisselam kavmine, ey kavmim, buzağı ilah edinmenizle muhakkak ki siz kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin. Artık nefslerinizi birbirinizi öldürün. İşte bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. Böylece o tövbenizi kabul buyurdu. Muhakkak ki o tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. Ve ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine sizi yıldırım yakaladı ve siz de bunu görüyordunuz. Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ve bulutu sizin üstünüze gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve o zaman demiştik ki, bu kasabaya girin. Böylece onun nimetlerinden, dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve hıtta, günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz deyin. Biz de sizin hatalarınızı mağfiret edelim, günahlarınızı sevaba çevirelim. Ve muhsinlere nimetlerinizi artıracağız. Böylece o zalimler sözleri kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine biz de fıska düştüklerinden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ve Musa aleyhisselam kavmi için su istemişti. Bunun üzerine asanla taşa, kayaya vur dedik. Böylece ondan kayadan 12 pınar fışkırdı. İnsanların hepsi kendi içeceği yeri, pınarını bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için ve sakın azıp yeryüzünde fesat çıkaranlar olmayın.''

0: Ve siz, ey Musa, biz bir çeşit yemek yemeye sabredemeyiz. Artık bizim için Rabbine dua et. Bize yeryüzünün yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın demiştiniz. Musa aleyhisselam, hayırlı olanı daha değersiz olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin, sizin istediğiniz şeyler muhakkak ki orada var demişti. Sonra da onların üzerlerine zillet, sefalet ve fakirlik damgası vuruldu. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden dolayıdır. İşte bu ceza asi olup isyan edip haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Muhakkak ki amenu olanlar ve Yahudi, Hristiyan ve Sabi olanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inandı ve ıslah edici ameller işlediyse, nefsini tezkiye ettiyse, artık onların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Sizin misakınızı, yeminlerinizi aldığımız zaman Tur Dağı'nı üstünüze kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın, sarılın ve onun içindeki şeyleri zikredin, hatırlayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra bunun misakın arkasından siz döndünüz. Buna rağmen eğer Allah'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Ve andolsun ki siz, İçinizden cumartesi günündeki avlanma yasağını çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara, hakir aşağılık maymunlar olun dedik. Böylece onu bu cezayı hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık. Ve Musa aleyhisselam kavmine, muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor demişti. Onlar, bizimle alay mı ediyorsun? Dediler. Musa aleyhisselam onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun ne fasıfta olduğunu bize açıklasın. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka ne genç ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık, emrolunduğunuz şeyi yapın. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun rengi nedir bize açıklasın. Musa aleyhisselam, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir dedi. Onlar dediler ki, bizim için Rabbine dua et. Onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek, bize göre diğerlerine benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz kesilmesi emrolunan ineğe mutlaka ulaşırız. Musa aleyhisselam dedi ki, muhakkak ki o Allah buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağa sürmez, ekin sulamaz, salmadır. Onda alaca leke yoktur. Dediler ki, İşte şimdi hakikati getirdin, tam tarifini yaptın. Bunun üzerine onu, o vasıfta olan ineği bulup kestiler. Ve az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ve siz bir adam öldürmüştünüz. Sonra da katilini saklayarak onun hakkındaki suçu birbirinize yüklemiştiniz. Oysa Allah, gizlemiş olduğunuz şeyi açığa çıkarandır. Bunun üzerine biz, onun, İneğin bir parçasıyla ona, öldürülen adama vurun dedik. O zaman ölen kişi dirilip katilini söyledi. Allah işte böyle ölüleri diriltir ve size ayetlerini, kudretini gösterir. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Sonra bunun, bu mucizenin arkasından kalpleriniz gene kasiyet bağladı, katılaştı ve karardı. Öyle ki taş gibi. Hatta daha da katı oldu. Ve gerçekten taşlardan öyleleri vardır ki ondan nehirler fışkırır. Ve gerçekten onlardan taşlardır. taşlardan öyleleri vardır ki yarılır, böylece içinden su çıkar. Ve mutlaka onlardan, taşlardan öyleleri vardır ki Allah'a karşı duyduğu huşudan yuvarlanıp aşağıya düşer. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey müminler! Hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir fırka grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu akıl ettikleri, anladıkları halde bile bile tahrif ederler.
1: Ve onlar amenu olanlarla, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle mülaki oldukları, karşılaştıkları zaman amenu olduk dediler. Yalnız kaldıkları zaman birbirlerine, Allah'ın size açıkladığı şeyleri Resulullah hakkında bildirdiklerini, Rabbinizin katında size karşı onu hüccet, delil göstersinler diye mi onlara, müminlere anlatıyorsunuz? Hala akıl etmiyor musunuz? Dediler.
0: Ve onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Ve onlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu, bu yazdıklarını az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı ve yazıklar olsun onlara, kazandıkları şeyler sebebiyle. Ve emaniyeye tabi olanlar, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak, günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz dediler. De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız, Allah ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmış ise, işte onlar artık ateş ehlidir ve orada devamlı kalacak olanlardır. Ve amenü olup Allah'a ulaşmayı dileyip ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenler, işte onlar cennet ehlidir ve orada cennette devamlı kalacak olanlardır. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kul olmayın, ana babaya, yakınlara, akrabaya, yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı hakkıyla kılın, zekatı verin diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç misakınızdan geri döndünüz ve siz yüz çeviren kimselersiniz. Ve birbirinizin kanlarını dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan çıkarmayın diye sizden misak almıştık. Siz de bunu, misakınızı ikrar etmiştiniz, kabul etmiştiniz ve sizler buna şahitsiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyorsunuz. Sizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz ve onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer onlar size esir olarak gelseler, onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmış olduğu halde, onların yurtlarında kalmalarına izin vermeyip fidye karşılığı değiştirirsiniz. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değildir. İşte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. Bu sebeple azap onlardan hiç hafifletilmez ve onlar yardım da olunmazlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık deliller verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Öyle ki nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle, emirle gelen Resul'e karşı her defasında kibirlendiniz. Bu sebeple bir kısmını yalanladınız ve bir kısmını da öldürüyorsunuz. Ve dediler ki, bizim kalplerimiz kılıflıdır. Hayır, Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Bu sebeple ne kadar az iman ediyorlar. Ve onlara Allah katından onların beraberindeki şeyi Tevrat'ı tasdik eden bir kitap Kur'an geldiği zaman onu kabul etmediler. Kur'an gelmeden önce kafirlere karşı zor durumda kaldıklarında Tevrat'ta bahsi geçen ahir zaman peygamberi adına fetih ve zafer için Allah'tan yardım istiyorlardı. Oysa o Tevrat'ta vasfı bildirilen peygamber onlara gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Onların Allah'ın kullarından dilediği kimse üzerine fazlından indirmekte olduğuna, vahye, haset ederek Allah'ın indirdiği şeyi inkar etmeleri ve onunla kendilerini sattıkları şey ne kötü. Böylece gazaptan gazaba uğradılar ve kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz dediler. Ve onun arkasındakini ondan sonra geleni inkar ederler. Ve o Kur'an haktır ve onların yanındakini tasdik edicidir. De ki eğer siz müminlerseniz bundan önce niye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Ve andolsun ki Musa aleyhisselam size beyineler, açık delillerle geldi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz ve siz zalimlersiniz. Ve sizden misak almış ve Tur'u üstünüze yükseltmiştik. Size verdiğimiz şeyi, Tevrat'ı kuvvetle alın ve emirlerimizi işitin demiştik. İşittik ve isyan ettik dediler. Küfürleri sebebiyle buzağa sevgisi onların kalplerine içirildi, yerleştirildi. De ki, eğer siz mümin kimseler iseniz, imanınızın onunla size emrettiği şey ne kötü? De ki, Allah katındaki ahiret yurdu, başka insanların değil de sadece size has özel ise, o halde eğer sözünüzde sadıklarsanız, ölümü temenni edin. Ve elleriyle takdim ettikleri günahları sebebiyle onu ölümü, ebediyen asla temenni etmezler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Ve onları hayata karşı mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Ve hatta o şirk koşanlardan her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse yaşamayı ister. Onun ömrünün uzatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Kim Cibril'e düşman oldu ise ona de ki, halbuki muhakkak ki o Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle onu, Kur'an'ı onların ellerindeki daha önce kitapları tasdik edici ve müminlere bir hidayet rehberi ve müjde olarak senin kalbine indirdi. Kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman oldu ise, o takdirde muhakkak ki Allah kafirlere düşmandır. Ve andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Ve bunları fasıklardan başka kimse inkar etmez. Ve onlardan bir kısmı bir ahd yaptıkları zaman her defasında onu naksettiler mi, bozdular mı? Evet, bozdular. Onların çoğu iman etmezler. Ve onlara Allah'ın katından yanlarındaki kitabı tasdik eden, doğrulayan bir Resul geldiği zaman kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların tilavet ettiği okuduğu şeylere tabi oldular, uydular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi, sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri ve Babil şehrindeki iki meleğe, Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Ve oysa onlar, biz sadece bir fitneyiz, sizin için bir imtihanız. O halde sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden erkekle onun karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ve de onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdir. Ve onlar kendilerine fayda vermeyen, zarar veren şeyleri öğreniyorlar. Andolsun ki onlar onu, sihri ve ona ait bilgileri satın alan kimsenin ahirette bir nasibe olmadığını kesin olarak öğrendiler. Elbette onunla sihre karşılık nefslerini sattıkları şey ne kötü. Keşke bilselerdi. Eğer onlar amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip ve takva sahibi olsalardı, mutlaka Allah'ın katından kendilerine verilecek sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey amenu olanlar! Ra'ina, bizi gözet demeyin ve unzurna, bize bak deyin ve Allah'ın hükmünü dinleyin, işitin ve kafirler için elim azap vardır. Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan rahmet ve fazl indirilmesini istemezler. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah büyük fazl sahibidir. Biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak ve değiştirirsek veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Göklerin ve yerin mülkünün ona, Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı yoktur. Yoksa siz de daha önceden Musa Aleyhisselam'a sorulduğu gibi Resulünüzü ondan şüpheye düşerek sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse artık o doğru yoldan, sırat-ı müstakimden, Allah'a ulaştıran yoldan sapmıştır. Ehli kitaptan çoğu, hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürebilmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Artık Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve namazı ikame edin, kılın. Zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiğiniz, sunduğunuz ise onu Allah'ın indinde bulursunuz. Muhakkak ki Allah amellerinizi en iyi görendir. Ve dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Bu onların emaniyesidir, zan ve kuruntularıdır. Eğer siz sadıklar iseniz, delilinizi getirin de. Hayır, öyle değil. Kim vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olur. Artık Rabbinin katında onun ecri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ve Yahudiler dedi ki, Hristiyanlar bir şey, hak bir din üzere değildir. Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler bir şey, hak bir din üzere değildir. Halbuki onlar her iki tarafta kitabı tilavet ediyorlar, okuyorlar. Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler. Artık Allah ihtilaf ettikleri şey hakkında kıyamet günü onların aralarında hüküm verecektir. Ve Allah'ın mescitlerinde onun adının zikredilmesini men eden, yasaklayan ve onların mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların korkmadan oraya mescitlere girmesi olamaz. Ancak korka korka girebilirler.
Onlar için dünyada rezillik, ahirette de azim azap, en büyük azap vardır. Ve doğu da Allah'ındır, batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah'ın vecihi, zatı işte oradadır. Muhakkak ki Allah vasidir, rahmeti, lütfu geniştir. Her şeyi ilmiyle kuşatandır. Ve Allah çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, beridir. Hayır, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmiştir. Emrine amadedir. Gökleri ve yeri bedi olarak örneksiz yaratandır. Bir işi kada ettiği, olmasını istediği zaman o şeye sadece ol der. O hemen olur. Ve gerçeği bilmeyenler, keşke Allah bizimle konuşsa veya bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Ayetlerimizi yakîn hasıl eden bir kavim, topluluk için beyan etmiştik. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ve ashab-ı cehimden, cehennemliklerden sana sorulmaz. Sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın. Ve sen onların dinine tabi olmadıkça, uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması, işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost ve bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, nebiler ve resuller, onu hakiki bir tilavet ile tilavet ederler, okuyup açıklarlar. İşte onlar ona kitaba iman ederler. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsranda olanlardır. Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize enam ettiğim o nimetimi hatırlayın. Ve muhakkak ki ben sizi alemlere üstün kıldım. Kimseden kimseye bir şey ödenmediği ve onlardan bir fidye, bedel kabul edilmeyeceği ve kendilerine şefaatin fayda vermeyeceği ve onlara yardımda olunmayacağı bir günden sakının. Ve İbrahim'i Rabbi kelimelerle imtihan etmişti. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. İbrahim aleyhisselam, benim zürriyetimden de imamlar kıl deyince Allah, benim ahdime, imamlık ve önderlik rahmetime senin zürriyetinden olan zalimler nail olamaz buyurdu. Ve biz beyti, Kabe'yi insanlar için sevap kazanılan ve emin olan bir yer kılmıştık. Ve siz İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edinin. Ve biz İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselama tavaf edenler, akifler, ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutsunlar diye ahdettik. Ve İbrahim, Rabbim burayı emin, güvenli bir belde kıl. Onun halkından Allah'a ve yevmil ahire iman edenleri semerelerinden, çeşitli ürün ve meyvelerden rızıklandır dediği zaman Allah şöyle buyurdu. Kafir olan kimseyi biraz metalandırırım, geçindiririm ve sonra onu ateşin azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü bir varış yeridir. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve en iyi bilensin. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir topluluk, ümmet kıl. Ve bize hac ibadetinin yerlerini ve kurallarını göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin ve rahmet edensin.
rahmet nuru gönderensin. Rabbimiz, onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretecek ve onları nefslerini tezkiye ve tasfiye edecek bir Resul beyaz et, hayata getir. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Nefsini sefih kılan kişi hariç kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salihlerdendir. Rabbi ona teslim ol dediği zaman ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin diye vasiyet etti. Yoksa siz Yakup aleyhisselam öleceği zaman ona şahit mi oldunuz? O Yakup aleyhisselam oğullarına bundan ben öldükten sonra neye, kime kul olacaksınız demişti. Onlar senin ilahına, senin ataların İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın ilahı olan tek ilaha kul olacağız ve biz ona teslim olanlarız dediler. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz. Ve dediler ki, Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki, hayır, İbrahim'in dini haniftir, hidayete ermiştir ve o müşriklerden olmadı. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve torunlarına indirilenlere, Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, sahife, kitap ve vahiylere iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız, fark gözetmeyiz. Ve biz ona teslim olanlarız. Bundan sonra eğer onlar da sizin ona, Allah'a iman ettiğiniz gibi iman etselerdi, o takdirde hidayete ermiş olurlardı. Ve eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, böylece o takdirde onlar sadece bir ayrılık içinde olurlar. Allah'ın yolundan ayrılmış olurlar. Allah onlara karşı sana kâfi gelecektir. O en iyi işiten ve en iyi bilendir. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıyla boyanandan daha ahsen, daha güzel olan kim vardır? Ve biz ona kul olanlarız. De ki, Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Ve o bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz ona muhlis olanlarız. Dini ona halis kılanlarız. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam ve torunları Yahudi veya Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından verilen, onun yanındaki şahitliği gizleyen kimseden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. İşte onlar bir ümmetti ki geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz, siz sorumlu değilsiniz.''

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık istemiyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. Bu zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Biz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir araya getirdi. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Allah'ın açıklamalarıyla gerçekleşir. Allah'ın tefsirden muradı budur. Ama zaman içerisinde adına müfessir denen kişiler hep netice itibariyle daha evvelki yazarların yazdıkları eserlerden 12 tane ayrı tefsir müessesesi ortaya koymuşlar. Bunların hiçbiriyle biz alakalı değiliz. Biz sadece Allah'tan öğreniriz ve size açıklamalarda bulunuruz. Allah'ın öğrettiğini sadece. Ve bu sebeple Allah'ın bize öğrettiği, Kur'an'ı da Allah yazdırdığı cihetle Kur'an'ın ruhudur. Tefsir, Allah'ın ifadesiyle Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Öyleyse başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin suresi 70. ayet-i kerime. Ellezine kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihi rusulena fesefe ya'lemun. Ellezine onlar kezzebu yalanladılar. Bir el kitabı, kitabı ve bima şeyleri erselna biz gönderdik. Bihi onunla, onu rusulina bizim resullerimiz fe fakat sefe yakında ya'lemun. Bilecekler. Onlar kitabı ve resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler. Öğrenecekler, manasına varacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından indiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanıyor. Lafzı ve ruhu açıklanıyor. Ama inkar edenler Allah'ın kalbine Kur'an-ı Kerim'i yazdırdığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyorlar. Kur'an'ı Allah onun kalbine yazdırıyor, kalbinden ezbere okuyor, okuma yazması yok. Ve de her söylediği Kur'an'dan bir açıklama, açıklamaları Allah'tan öğrenerek söylüyor, gene de insanlar inanmıyorlar. Ve yakında bilecekler diyor Allah Teala, ne zaman? Öldükleri zaman hakikati anlayacaklar ama geç kalmış olacaklar. Onlar da herkes gibi daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden ölenler gibi diyecekler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya geri gönder, senin Resullerine tabi olalım. İşte şimdi Resuller var hayatta ama insanların çoğu tabi olmuyor. Ayet 71. Mümin suresi 71. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İzil aglalu fi a'naqihim ve selasilu selasil yushabun. İz olduğu zaman el aglalu halkalar fi anakihim onların boyunlarında ve es selasilu ve zincirler yushabune sürüklenecekler. Cehennemden bir kesit veriyor Allah Teala. Bu insanlar cehenneme girecekler ve boyunlarında halkalar ve onları birbirine bağlayan zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Neden? Bağlı olduğu kişi ileri doğru gittiği zaman onun da

Bundan bağlı olması sebebiyle onun arkasında o da sürüklenecek. Zincirin mesafesinden daha fazla birbirlerinden ayrılmaları mümkün olmadığına göre her biri daha öndeki çekenler tarafından sürüklenecekler. Cehennemin içinde de hareket söz konusu ve bu insanlar boyunlarından birbirine bağlı zincirlenmiş durumda olacaklar cehennemde. Bismillahirrahmanirrahim. 72. ayet-i kerime. Fil hamimi sümme finnari yusceru. Fi içinde elhamimi kaynar su. Sümme sonra fi içinde ennari ateş yusceru tutuşturulacaklar. Yakılacaklar. Onlar kaynar suya sokulacaklar, sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Buradaki kaynar su, yani kaynar benzin benzeri bir şey. Çünkü su yanmaz. Ama bu kaynar su dediği zaten çok sıcak olan bu nesne tutuşabilen cinsten. O tutuşturuluyor. Benzin benzeri bir nesne tutuşturdunca o kişi de onunla beraber yanıyor. Allah Teala Cin Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar cehenneme odun oldular diyor. Fi cehenneme hataba diyor. Cehenneme odun olmak, cehennemde yakılmak demek. Zaten sonunda her şey enerjiye döndürülecek. O zaman cehennemdekilerin hepsi yok olacaklar. Yanmış olacaklar. Enerjiye döndürülecekler. Ama burada çok açık bir şekilde Allah-u Teala o insanların tutuşturulacağını söylüyor. Yanacak insanlar, yakılacaklar. Yanmanın o büyük ızdırabını yaşayarak yakılacaklar. Burada neden Allah-u Teala'nın o ayet-i kerimede fi cehenneme hatava dediğinin de işareti var. Onlar cehenneme odun oldular. Yani cehennemde tutuşturulacaklar, yakılacaklar manası çıkıyor. Ve 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kıyle lehum eyne ma kuntum tuşrikun. Sümme sonra kıyle denildi lehum onlara eyne nerede ma şey kuntum siz oldunuz tuşrikun siz şirk koşuyorsunuz. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Yakılıyorlar, tutuşturuluyorlar. Ondan sonra da kendilerine sual soruluyor. Yani bunun manası bir başka cehennem ayet-i kerimesiyle alakalı. Onların diyor delilleri yanar, yok olur, ölmek isterler, ölemezler. Sonra biz tekrar onlara et giydiririz diyor Allah-u Teala. Bu işkence, yanma işkencesi devam edecek onlara. Binlerce sene devam edecek. Her gün yanacaklar, ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Ve onlara dönecek ki sizin şirk koştuğunuz o putlar nerede? Aslında şirk koşmak sadece putlara tapmak değildir. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dinemeyen herkes müşriktir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve Allah'a yönelin. Yönel.
Allah'a ulaşmayı